0: Gök Tengrim'e alkışlar olsun. Seni korusun. Sağ salim sarayına dön diye adaklar adadım. Bilirdim hayatta olduğunu. Bilirdim. Şimdi karşımdasın.
1: Yibe'yi sen mi öldürdün?
0: Hayır. Yibe'yi ben öldürmedim. Onun ölüsü bile ortada yok. Günsel'in gebe olmadığını öğrendim diye bana bu suçu atar.
1: Günsel gebe değil miymiş? Bize oyun mu oynarmış?
0: Evet hanım. Kaya'ya söylerim diye beni zindana attı. Hepsi bir olup bana suç atar derim. Sen evdeşine neden inanmazsın?
1: Seni bu zindandan bir tek şartla çıkartırım.
0: İsteğin benim için buyruktur. Hem ben sadece zindandan çıkmak istemem. Senin gönlümde yeniden yer etmek isterim hanım.
1: İlk baraklara karşı Rus Varagin'den yardım isteyeceksin.
0: Evdeşim. Oğullarım. Hanlığımız için her şeyi yaparım ben. Bir ömür boyu zindanda çürüyeceğimi bilsem, gök orada için gerekirse ölürüm. Benim buradan başka yurdum yoktur. Benim gideceğim yerim de sensin. Seveceğim erim de sensin. Bundan başkası yoktur.

0: Nagi Bey'in odasındaki kanı görünce bütün saray arandı. Ama ne ölüsü ne de derisi bulundu. Kimden şüphelenecektik? Tabii ki Ulu Ece'den. Nagi Bey'in odasından en son çıkan oymuş.
1: Nagi Bey'in sırları açığa çıkınca bu sebeple canına kıymıştır.
0: Beni de tehdit etti. Sen de yoktun. Ben de korktum. Zindana kapattım onu.
1: Hüseyin. Neyle tehdit etti seni? Söylesene.
0: Sana söylediğim yalanı ortaya çıkarmakla.

0: Evet. Ya şimdi kayaya doğruyu söylersin. Ya kendini öldürürsün. Yoksa o seni öldürecek dedi. Korktum. Çok korktum.
1: Sen ne yalan söyledin? Söylesene, sen bana ne yalan söyledin?
0: Sana oğul veremediğim için üstüme kuma getirecektim. Ben de seni kaybetmemek için sana...
1: Bana? Bana ne Günsel'i? Bana ne yalan söyledin Günsel'i? Söyle.
0: Seni sevdiğimden. Seni kaybetmemek için. Sana... Gemi

Sana ilk sahip olmak istediğimde setlerin önünde duramadığı çılgın bir nehir gibiydim. Ama oğlu babaya evdeşe kandaşa düşman edeceğini bilmezdim. Çocuklarımdan ve evdeşimden kuşku duyacağımı, yüreğimin yanacağını bilmezdim.

0: Hanım, beni çağırmışsın.
1: Danış adı. Bildiğin, inandığın, kendine diyemediğin bir gerçek varsa ne yapmalı? Ne yapmalı da içini kemiren o kuşkudan kurtulmalı?
0: Eskiler suya fısıldarmış hanım. Dipsiz kuyuya akıtırlarmış. Toprağı kazıp oraya dökerlermiş içlerini. Yele verirlermiş sırlarını.
1: Suya, yele, toprağa, kuyuya söyleyememekten korkarım danış adı.
0: Kaya Delgin'in yaplıkları kuşkuludur hanım. İtbarakların Batı Gökhanlığı'na yürüdüğünü söylediğimde haberinin olduğunu söyledi. Kimseye danışmadı. Töreyi çiğnedi.
1: Bilirim. Hepsini bilirim.
0: Bilmek yetmez hanım. Şüphelerinin peşinden gitmek de gerekir. Düşündüğün gibiyse gereken cezayı vermen de gerekir.
1: Çevremizi itbarak belası sarmışken ne cezadan korkarım ne de kuşkularımın peşinde gitmekten. Ancak kuşkularımı öğrenirsem odunumun güveni yıkılır. Hanlık tehlikeye girer.
0: Haklısın hanım. Budunu telaş ve korku sarmıştır. Şimdi söylenen her şeyi kabul etmek en doğru olandır. Ancak vakit olanları sana unutturmasın. Yüreğin seni bu olanlara ve bunları yapanlara karşı töreyi yaşatmaktan alıkoymasın. Unutmayasın. Kurt yalnız bir şeyden korkar. Bitten. Sen böyle düşünürken bitlerin seni sarmasına izin vermeyesin.

Yaptığın onca şey Gök Tengri'nin yazgısını değiştirmeye yetmedi. Şimdi gözlerinle gördün. Şunu da bil ki bundan sonra yapacağın her şey sadece seni bulacak. Erlik Han'ın öfkesi üstünden eksik olmayacak.

0: Tamam mı? İzin verirsen göndereyim Rusverek elçisine.
1: Yok. Ben gönderirim.
0: Bilirim. Bana güvenmez. Sana bir şey diyemem. Bu sarayda o kadar çok düşmanım vardır ki. Onlar aklına sokar. Bilirim. Ben her şeyi senin için, oğullarım için yaptım. Sadece iyi bir ana olmaya çalıştım. Kaya'yı bile bana suç atmasına rağmen bağışladım. Dağ baskınını yapıp kendi yaptığı suçu kapatmak için anasına suç attı. Yine de ses etmedim. Bilirdim ki sen Kaya'nın yaptığını işittiğinde onu öldürecektin. Her ananın yapacağını yaptım, Alpago. Oğlumun canını kendi canımdan üstün tuttum. Eğer bu suçsa, suçluyum hanım. Benim dağ baskınıyla da, Tılsım Bike'nin ölümüyle de hiçbir ilgim yoktur. Ama Kaya'ya bunun için kızamam. Kendini anasından daha çok sevdiği için. Oğullarımın kanına giren ak kızdır. Çolpanın zehrini akıtır teginlerime. Anayla oğlu birbirine düşman eder.
1: Yeter artık bana. Yeter.
0: Ak kızın oyunları yüzünden Kaya anasına da babasına da öyle bir düşman oldu ki, babasının da, kandaşının da ölülerini görmeden balbalarını diktirdi.
1: Balbal mı? Sen ne dersin?

0: Eksik halimle sevdin beni. Beni sen tamamlamadın kız. Eğer senin koşulsuz sevgin olmasaydı ben yeniden doğamazdım.
1: Eksik görmedim ki ben seni hiç. Sana baktığım her an cesur yüreğini gördüm. Yüreğindeki gücü gördüm.
0: Şimdi yerli yerine oturur. Buluk Amar Çüreğin söyledikleri. Biz birbirimizin yazgısındaymışız kız. Dağ obasında. Bana o tahta kılıcı verdiğin gibi hiç unutmadım.

0: seems.
1: İyi sağ ol. İyi ki geri döndün de omzunu eksik etmedin bende.
0: Omzumdaki yerin her zaman hazırdır. Ay yüzlüm gelsin de yerleşsin diye bekler.

hayatta gözlerin neler gördü? Kulakların neler işitti? İhanete mi uğramadın? Sırtından mı vurulmadın? Tutsak mı düşmedin? Evdeşini mi gömmedin? Kandaşını mı gömmedin? Bu hayatta neler gördün Alpagohan? Sen yaşarken öldün.

kardeşimi öldürmeden ölseydim, kandışımı gömmeden ölseydim, ihanetleri görmeden ölseydim, balballarım dikilmeden ölseydim, eşime güvenimi kaybetmeden ölseydim, oğluma güvenimi kaybetmeden ölseydim. Tamam.

0: güzel bak. Ölmeden ardımdan diktiğin balballarımla konuşurum. Bak. Baba. Ben senin öldüğüne inanmadım. Gök Tengri bilir ki bir an olsun inanmadım. Ama inanmış gibi yapmam gerekti. O obar denen iç sürüsüne buna inandırmak gerekti.
1: Ona inandırmak için mi otağına tek başına gittin? Ona inandırmak için mi Batıgöy'ü ona teslim ettin?
0: Başka çarem yoktu. Gökbenlerimizi kaybettik. Gücümüzü kaybettik. Gökhanlığını korumak için Batıgök'ten vazgeçtim.
1: Topraktan vazgeçilmez. Türk toprağından vazgeçmez.
0: Adam. Kandaşlarım. Hiç kimse yanımda yoktu. Olur olmadan ne yapacağımı bilemedim. Belki sizi kurtarırsam bir olup topraklarımızı geri alırım dedim. O iç sürüsünü tüm acından sileriz dedim. O yüzden tek başıma gittim. O yüzden tacı vaat edip sizi kurtarmak istedim. Sizden başka kimseye güvenemezdim baba.

0: yüzden tek başıma bir oyun kurup oyunun boşa düşmesin diye de Akkız'ı bile kapattım.
1: Akkız'a güvenmeliydin. Ben ona güvendim, görev verdim. Akkız'a güvenmeliydin.
0: Güvenemezdim. Size zarar gelmesinden korkup oyunum ortaya çıkardığı kimseye güvenemezdim. Anla beni baba. Koca ucunda tek başımaydım. Koca ucunda tek.

0: Şimdi daha iyi misin Yüce Ovar?
1: Barak Han'ın tacını bulmadan daha iyi olamam Barsuk.
2: Sen yeter ki başımızda ol Yüce Ovar. Tacı eninde sonunda alırız.
1: Eninde sonunda alacağımı ben de bilirim Kamaz. Ama kandırılmak beni deli eder. Önce taç bende diyerek Kaya geldi. Sonrasında tacı Kaya'dan çaldığını diyen Bitik geldi.
0: Şimdi ne edeceğiz?
1: O taç Gök Saray'da bir yerlerde. Onu alacağım. Bütün Gök Saray'ı almam gerekse bile. Ulu Bilge'ye haber edin, dediğimi hazırlasın. Adamlarım hazırlansınlar. Haydi.
3: Gökhanlığının yiğit çerileri, kahraman gökmenleri, bugüne kadar Gökhanlığını ayakta tutmak için canınızı verdiniz, kanınızı döktünüz. Az zamanda çok acılar çektiniz. Bilirim, dökülen kanlardan, yiten canlardan, kandaşlarınızdan dolayı üzgünsünüz. Bilirim. Ama yetmez. Yetmeyecek. Yurdumuzda zulüm varken, topraklarımızda kıyım varken, it baraklar batı göğü çiğnerken duramayız. Durmayacağız. Gök Tengri Türk budununu onun için yaratmıştım. Acun'u illetten, zayıfı zalimden korusun diye yaratmıştım. Acun'da son zulüm bitene kadar, son öksüz doyana kadar, son zalim bitene kadar duramayız. Biz ki Acun'a düzen getirmek için yaratılmış bir budunken, değil Acun'a, yurdumuza düzen getiremez olmuşuz. Birbirimize düşmekten kendimize yetemez olmuşuz. Görürüz ki düşman bir, biz de bir oluruz. Görürüz ki düşman güçlü, biz de güçlü olmak zorundayız. Artık kendimiz için değil, tüm Acun'un düzeni için vuruşacağız. İşe kendi topraklarımızı it baraklardan kurtarmakla başlayacağız. Şimdi Türk budununun kavgasını başlatırım. Ulu Kamar Çuray, konuşasın. Konuş ki gökle dağ dinlesin.
4: Yitip giden geceler düşmanlıkları bitirsin. Tan yerinde esen yel küskünlükleri götürsün. Türk bir olsun, diri olsun. Zulme son versin, Acun'a yön versin. Gök Tengri'nin hükmü Acun'u kuşatsın.

0: Buyurduğunuz karışımı hazırladım Yüce Obar.
1: Nasıl? İşe yarayacak mı? Bizi yarı yolda bırakmasın.
0: Hiçbir şey bizi yarı yolda bırakamaz Yüce Obar.
1: Doğru mu dersin?

0: doğru dermiş. Haber edin, hazırlansınlar. Öyle yapın ki obara oyun oynamak neymiş, bütün açın görsün.
1: Getirdiniz mi?
2: Getirdim Ulu Kamar Çuray.
1: Ruhunu bedenini sak edesin Akkız. Görev çetindir. Senin ruhun da bedenin de yeterince saktır Batuga.
3: Sen olmasan olmazdı.
1: Senin zaten ruhun hazırdı. Bana sadece bedenini hazırlamak düştü. Acun da bu tacı güven içinde saklayacak tek kişi var. Esrigün Kağan.
2: O vakit ona verelim tacı.
1: Esrigün Kağan baharlardır kimseye görünmedi. Görevini bekledi. Yaşadığı yeri bilen pek az kişi kaldı.
3: Sen varsın ya Arçurayan'a. Düşersin önümüze. Biz de peşinden geliriz.
1: Bu benim görevim değil. Biriniz yürek, biriniz ruh olup çift başlı kurt oldunuz. Bir başkası yapamaz.
2: Biz nasıl buluruz yolumuzu?
1: Orhun Nehri'nin doğduğu yöne gidin. Doğru vakit ve doğru yola varınca Esrigün Kam'ın çadırı karşınıza çıkacaktır.
2: Ya kaybolursak?
1: Kaybolmadan Esrigün Kam'ı bulamazsınız. Yeterince kaybolduğunuzda o sizi bulacaktır. Emre gidin.

Batı Gökyabgulu'nu itbaraklardan kurtarmamız için desteğe ihtiyacımız vardır. Ordu komutanı olarak Yasavulum Saltuk, Boybeglerine gidip destek Gökben'e ihtiyacımız olduğunu buyurasın. Çolpan, sen de Dağhan olarak Saltuk'un yanında git. Birlik olduğumuzu görsünler. Destek vermek için çekinmesinler.

0: Ne işin var senin burada?
1: Konuşmak isterim.
0: Muştular olsun sana. Baba olmam. Günseli gebe değilmiş, anlattı bana her şeyi. Şimdi çık git buradan.
1: Çok güçlüsün Kaya. Ama içindeki gücün bilincinde değilsin. Hep böyle hemen öfkelenir. Sonra da öfkene yenik düşersin.
0: Ne dersin sen?
1: Ben buraya seninle yarışmaya gelmedim. Birlik olmaya geldim. Kaya, ne olursa olsun sen benim oğlumsun. Ben de senin ananım. O tahta biri geçecekse o Batuva değil, sen olmalısın.

0: Senin arkafanda.
1: Batuga son yaşadıklarından sonra tahtın tek sahibi gibi görünür. O tahta geçerse ikimizi de uçmağa gönderir. Bu yüzden birlik olma vaktidir. Herkes bizi düşman bilirken işimiz daha da kolay. Sen tahta geçersin, ikimizin de hayatı.

0: seni görmediğim her an, sana bakmadan aldığım her soluk, gözlerime çekilen mil oluyor kız.
1: Seni bulmadan önce eksiktim. Seninle tamamlandım Batuka.
0: Sen yokken mutluluğum bir kelebek ömrü kadar daha kız. İmdi bitmeyen bir nehir gibi sevincim.
1: Yüzünün ışığını görürüm de bu acına gelişimin sebebi.

0: Duyduğum her sesi sana yorardım. Baktığım her çiçek senden haklı. Acılarla boğuşurken senin için atardı yüreğim.
1: Destanlarda beklediğim sendin. Yıllarda yolunu gözlediğim sendin Batuka. Ulu kamların yakarışlarında sendin dilediğim.

Sessizce akan bir nehir sanırdım kendimi. Suya ulaşamadan kaybolur giderim sanırdım. Sonra sen geldin. İçimde serin sular gibi akar oldu gülüşlerin, bakışların. Şimdi sana akarım. Senin sularında arınırım. Sığmaz yüreğime sevgin. Taşarım kendimden. Hiçbir yere sığmam da yine sana akarım.

Yaralıyı döreyim. Dilsizdi. Kaynağına çekilen bir suydum. Sen geldin. Masmavi bir göğe döndü yüreğim Hakkı'sı.

0: Haydi.
1: Al kız. Varmadan önce sana söylemek istediklerim var.
0: Ve?
1: Sana varmadan evvel dikenli, taşlı yollardan yürümüşüm de canım acır sanırdım. Oysa yaşadığım her şey, attığımız her adım bizi birbirimize çıkarırmış. Artık içimde boğmayacağım.
0: Neyi?
1: Seni sevdiğim an kız. Seni ne kadar çok sevdiğimi. Yüreğimin düğümünü çözdüm artık. Susturmam.

0: çift başlı kurdun ruhu batuga. Ve çift başlı kurdun yüreği ak kız. Kaç bahardır sizi beklerim. Sonunda geldiniz.
1: Barak Hanım.
0: Tacı.

0: İnsan senin bahar akşamları öyle gökyüzüne bakıp düşe dalar ya. Sonra bir yıldız kaymasıyla uyanır. Yaşadıklarımız bana aynı öyle gelir. Bir düşteyiz de uyanacakmışız gibi. Korkarım Batuka.
1: Korkma. Daha mutluluk içinde geçecek nice baharlarımız olacak. Hem bunların hiçbiri düş değildir Akkız. Bundan gayrı hiçbir algızın gücü bizi ayırmaya yetmez. Bizim yazgımız birbirine işlenmiş.

0: Sen yanımdayken hiçbir şey düşünmem. Hiçbir şeyden endişe etmem. Sen yanımdayken içimi güneş gibi ısıtırsın çoban. Hiç yanımdan ayrılma.
1: Güneşe bu kadar yakın durursan yakar ama. Bilirsin.
0: Yüreğimin yangınından daha mı çok canım yanar sanırsın? Varsın kılıç arası sevdalandığım kadından gelsin.
2: Daha anla sevdasından. Gök hanına ihanet eden gök yasavulu karşıma geçmiş benim öcümü yargılar.
0: Sana sevdalıyım. Doğru.

sevdalandığım kadına meydan okudum. Sevdalandığım kadına meydan okurum.

0: Sağ dur. Sağ dur. Buradayım. Buradayım Sadık. Buradayım. Buradayım. Sadık. Ben de sana sevdalıyım. Ben de sana sevdalıyım. Sadık. Sadık. Kapatma gözlerini, kapatma. Sadık. Sadık bırakma beni. Sadık aç gözlerini. Aç gözlerini. Sadık. Nasıl suçmağa gidemezsin Sadık? Saltuk! Saltuk! Saltuk!
1: Birlikte bilinmeyenleri bildiniz. Birlikte gidilmeyen yollardan gittiniz. Birlikte canınızı tehlikeye attınız. Yoldaş oldunuz, candaş oldunuz. Budununuzu, hanlığınızı...

çok da birbirinizi büyük sıkıntıdan korudunuz. Bağınız güçlü oldukça siz de güçlü olacaksınız. Bağınız güçlü olursa hanlığınız da güçlü olacaktır. Şimdi var olan gün yüzüne çıkmalı, görünmeyen görünmeli. Gök Tengri'nin bildiğini herkes bilmeli. Onca bahar içinizde sakladığınız sevgi dışarı çıkmalı. Tüm Acun'a yayılmalı. Bu kuşaklar en hızlı atların kuyruklarından, eşine en sadık üveyi kuşlarının tüylerinden, sütü en bereketli koyunların yünlerinden ve en ulu kamların adaklarından ortaya çıkmıştır. Kalkın.

İkiniz nasıl ki bugüne kadar doğrulara, gerçeklere bel bağlamışsınız, İndi de bu kuşakları birbirinizin beline bağlayın.

karanlığıma aydınlık oldum. Yokluğuma varlık oldum. Aksaklığıma ayak, çolaklığıma el oldum. İmdi ruhumda, bedenimde eksik değildir. Ama sensiz yüreğim eksik kalır Akkız. Yüreğimi tam eder misin?

Göz açıp seni gördüm. Üret verip seni sevdim. Öksüzlüğümü seninle unuttum. Yurtsuzluğuma seninle dayandım. Yoldaşın oldum. Candaşın oldum. Sen varsan tam, sen yoksan eksik oldum. Yüreğimin sesini seninle duydum. Yolun yolum, kalan baharlarım, baharlarınla bir olsun.

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar cumartesi 10'da Ağparada.
3: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
4: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in eseri Bir Adam Yaratmak vizyona girdi. Murat Çelik'in yönettiği dram türündeki filmin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Hakan Menişliler gibi oyuncular var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği film, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alıyor.
5: Senin işini yapmıştım.
4: Kült film Şeytan Marka Giyer'in sinema severler tarafından heyecanla beklenen ikinci filmi vizyona girdi. David Frankel'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde usta oyuncular Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt başrollerdi. 2006 yapımı ve bir nesli tanımlayan kült filmin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmişken oyuncular Miranda, Andy ve Emily rollerine yeniden hayat vererek New York'un şık sokaklarına ve Runway dergisinin modern ofislerine geri dönüyor.
6: Seni ben almadım ve tek yapmam gereken sen başarısız olana kadar beklemek. Neden trene binmiyorsun canım? Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming. Bu işten bir şeyler çıkaracağım.
7: Dur. Umarım akşama bunu giymez.
6: Bu kadar.
8: Fendi, bize bu lazım. Brunello Cucinelli pantolon. Bayılıyorum. Ve kesinlikle işlemeli iki parçalı bir totem takım gerekiyor. Ama toprak rengi değil çünkü çok soluksun.
7: Ben işimi seviyorum.
9: Hepiniz şenliğe davetlisiniz.
4: Şehzade Büyük Şenlik animasyon türünde bir yapım. Film, saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, kardeşinin sünnet şenlikleri sırasında kimliğini gizleyerek katıldığı bir gösteri grubunda İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alıyor.
10: Bir sorun var sultanım. Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
11: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
12: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım.
13: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
14: Ama her tahtın arkasında tehlikeler bekler. Şehzadeyi birlikte yakalayacağız ve ne alırsak paylaşacağız.
15: Koş!

0: Şehzade'nin macerası seni bekliyor.
1: Haftaya salıdan itibaren rüzgar şiddetlenecek.
2: Dram türündeki Aldığımız Nefes'in yönetmeni Şeyhmuz Altun. Oyuncu kadrosunda Defne Zeynepenci, Rüzgar Usta, Aras Kavak gibi isimler var. Film, kimya fabrikası patlamasıyla başlayan ve dinmek bilmeyen yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini anlatıyor.
3: Niye yangına kimse bir şey yapmıyor?
1: Bozulur mu ya? Uğraşıyorlar işte söndürmek için. Sen o fabrikada çalışmıyor musun?

0: Megastar Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filmi gösterime girdi. Michael Jackson'a yeğeni Jaffer Jackson'ın hayat verdiği film, Pop'un Kralı ismiyle anılan, hayatı büyük başarılar ve tartışmalarla dolu geçen Michael Jackson'ın yaşamına odaklanıyor. Kadroda ayrıca Miles Teller, Coleman Domingo, Nia Long ve Kendrick Sampson gibi isimler var. This is what I was put on earth to do. I knew you were different the moment you were born. You let your light shine into the world. You are the greatest of all time.
1: Evladım, torunum. Sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun. Bu topraklar İslam diyarı olduğundan beri yaşayanların, yapılanların, yıkılanların, gidenlerin, kılanların kaydıdır.
0: Dram türündeki Geçmişin Kokusu'nun yönetmeni Serkan Özarslan. Görkem Sevindik, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu gibi oyuncular filmin başrollerinde. Film, Makedonya'nın tarihi dokusu eşliğinde imkansız bir aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
2: Anlaşılan seninle konuşacak çok şeyimiz var Elena.
3: Salih.
2: Elena.
3: Bunu sormuşsun.
2: Unutmadım.
3: O kadar çok özledim ki. Çok değişmemiş buralar. Şehir, çarşı, hep hatırladığım gibi.
2: Hepimiz bıraktığın gibiyiz. Bunların yaralarını sarmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok.
4: Evet.
2: Benim amcam.
4: Baza.
3: Sonra onlar geldi. Hepimizi bir yere götürdüler. Kardeşlerimi, çocukları, herkesi öldürdüler.

Laodikya, Denizli Merkez Efendi ve Pamukkale ilçeleri sınırları içinde yer alan antik bir kent. Kent yerleşiminin M.Ö. 5500 yılından itibaren başladığı kent, antik dünyanın tekstil kenti olarak anılıyordu.

Milattan sonra 7. yüzyıl başında meydana gelen büyük depreme kadar yerleşimin iyi sürdüğü kent ticaret başkentiydi. Fransa'nın Lyon kentinde ele geçen mezar taşında burada Laodike kumaşlarını satan tüccar Julius Verecundus yatmaktadır yazması

marka ve tanınırlığın deniz aşırı ülkelerde bile nasıl olduğunu anlatması bakımından önemlidir. Yahudiki Antik Kenti'nde Kuzey Tiyatrosu oturma basamakları üzerinde yer alan yazıtlar, bölge kentlerinin oturma yerlerinin olduğunu, diğer taraftan kentin esnaf loncaları, ticaret erbapları ve tanınmış ailelerinde özel oturma yerlerinin olduğunu ortaya koyar. UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınan Laodikya'da geçtiğimiz günlerde tarihi bir keşif yapıldı. Kazılarda beyaz mermerden 3 metrelik Athena heykeli ortaya çıkarıldı. Heykelin Augustus dönemi izleri taşıdığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserin taşıdığı sanatsal değeri vurgulayarak, Augustus dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkati çekiyor diye konuştu.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Oğuzhan Koç sözleri ve müziği İbrahim Başaran'a ait Ağla şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Bahadır Tatlıöz, sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Kostas Montakis'e ait 90'lı yıllarda süperstar Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz Ağlama Anne şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Furkan Taşçı ve Teoman, sözleri ve müziği Teoman'a ait 90'lı yılların klasikleşen şarkılarından Sus Konuşma'yla dijital platformlarda ön sıradalar.

Hollywood'un iki ünlü ve karizmatik aktörü Brad Pitt ile Tom Cruise'un yapay zekalı kavga videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bazı etik tartışmaları beraberinde getirdi. Yapay zeka ile üretilen ve Pitt ve Cruise'un bir binanın tepesinde dövüştükleri görülen viral video, yeni bir yapay zeka video üretim platformu olan Seedance 2.0'dan geliyor. Video internette yayılırken yapım şirketi MPA ve diğer sektör paydaşları içeriğin telif hakkıyla korunan eserleri izinsiz kullandığını belirterek tepki gösterdi. Deadpool üçlemesi ve Zombieland gibi filmlerin senarist yapımcısı Reed Richards ise yakında insanların bilgisayar başına geçip Hollywood'un şu anda ürettiklerinden ayırt edilemeyecek filmler yapabileceğini ve gelecekte sektörde önemli istihdam sorunlarına ve hukuksal mücadelelere yol açacağını savundu. (Gülüyor)

Almanya'nın Hessen eyaletinde her turistin ziyaret ettiği masalsı, rengarenk bir kent var. Hittstein. Orta Çağ'dan kalma bozulmamış dokusuyla vakti zamanında kontların ikametgahı olmuş, şipşirin bir kasaba olan Hittstein, ziyaretçileri unutamayacakları bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan Hittstein, Taunus dağlarının eteklerinde kurulu. En dikkat çekici yapıları Eik Evschiffes House, 1698 yılından kalma belediye binası Rathaus ve 13. yüzyılda yapılan kilise. Bu güzel şehir, Arnavut kaldırımlı kıvrımlı sokakları ve panjurlu, rengarenk yarı ahşap karkas evleriyle ziyaretçileri bambaşka bir dünyaya götürüyor. Hemen belirtelim. Kasabanın en eski evi 1410 yılında inşa edilmiş ve hala içinde ikamet edenler var.

0: borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Haçlı seferlerini konuşacağız. Yüzlerce yıl öncesine gideceğiz ama günümüzde de zaman zaman Haçlı seferlerine atıfta bulunuyoruz. Malum ciddi anlamda yoğun bir haber akışı var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İsrail derken acaba bu yaşadıklarımızla Haçlı seferlerine örnek gösterebilir miyiz tarzında başlıkları kamuoyunda görüyoruz. Biz önce bir geçmişe gideceğiz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Neden Haçlılar denildi? Daha sonra yavaş yavaş günümüze de gelmeye çalışacağız. Hikayeler eşliğinde değerli hocamız bizlere anlatacak. Bizlere Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Usta eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun zaman oldu program yapmayalı.
1: Evet. Beraber bayağı bir oldu.
0: Yoğunsunuz.
1: Yoğunluk evet baki. Çalışmalar biraz arttı diyelim. Önemli bir çalışmanın eşiğindeyiz inşallah. Hani Türkiye'ye büyük bir külliyat kazandırmaya çalışıyoruz. Özellikle Selçuklular konusunda bunlarla alakalı bütün kaynak eserlerin bir tercümesini toplamaya çalışıyoruz ki hani bu bayağı bir mesai alıyor. Ama inşallah çıktığında 90 kitaplık çok hacimli ve güzel bir eser kendini gösterecek ama daha da önemlisi dünyada bir ilk olması. Bakalım çalışıyoruz.
0: 90 kitaplık
1: büyük bir külliyat.
0: Konya Belediyesi'yle değil
1: Konya mi? Büyükşehir Belediyesi'yle beraber yine Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılan bir çalışma bu. Hani inşallah ilk meyvelerini de yakında almaya başlayacağız.
0: Hayırlı olsun hocam.
1: Teşekkürler.
0: Biz de sabırsızlanıyoruz.
1: Eyvallah.
0: O külliyatı görmeye. İnşallah neticelendiğinde de 3 yılın sonunda 1 yıl geçti sanıyorum.
1: 1 yıl geçti evet.
0: İnşallah yine onun üzerine de konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Programlar yaparız çünkü çok önemli bir çalışma. Bildiğim kadarıyla bu tarz büyük külliyatlar 50 senede, 100 senede icra ediliyor. Siz 3 yıldan bahsettiniz.
1: Evet öyle bir taahhüdümüz oldu. Hani inşallah yine değerli insanlarla çalışıyoruz, değerli hocalarla çalışıyoruz. Hani hep beraber bunun altından kalkmaya gayretimiz var.
0: Hayırlı olsun
1: İnşallah
0: hocam.
1: Da olacak.
0: Niyetiniz temiz. İnşallah 2 yıl sonra o külliyata elimize alacağız
1: evet.
0: Ve ne güzel işler
1: yani
0: başarmışsınız.
1: Şu an için mesela bir 30 kitabımız hazır.
0: Maşallah.
1: Baskıda yani baskıya girmeye
0: Üçte
1: başladılar.
0: Üçte biri bitmiş.
1: Sonrasında da işte yavaş yavaş diğerlerini de getiriyoruz.
0: Tebrik ediyoruz hocam.
1: Teşekkürler.
0: Hemen masamdaki değerli kitapları da siz değerli izleyenlerle buluşturmak istiyorum. Bugün Haçlı seferlerine temas edeceğiz dedik. Profesör Doktor Aydın Usta hocamızın Haçlı seferlerine ilişkin önemli çalışmaları var. Onlardan biri Haçlı seferlerinde kuşatma kitap. İkinci baskıyı gördü ve Yeditepe yayın evlerinden çıktı. Yine Haçlı seferleri Müslüman Haçlı siyasi ittifakları çıkarların gölgesinde başlığını görüyoruz. Üçüncü baskı olarak kayıtlara geçiyor. Bu tarz tarih kitaplarının üçüncü baskıyı görmesi de önemli değil mi hocam?
1: Yani evet o
0: okuyucusu
1: benim ikinci kitabımdır. Ve gerçekten hani şu anki aslında konuşacağımız konuyla da alakalı. Bakalım inşallah seyircilerimize.
0: Hikayelerden bahsedeceksiniz. Haçlı hikayeleri.
1: Evet.
0: Hemen şöyle değerli izleyenlerimize takdim edelim. Haçlı seferleri tarihi kimi zaman ironik, kimi zaman ilginç, kimi zaman hayranlık uyandırıcı, kimi zamansa dehşete düşüren hikayelerle doludur diye başlamışsınız. Birazdan o dehşete düşüren hikayeleri de sormak isterim. Önce bu düşüncenin nasıl çıktığını konuşarak sohbetimize başlayalım mı? Haçlı düşüncesi,
1: evet.
0: Haçlı seferleri düşüncesi.
1: Yani aslında geçmişe gideceğiz dedik ama aslında günümüze baktığımızda da benzer şeyler var. Yani Amerika neden Orta Doğu'daydı veya işte zamanında Rusya neden Afganistan'a saldırdı? Veya işte Suriye'deki olaylar niye ortaya çıktı? Aslında bunların hepsi de birbirinin benzeri olaylar. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Tarihin ham maddesi insan. Ve insan her yerde yani geçmişte de günümüzde de hiç fark etmiyor. Aynı temel özelliklere sahip. Dolayısıyla da belli bir takım hırslar, belli bir takım arzular ve istekler söz konusu oldu. Ve dolayısıyla hani bugünün ticari kaygılar diyoruz. İşte dünya hegemonyası vesaire diyoruz. Aslında geçmişte de durum aynı. Değişmiyor. Hani papalığın da burada bir Haçlı seferinden niyeti. Aslında hani kendi içerisinde patlamaya hazır bir toplum var. Bir takım sosyal krizler, siyasi krizler burada hakim olmuş. Ekonomi tam anlamıyla çökmüş olan bir toplum var. Papalığın orada sekülerlerle yani krallarla ve imparatorlarla olan bir mücadelesi var. İşte bütün bunları örtbas etmek veya ötelemek gayesiyle bir düşman lazım. Ve bunun içinde hani en orada görülebilecek olan şey Müslümanlar. Ve o dönemde Müslümanların elinde olan bir Kudüs var ki bütün bunları değerlendirip Avrupa'da işte bir doğuya karşı hac seferlerinin başladığını biliyoruz. Ama şunu söylemek lazım, burada tabii ki insanları harekete geçiren bir takım motivasyonların olması lazım. Tabii ki burada hani başında zaten hac seferi diyoruz ya, yani bir din savaşından bahsediyoruz, kutsal savaştan bahsediyoruz. Hani bunun Müslümanlar tarafındaki karşılığı işte cihat mefhumu, Avrupa'da da Holy War veya işte kutsal savaş deniyor. Tabii ki burada insanlar ne yapacaklar? Öncelikle papalığın yapmak istediği şey şunu söyleyelim.
0: Ne yapmak istiyor?
1: Avrupa'da bir hakimiyet kurmak derdinde. Hani papalık dediğimiz kurum aslında bizim hilafetle hemen hemen aynı. Hem dini hem siyasi lider konumunda. Dolayısıyla da Avrupa'da bir siyasi hakimiyet elde etmek düşüncesi söz konusu. Ama bunu başarmak için işte öncelikle insanları kendi idaresi altında bir yere yönlendirmesi lazım. Ve oradaki gücünü, yani siyasi gücünü göstermesi lazım ki işte bunu yapmak için de bir hac seferleri projesine sığınıyor. Peki buradaki dayanaklardan nelerdir? Yani harekete geçiren motivasyonlar nelerdir? Tam da bu dönemlerde hani Bizans İmparatorluğu'nun doğuda Türklere karşı kaybetmiş olduğu bir savaş var. Malazgirt bizim büyük bir zaferimiz ve Anadolu'nun kapılarını bize açan bir zafer ama hani bu Bizans için büyük bir kayıp olmuş. Ve sonrasında bakıyoruz Türk askerleri, Türk ordusu hızlı bir şekilde batıya doğru ilerlemeye başlamış ki hani Bizans için büyük bir tehdit söz konusu burada. Bizans ne diyelim yıllardan beridir kendini besleyen can damarını kaybetmek üzere. Tabii ki burada da Batı'dan bir paralı asker isteği söz konusu oluyor. Ve işte papalık Bizans'ın bu paralı asker isteğini aslında tam manasıyla bir sefer ruhuna dönüştürüp insanları Batı'dan doğuya doğru sevk etmeye başlamış. Burada şunu sorgulamak lazım. Bizans'la Batı'nın arasındaki ilişki ne? Çünkü şunu da söyleyelim, hani biliyorsunuz bir takım mazeretler vardır. Hani birine savaş ilan etmek isterseniz bir mazeretinizin olması lazım. Veya ne bileyim işte bir hareket siyasi anlamda tasarladığınız anda da bunun bir altyapısını oluşturmanız lazım ki. Burada papalığın yapmak istediği olaylardan bir tanesi de aslında Bizans'ta evvelinden beridir gelen bir çekişme söz konusu. Özellikle dini anlamda, mezhebi anlamda bir çekişme söz konusu. Ve niyetlerinden bir tanesi de aslında Bizans'ın Ortodoks Hristiyan dünyasını kendi hegemonyası altına almak. Fakat burada insanlara lanse etmiş olduğu şey, Doğulu Hristiyan kardeşlerimiz baskı altında, Türklerin tehdidi altında ve bizim onları kurtarmamız lazım diyerek insanları bu şekilde doğuya doğru sevk etmek istiyorlar.
0: Kandırıyorlar deyim yerindeyse.
1: Bir anlamda kandırıyorlar çünkü ilerleyen zamanda baktığımızda mesela 10 senenin sonrasında bu kez Batı yine papalığın eliyle Bizans'a karşı bir hac seferi düzenliyor. Bakın bu çok ilginç. Hani evvelinde Doğulu Hristiyan kardeşlerini kurtarmaya geliyorlar Türklere karşı. Ama hemen sonrasında 10 sene sonrasında bakıyorsunuz bir anda Bizans'ın üzerine bir hac seferi düzenleniyor ki. Peki burada Bizans'ı kurtarmaya gelen kimdir? Batılıların elinden Türkler oluyor. Yani evvelinde Türklerin elinden Batı Bizans'ı kurtarmaya gelirken şimdi tam tersine bir ironiyle burada bakıyorsunuz Türkler Bizans'ı Batılıların elinden kurtarmaya geliyorlar. Hani bu da aslında hani niyetin ne olduğunu çok açık gösteriyor. Huntington'ın bir Doğu Batı medeniyeti çatışması vardır. Hani iki medeniyetin birbirle çatıştığını söyler. Burada aslında din önemli değildir. Doğunun temsil ettiği bir takım gelenekler vardır.
0: Gerçek mi bu teori peki?
1: Bana göre gerçek.

0: Çünkü bunun en güzel ispatlarından bir tanesi aslında hani Bizans'ın o dönemdeki durumu. Hani Bizans aslında bir batı merkezi olan bir devlettir. Yani Büyük Roma İmparatorluğu'nun, yani baktığınızda batının temellerini oluşturan o siyasi yapının bir devamıdır. Ama biliyorsunuz Batı Roma bir zaman sonra yıkıldığında 476'da doğuda Bizans devam ediyor. Hani biz buna Bizans diyoruz ama bana göre Bizans, ki bunu çok kullanmaz. Mesela Romalılar da daha doğrusu imparatorluk da kendini asla Bizans demez. Roma der. Çünkü bunlar Roma'nın devamıdır. Ama neden biz ona Bizans deriz? Çünkü artık o Doğu Roma'nın doğullaşmış, yani kendi özbenliğini kaybetmiş, dil anlamında Latince'den Grekçe'ye dönmüş, ne bileyim sosyal yaşam anlamında farklılaşmış, mezhebi anlamda farklılaşmış olan bir yapının dönüşümünün simgesidir aslında Bizans. Dolayısıyla burada mezhebi bir kavga söz konusu aynı zamanda ve bakın Haçlı Seferlerinden hemen önce Batı ile Bizans, yani Katolik Batı ile Bizans İmparatorluğu birbirini aforoz ediyorlar. 1054 senesinde bir şizma meydana geliyor. Peki bu ne zamana kadar devam edebilir? Şimdi aslında ben sonucu değilim ama arada bir soru sormakta.
1: 1096'ya kadar mı?
0: 1964.
1: 900 sene yaklaşık.
0: 900 seneye yakın bir zaman içerisinde baktığınızda bu devam ediyor ki, yani aradaki nefretin ve kinin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Dediğimiz gibi oradaki Bizans'a yardım etmek lafzı aslında tamamen bir üzerliktir. Yani insanları harekete geçirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla da onlara bir hedef göstermeniz lazım. Doğulur isteyen kardeşlerimiz tehdit altında, hadi gidelim. Ve gidiyorlar. Ama sonrasında Bizans'a karşı olan tavırları, işte 10 sene sonrasında bir sefer yapıldı diyoruz. 1204'te İstanbul Latinler tarafından işgal ediliyor. Bakın Bizans'ın önemli tarihçilerinden bir tanesidir Nikates Onyates. Türkler bile der, Kudüs'ü sizden geri aldıklarında bunu yapmadılar. İşte orada yıkılan, harap edilen şehrine, yani İstanbul'a karşı 20 sayfalık bir ağıt yakar. Batılıları yerer. Hani bunlar din kardeşiydi, hani işte birbirlerine yardım ediyorlardı, ama 1204'te aslında bütün hepsi çöker. Aslında şunu da getirebiliriz. Bakın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra mesela ben 3. Roma'yım diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü Ortodoks Bizans'ta Doğu halkıyla Katolik Roma'nın arasındaki anlaşmazlıkları biliyor. Ve bunu kullanmak istemiş. Yani aslında Haçlı Seferlerinde başlamış olan, hatta çok daha evvelinde başlamış olan bir çekişme, bir ayrım. Bakın Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar devam ediyor. Hatta günümüze kadar bile gelebilmiş. Bu çok önemli bir şey. İşte Huntington'a teorisi diyoruz ya, Doğu'nun Ortodoks anlayışı, Batı'nın bu Katolik anlayışıyla çekişiyor. Ve bunca uzun bir zaman iki taraf birbirini kabul etmemiş. Hatta çok daha ilginci, bakın biz Bizans deriz, Ortodoks Hristiyanlığı temsil eder.
1: O zaman bu Haçlı Seferleri Bizanslara yapılmış bir sefer mi?
0: Aslında bir anlamda öyle. Ki 10 sene sonrasında ilk sefer yapılıyor. Çok daha ilginci, bakın Doğulu Hristiyanlar vardır. Biz bunlara yerli Hristiyanlar deriz. Yani Ermeniler, Süryaniler, Kıplar. Bunlar da Doğu'nun Hristiyan halklarıdır ve uzun zaman Müslümanlarla birlikte yaşamışlar. Ve mezhebi olarak da bunlar birbirlerinden çok farklılar. Hatta 451 Kadıköy Konsili'nde Katolik Batı ile Ortodoks Bizans bunları reddeder, aforoz ederler. Ve Batılılar, yani Haçlılar bölgeye geldiklerinde bu adamları kendilerinden saymıyorlar. Hristiyan kabul etmiyorlar. Onların gözünde bu Doğulu dediğimiz Hristiyanlar rafizi ve sapkındırlar. Hatta şunu söyleyebiliriz, Mısır'daki Kıplar, Kıpt Hristiyanlar, monofizittir bunlar. Biz Haçlı Seferini kabul etmiyoruz derler. Bakın mesela diğerleri, Süryaniler veya Ermeniler. Hani bu adamlar Haçlılar geldiğinde memnun oluyorlar. Çünkü daha özgür bir yaşam hayaliyle bunlar kendi kafalarını tasarlamışlar. Ama Haçlılar gelip de onlara baskı kurduğunda işler tamamen değişiyor. Ve bu Doğu'nun halkları da bir zaman sonra tekrardan Müslümanların tarafında yer almaya başlıyorlar ki, yani başından itibaren Batı'nın Doğu'ya doğru hareketini gerektiren bu Haçlı Seferi'nin aslında tamamen bir düzmece olduğunu. Yani Batı'nın dediğimiz gibi bir takım gereksinimleri var. Ekonomik gereksinimleri var, sosyal gereksinimleri var ve bunları işte ötelemek ve düzenlemek için Doğu'ya karşı bir Haçlı Seferi planlıyor. Kudüs diyoruz, Kudüs'ü hedef gösteriyorlar, güzel. 1187'de Kudüs Selahaddin tarafından geri alındığında

0: biliyoruz. Bir iç savaşla karşı karşıya. Dolayısıyla taraflar bölündükçe, yani taht iddiacıları arttıkça savaş daha da keskinleşmiş. İşte Haçlılar tam böyle bir ortama geliyorlar. Diğer tarafta Mısır'da mesela Şii Fatimiler var. Bunlar da Sünni Selçuklara olan düşmanlığıyla biliniyor. Yani böyle bir ortamda da başarılı olmamaların imkanı yok. Ve bu fırsatı değerlendiriyorlar ki çok ilginç bir şeydir baktığınızda. Bakın 200 sene süren bir seferlerden bahsediyoruz. İşte burada 8 tane büyük sefer yapılmış. Onun dışında küçük seferler gerçekleşmiş. Sadece bir sefer başarılı oluyor. Birinci Aziz Seferi. Ve bu adamlar 200 sene boyunca bölgede kalmayı başarıyorlar. İşte oradaki Müslümanların kendi içerisinde birbirine düşmüşlükleri.
1: Sadece bir bölgenin, tane sefer başarılı oluyorsa nasıl kalıyorlar 200 sene?
0: İşte çıkarlarının gölgesinde Aziz Seferleri oluyor. Çünkü oradaki Müslümanlarla yeri geldiğinde ittifaklar yapıyorlar. Müslümanların kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan çok ciddi bir şekilde istifade ediyorlar. 1187'den sonra mesela Kudüs alındığında, yani Müslümanlar artık Haçlılara karşı birleşmeye başladığında ne oluyor? Bu sefer de Müslümanların ticari kaygıları işin içine giriyor. Çünkü Haçlılar bakın o sırada Doğu dünyadaki en önemli 3 ticaret yoluna hakim. Kürk yolu, İpek yolu ve Baharat yolu. Buradan gelen çok yoğun bir ticaret hacmi var. Yoğun bir arz var. Ve bunun hani iç piyasada tüketilmesi imkansız. Dolayısıyla dışarıya aktarılması lazım. İşte burada da Batılılar bunun için çok önemli bir ne diyelim enstrüman olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani oradaki malın, ticari emtianın batıya doğru yönlendirilmesi için Haçlılar burada bulunmaz bir fırsattır. Ve Müslümanlar da bunu kullanıyor. Hı hı. Yani bir 100 sene kadar diyelim Müslümanların
1: İttifak
0: kendi aralarındaki...
1: Yani?
0: Bir ticari ittifak söz konusu. Evvelinde bir siyasi ittifaklar var. Ama burada şunu söyleyelim. Müslümanların dediğimiz gibi kendi aralarındaki parçalanmışlıklar buna getirmişti. Ama İmadettin Zengi vardır. Zengiler devletinin kurucusudur aynı zamanda. Onun iktidara gelmesi işte önce Musul'da daha sonra Halep'i ele geçiriyor. Müslümanların bir toparlanma sürecini başlatmış. Daha sonra onun oğlu Büyük Nurettin Mahmut Zengi ve bunların bir devamı olarak da Selahaddin Eyyubi geldiğinde artık Müslümanların kesin bir üstünlüğünün Haçlılara karşı özellikle siyasi ve askeri anlamda görüyoruz. Zaten bununla beraber işte 1187'de Kudüs geri alınmış. Ama akabindeki süreç, yani Selahaddin ve sonrasındaki süreçte de bakıldığında dediğimiz gibi daha çok hani ticari kaygıların ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
1: Değerlendirmelerinizin içerisinde bugüne de atıfta bulundunuz. Amerika dedik. Hı hı. İşte yaşanan siyasi gelişmelere temas ettik. Evet. Benzerlikler var mı?
0: Şimdi dediğimiz gibi hani Amerika Arap Baharı'nı niye başlattı veya Amerika şu an niye Suriye'de olarak baktığımızda işte mesela bir sene öncesindeydi yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Suriye'de işte PYD'nin bölgesini korumaya çalışıyordu. Neden? Çünkü orada petrol rezervleri vardı. Onları kendinin daha çok fazla kullandığını, daha fazla kullandığını biliyorduk. Batı'nın da işte burada mesela şuradan şunu söyleyelim size. Venedikliler, Cenovalılar, Pizalılar veya Barcelona veya Montpellier. Bu adamlar yoğun bir şekilde bölgede varlıklarını gösteriyorlar. Özellikle Cenova ve Venedik. Peki bunların o dönemde bölgedeki varlıklarının şeyi ne? Sebebi nedir? Ticaret. Bunun dışında herhangi bir şeyle ilgilenmiyorlar. Ve Müslümanlar da yeri geldiğinde işte bunlardan dediğimiz gibi istifade edebiliyor. Ama bu adamların bölgedeki yegane varlık sebebi ticaret. İşte Amerika'nın bölgedeki yegane sebebi ekonomi. Ve bu mesela büyük bir birliktelik. Ve dediğimiz gibi bakın şimdi Amerika doğuda IŞİD'i şey yapmak için PYD'yi kullandı vesaire bunları söylüyoruz. Neden? Çünkü kendi toplumuna bir takım şeyler göstermesi lazım. Mesela evvelinde bir soğuk savaş dönemi vardı. Orada Rus tehdidini gösteriyordu. Ondan sonra 11 Eylül'den sonra bir İslamofobi başladı, bir İslam tehdidi meydana geldi. Ama bunların hepsi toplumu mesela bir tarafa yönlendirmek içindi. Haç seferlerinin niye başladığını biz söylüyoruz. İşte aynı şey. Kendi içerisinde patlamaya yakın bir takım sıkıntılara uğramış olan toplumun dışarıya yönlendirilmesiydi. Değişmiyor. Amerika da aynısını yaptı. Yani değişmedi orada.
1: Aslında seneler değişiyor. Aktörler belki değişiyor ama iş değiş, olaylar, yaşananlar aynı.
0: Aynı kalır. Orta Doğu, eski Orta Doğu veya günümüzdeki Orta Doğu. Bakın o dönemde...
1: Orta Doğu'nun bu çok değerli oluşundan kaynaklanıyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Mesela ekonomi, ticaret dediğiniz yeraltı kaynakları ve zenginlikleri açısından önemli bir

0: bölge.
1: Sultan Abdülhamid'in işte Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce o bölgedeki petrol rezervlerini değerlendirdiğini, bunları haritalandırdığını biliyoruz. Hepsinin yeri belirlenmiş. Ama ondan sonra bakıyorsunuz bir anda tekrardan İngilizlerin, Fransızların ve diğer milletlerin buraya olan ilgisi tekrardan baş gösteriyor. Çünkü petrol o dönem içerisinde bulunmaz bir nimet. Ve herkes bunu elde etmek derdinde. Ve sonrasında işte Birinci Dünya Savaşı patlıyor. İngiltere Irak'ta. Fransa Suriye'de. Bunlar tesadüf değil. İşte o dönemde de yine Fransızlar, yani Frank dediğimiz Fransızların Suriye'ye geldiğini biliyoruz. İşte Amerika tabii ki yok. İşte daha sonra Almanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Ama Batı'nın ilgisi, yani Orta Doğu'ya olan ilgisinin aslında hiç değişmeden o bölgenin kaynaklarıyla alakalı olduğunu söylemek çok rahatlıkla mümkün.
0: Şimdi bir yıldır da nadir toprak elementi çok konuşuluyor. İşte 21. yüzyılın petrolü diye nitelendiriliyor. Hep bu bölgedeki petrol yataklarından ve zenginliklerden bahsediyorduk. Yavaş yavaş hem bu bölgedeki nadir toprak elementlerinden hem de Avrupa'da da işte Ukrayna'daki nadir toprak elementleri falan da
1: tesadüfe gündemde. Tesadüfe bakın ki Ukrayna'da savaş var. Bunlar tesadüf değil. Hani dediğimiz gibi geçmişte geldiler. Bazen de tabii ki şey kullanıyorlar. Başka hani kestaneyi ateşten çekmek için maşa kullanırlar ya. Bazen de bunu kullanıyorlar. Mesela şu an baktığımızda Rusya'ya karşı Ukrayna'nın kullanılması, orada bir savaşın olması, işte oradaki rezervlerin, hatta yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Başkanı Ukrayna ile bir anlaşma yapmak istedi ve bunu kabul ettirdi mi ettirmedi mi tam hatırlamıyorum ama yine bu rezervlerle alakalıydı.
0: İmzaladı onu.
1: İkinci Dünya Zelenski. Savaşı'nda bakın Almanların da yegane yenilgi sebeplerinden bir tanesi Rusçadır. Ama Hitler'in orada yapmış olduğu en büyük hata da işte Rusya'ya saldırdığında Moskova yerine aşağı Ukrayna'ya inmesidir. Neden? Çünkü oradaki rezervler çok önemli onun için. Kömür veya işte buğday. Bir anda onları elde etmek için aşağı saptığında yine aynı kaygılarla, ekonomik kaygılarla veya işte o ordusunu beslemek için aynı şeye uğruyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan tutun, ne bileyim Amerika'ya gelin, geçmiş Asya seferlerine gidin, bunun değişmeden devam ettiğini görebiliyorsunuz.
0: Hocam şimdi biraz Selçuklular üzerinden de ilerleyelim mi?
1: Çok dağılıyor.
0: Evet. Gidelim, gelelim. Daha tamam. Güzel oluyor. Çünkü anlattığınız şeyler günümüzde de yaşanan olaylarla benzerlikler gösteriyor. Evet. Hatta uluslararası ilişkiler boyutunu konuştuğumuzda işte tarihçilerin de kıymetli değerlendirmeleri bu anlamda etkili oluyor. Ki evet. Bu dönemi anlayabilmek için geçmişi de anlamak önemli. Kesinlikle. Bayağı bir ışık tutuyor. Evet. Geleceği de anlamak adına yaşadığımız şeyler ve geçmişteki gelişmeler önemli. Ama şimdi biraz önce Bizans'tan bahsettik. Bir Haçlı düşüncesinin doğuşundan bahsettik ve dediniz ki ilk sefer sonrasında Bizanslara aslına bakarsak bu seferler gerçekleşti. Bir nevi Bizanslara da yapıldı bu Haçlı seferleri dediniz. Tabii. Şimdi, o dönem Selçukları tanımlarken büyük bir güç olarak değerlendirdiniz ve önemli bir savaşı kazandığımızı Malazgirt'e atıfta bulundunuz. Tüm bunlar yaşanırken Selçuklu kanadında neler yaşanıyor? Yani 200 yıl sürdü diyorsunuz. Hemen bertaraf edemedi mi? Ya da direkt Selçuklulara yapılmadığı için mi bu seferler?
1: Şimdi orada da aslında şu var. Biliyorsunuz Selçuklular da aslında 5 kola ayrılmış. Bunların en büyüğü işte Türkiye Selçukluları ve Büyük Selçuklular. Büyük Selçukluların hani Hasi Seferleri'yle alakalı Sultan Muhammed Tapar dönemi hariç çok fazla bir etkisini görmezsiniz. Ama Türkiye Selçukluları dediğimizde yani Süleyman Şah'la başlamış işte 1. Kılıç Aslan'a devam, 1. Kılıç Aslan'la devam eden bir süreç var. İşte o süreç dahilinde aslında yine ben günümüze getireceğim. Mesela bakın Selçuklular Hasi Seferlerinde Orta Doğu'daki Müslümanların bir kalkanı olmuşlardır. Yani Haçlı dünyasına karşı onların bir kalkan vazifesini görmüşlerdir. Hep korumuşlardır. Mesela bakın Hasi Seferleri 200 sene devam eder. Ama aslında 1101'de bitmiştir. Çünkü öyle bir şey oluyor ki Sultan 1. Kılıç Aslan, 22 yaşında genç bir sultandan bahsediyoruz. Haçlılara karşı işte yapılan ilk seferde başkentini kaybetmiş, büyük bir yenilgi almış, sonrasında işte başkentini İznik'ten Konya'ya taşımış. Ve hemen sonrasında bir Haçlı güruhuyla tekrardan karşılaşıyor ki bakın birbiri ardına gelen 100'er bin kişilik 3 tane ordu var. Ve bu sultanın elinde de 20 bin kişilik bir kuvvet söz konusu. Ama gelenlerin her bir ordunun yarı nüfusu sivil. Yani Batı'nın yapmak istediği burada kazanılan ilk seferin sonrasında yani Kudüs'ü almışlar, Urfa'yı almışlar, Antakya'yı almışlar. Artık oraya nüfusu getirmişler.

0: kolonize etmek, yani Orta Doğu'yu dönüşüme uğratmak, değiştirmek. Ve eğer bu sefer başarılı olsa diyorum ben, ve o dönemde Müslümanların karmaşasını da göz önüne aldığımızda, tamamen bugün artık belki de hani Orta Doğu'da bambaşka bir siyasi kimlik, dini kimlikle karşılaşabiliriz. Hacı seferleri bambaşka bir mecraya sürüklenebilir. Ama bu olmuyor. Çünkü 1. Kılıç Aslan o 3 orduyu da bizim yanık toprak dediğimiz strateji var. İşte bunu 2. Dünya Savaşı'nda Ruslar Almanlar uygulamış, yine Ruslar Napolyon uygulamışlar. Düşmanın önünden onun bütün ikmal yaşı imkanlarını yok ederek çekiliyor. Ve bu 3 orduyu da bir ay içerisinde birbiri ardına bozguna uğratmış. Yani şöyle söyleyelim, Anadolu'ya gelen bu kuvvetler asla Orta Doğu'ya geçmeyi başaramıyorlar. Ve o nüfus gelmediği anda da işte Orta Doğu'daki bütün ne diyelim imkanlar kısıtlanmış. Haçlılar dar bir şeritten çıkamıyor. Yani sahilde kalmışlar. İçerilere nüfus etme imkanları kalmıyor. Ha, günümüze getireyim. Şöyle getirebiliriz aslında. Bakın. Gerek bu sefer, gerek 2. Aziz Seferi veya gerek 3. Aziz Seferi hep Türkiye Selçukluları karşılamışlar. Haçlılara karşı ilk mücadeleyi onlar vermişler. Peki bugün şunu soruyorum. Orta Doğu'da, Suriye'de veya Filistin'de oradaki Müslümanları koruyan, onlara kalkan olan, onlara destek olan kimdir?
1: Türkiye.
0: Türkiye bu coğrafyanın insanı. O dönemde de yine bu coğrafyanın insanı olarak Türkiye Selçuklarıydı. Aynı görevi orada da görüyordu, bugün de görmeye devam ediyor. Değişmiyor.
1: Türkiye'nin bu bölgede garantör devlet oluşu uyguladığı politikalarla pek tabii mümkün tabii oldu. Yani bu biri hani getirip anahtarı da bize elimize vermedi. Trump öyle diyor ama biz yani tırnaklarımızla kazıyarak bu noktaya getirdik işi, deyim yerindeyse.
0: Şu da var. Mesela Türkiye'nin orayla bakın gönül bağı bir taraftan. Siyasi bağı, sosyal bağı, dini anlamda bağları, tarihsel bağları var. Dolayısıyla zaten bizim kopamayacağımız coğrafyalar bunlar. Yani Suriye, Filistin, Kafkaslar, Balkanlar, Libya, Mısır. Yani dolayısıyla bizim orada müdahil olmamamız zaten imkansızdır. Türkiye Selçukluların özellikle 2. Aziz Seferi'nde kazanmış olduğu başarı ve oradaki işte az evvel bahsetmiş olduğumuz gibi Batılılara karşı o kalkan vazifesi hakikaten çok önemli. Çünkü bu seferin başlangıcı 2 sene sürüyor. Ardından bir sefer var ki Almanlar ve Fransızlar buraya geliyorlar. Almanları Dorlyon'da tamamıyla bozguna uğratıyor. Antalya'ya geldiğinde askerlerini orada bırakıp soylularıyla ve süvarileriyle doğuya yelken açar. Gemilerle gitmeye kalkar. Geride kalan askerler ne yapacaktır? Onları tamamen Türklerin ne diyelim artık insafına terk etmiş olur. Peki burada Türkler ne yaparlar? Haçlılarla savaşmayı bırakıp onlara yiyecek verirler ki çünkü bu adamlar artık iyice perişan olmuşlardır. Ve onlara artık öldürmeyi keserler ve yiyecek sunarlar ki burada mesela 2. Aziz Seferi'nin kroniği Deyüllü o da şunu söyler. Ey der ölümden bile korkunç olan merhamet. Türkler yiyecek vererek Haçlıların yani Hristiyanların dinini satın alırlar. Çünkü 3000 kişi orada Müslüman oluyor. Türklerin göstermiş olduğu bu acınatlıktan dolayı. Bunun daha sonra dediğimiz üzere 3. Aziz Seferi'nde de görebiliyoruz. Yani bu coğrafya diyelim, Türkiye coğrafyası Orta Doğu için her zaman önemli olmuş. Hem geçmişteki Aziz Seferlerinde hem de işte bugün de yine örneklerini Suriye'de de Filistin'de görmüş olduğumuz gibi. İşte Kafkaslar'da yine Azerbaycan olayında bunu görebiliyoruz. Birçok yerde de aslında örneğini rastlamak mümkündür. Şunu da söylemek lazım. Bakın bu coğrafya çok önemli. Türkiye coğrafyası. Hani 3 kıtaya hakim deriz ya, Afrika ile bağlantımız vardır, Asya ile bağlantımız vardır, Avrupa ile bağlantımız vardır ve o yüzden bu topraklar her daim önemli olmuştur. Mesela bakın Bizans, biraz şimdi geriye saracağız ama Bizans mesela Müslümanlar gelir İstanbul kapılarına dayanırlar. Ne bileyim işte İranlılar, Sasaniler gelir öyle veya böyle İstanbul kapılarına dayanırlar. Ama Bizans ne zamanki Anadolu'yu elinde tutmuştur, tekrardan toparlanmayabilir. Ama işte 1071 ve sonrasında yani Sultan Alparslan'ın büyük seferinden sonra Türkler Anadolu'ya girmeye başladığı andan itibaren artık Bizans için geriye sayım başlar. Sonra bu coğrafya Türkiye haline gelir ve aynı önemini devam ettirir. Yani bu topraklar aslında hem bu coğrafya insanının hem de Orta Doğu'daki işte diyelim Müslümanların can damarıdır.
1: Biraz bu Haçlı hikayelerinden de bahsedelim mi? Zaten eseri

0: de kaleme aldınız.
1: Evet.
0: İaşe problemi Haçlılar sefer esnasında yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Hı-hı. Ve insan eti mi yiyorlar? Nasıl oluyor?
1: Maalesef. Bakın o olay biraz aslında hani yamyamlıktan ziyade açlığın getirmiş olduğu çaresizlik. Çünkü o dönemlerde hani günümüzdeki büyük ordularda bile ikmal ve iaşe problemdir. Özellikle savaş zamanlarında. Mesela Stalingrad'daki Alman ordusunun hani mağlubiyetinin temel sebebi bu ikmal ve iaşenin yapılamaması. Ki o dönemden bahsediyoruz. Hani insanlar ne diyelimse bir haftalık azıklarını alıyorlar. Yola çıkıyorlar. Nedir işte gittikleri yerlerde biz hacıyız diyorlar. İnsanlar onlara yiyecek veriyorlar veya işte Bizans İmparatorluğu'na geldiklerinde imparator bunlara ikmal ve iaşe sağlamış ama zaman içerisinde özellikle mesela Anadolu'dan geçerken veya işte Antakya kuşatması esnasında bunlar çok büyük açlık çekiyorlar. Hatta işte derileri yemişler, ağaç kabuklarını yemişler, işte buldukları ot vesaire bunları yiyorlar. Gerektiğinde leş yiyorlar. Ama özellikle Mahretün Numan'da baktığımızda işte o açlık probleminden dolayı da oradaki ölü insanların etlerini yediklerini biliyoruz. Hatta işte bir hikaye vardır. Bohemond'un üzerinden anlatılan bir hikayedir bu. Haçlılar Antakya'ya geldiğinde işte 8 ay burayı kuşatmışlar ve zamanla açlık problemi çekmeye başlıyorlar. Ve Bohemond işte o civarda Müslüman casusların dolandığını haber almış sözde. Ve bunlardan bir tanesini yakalıyor ve adamı kebap ettirmiş. Öldürüyor, kebap ettirmiş ve bunu herkesin gözü önünde kendisi ve diğer askerlere yediriyor. Ama kaynak bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki işte Bohemond bunu yaptığında diyor diğerleri korktu ve hepsi kaçtılar ve Haçlıların işte gücünden işte onların düşmanlarının cesetleriyle beslendiğinden vesaire bahsetti deyip hani bir korku ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bu
0: İnanılmaz
1: dediğimiz gibi tamamen çaresizlik diyelim. Mesela Ant Dağları'nda düşen bir uçak vardır hatırlarsan. Uçakta da oradaki insanlar, kurtulanlar bir arkadaşın cesetlerini yiyerek hayatta kalmışlardır. Bu şekilde bir durum.
0: Yine hikayeler üzerinden devam edelim. Bu seferler esnasında bir rahibe Türk askeri aşık oluyor değil mi?
1: Evet, normalde baktığınızda hani bu türden olaylar çok sık rastlanmaz. Çünkü hani rahibelerin bir evlenmeme yemini vesaire vardır ama işte böyle bir Türk askerine aşık olmuş. Sonrasında bir ilişki yaşamışlar. Ama birinci Ayşe ordusu geldiğinde rahibe tekrardan işte kaçıp Haçlı ordusuna sığınıyor. Hatta işte bir günah çıkarma töreni yapılmış. Fakat sonrasında Türk tekrardan gelip kadını ikna ediyor. Onu yanına alıp kaçırıyorlar ki Haçlılar bundan şöyle bahsediyor. Ya diyor bu kadar şey yaptılar. Hani onun için günah çıkarma yaptılar vesaire. Ama o tekrar diyor Türk'ün yanında kaçtı deyip kadına hayretle bakmışlar. Dinden dönmüşler olayları burada bakın çok fazla yaşanıyor. Hani aslında
0: yani?
1: Şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir ay seferinde yani iki dinin karşılıklı mücadelesinde hani bunu çok fazla görmemek lazım. Yani çünkü bir taraf Hristiyan, diğer taraf Müslüman ve bunlar birbirlerine düşmanlar. Ama seferin başından itibaren her iki taraftan da dinden dönme olaylarının yaşandığını biliyoruz. Mesela işte Haçlılar İznik taraflarına geldiğinde Kısarigordon denen yani bugün Yalova civarlarında bir kale var. Orada sıkışmışlar ve sıkışanlardan bazıları burada İslam'ı kabul ediyorlar. Ve sonrasında işte diğerleri ölmüş ve bunlar da Müslüman olarak hayatlarına devam etmişler. Aynı şekilde mesela bakın din değiştirme olayında da şu vardır. Hani insanlar dinleri farklı motivasyonlara değişebilirler. Hani bunlardan bir tanesi mesela ne bileyim bir paradır veya aşktır veya inanarak bunu yapar. Antakya'da da mesela iç kale hala Müslümanların elinde. Dışarıda bir savaş gerçekleşiyor. İşte Kürbağa, Selçuklu kumandanı gelmiş. Haçlılarla mücadele ediyor ve mücadeleyi kaybettikten sonra geri çekilmiş. Haçlılar kaledeki Müslümanlarla bir anlaşma yapıp onların serbest çekilmesine müsaade ediyorlar ama oradaki kalenin kumandanı şunu söylüyor. Antakya Kalesi üstte bir yerdedir. Hani Antakya'ya gidenler bilirler. Ben diyor hani savaşı izledim yukarıdan diyor ve gökten inen diyor beyazlı meleklerin Haçlı ordusuna yardım ettiğini gördüm. Dolayısıyla işte Hristiyanlığın büyük bir din olduğuna inandım ve Hristiyanlığı kabul ediyorum. Bu gerçekten böyle mi? Hayır. O adam tamamen oradaki siyasi durumun geleceğin Haçlılar lehine değiştiğini düşündüğü için bu şekilde davranıyor. Ve bu dediğimiz gibi bütün seferler müddetince bakın Selahaddin'in yanında mesela bu türden adamlar var. Yine karşı tarafta mesela Türkopol olarak isimlendirilmiş, Müslümanken Hristiyan olmuş adamlar söz konusu. Ve bu hep devam ediyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde 300 tane işte Türk memlükün karşı tarafa geçtiğini biliyoruz. Hatta bunlardan birkaçını da İngiltere'ye götürüyor. Yani bu türden olaylar da kesilmemiş ve bunun da aslında temel göstergesi şudur. Aslında bu bir din savaşı değildir. Tamamen işte siyasi, sosyal ve ekonomik içerikli bir olan bir mücadeledir. İşte bu dinden dönmeler de bunun göstergelerinden bir tanesi olmuş.
0: O zaman şimdi bu seferlerde kadınlar da var. Doğru anlıyoruz değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Nasıl oluyor?
1: Aslında kadınlar hani sefere katılması çok istenmeyen unsurlar. Hani biraz daha fiziki yetersizliklerinden dolayı çok fazla tasvip edilmiyor. Hatta papalı şunu söylüyor. Hani kadınlar sefere katılmakla mükellef değiller. Sadece erkek vasileri veya kocalarının yanında sefere katılabilirler diyorlar. Ama bakıyorsunuz ilerleyen dönemlerde istenmeyen bir unsur olmalarına rağmen, hatta şunu da söyleyebiliriz. Antakya'daki kuşatmada Haçlılar bir ara zor duruma düştüklerinde diyorlar ki hani bunun sebebi kimlerdir? Kadınları bulmuşlar. İşte Hazreti Havva'nın kızları. Yani çünkü Hristiyan teolojisinde de şöyle bir şey var. Erkeği kötülüğe sevk eden unsur olarak kadınları hep betimlerler. Hmm. Hristiyanlıkta böyle bir algı söz konusu. Orada da...
0: Yani onlar katıldığı için mi biz kaybediyoruz, yeniliyoruz, mağlup oluyoruz diyorlar.
1: Onların işte işlemiş oldukları günahlar veya erkeği eşitmiş oldukları günahlardan ötürü diyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Erkekler diyorlar 3 gün oruç tutsunlar ama bütün kadınları ordugahtan kovuyorlar. Böyle bir algı oluşmuş.
0: Bütün müsebbibi her şeyin kadınlar diyorlar.
1: Maalesef. Maalesef. Ama ilerleyen dönemde olayların tam tersine değişmesi söz konusu. Neden? Çünkü erkekler savaşlarda ölüyorlar. Ne bileyim işte yaşam şartları uygun olmuyor, ölüyorlar. Ama kadınlar hayatta kalmışlar ve baktığınızda mesela Kudüs Krallığı'nda kadından gelen bir veraset ortaya çıkmış. İşte Melisende vardır. Folk'un, Bodwin'in kızı, Folk'un eşi ama daha sonra mesela oğlu adına krallığı idare ediyor. Ve artık öyle bir olay gelmiş ki kadın hakimeler ortaya çıkıyor. Mesela işte Selahaddin'le arada mektuplaşan, hatta yeri geldiğinde Selahaddin'e ben hep şunu söylüyorum, bir racon kesen bir kadın hakime vardır. Etenye de Mili. Veya işte yine hakimiyeti ele geçirmek için babasını çiğneyip Müslümanlarla ittifak yapmaya çalışan bir Antakya hakimesi vardır. Yani bunlara çok sık rastlıyoruz ama bu da işte haç seferleri sırasında kadının gelişen pozisyonuna, orada kimliğine bir anlamda işaret ediyor. Hı hı.
0: Biraz batinilerden de bahsedelim mi bu Haçlıları konuşurken? Hı hı. O dönemde de görüyoruz değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki, tabii ki. Şimdi batinilerin İslam dünyasındaki biliyorsunuz Hasan Sabbah'la beraber ortaya çıkıyor. Yani batini tabiri aslında aşırı Şii gruplarına verilen ortak bir isimdir. Hasan Sabbah Nizari İsmaililik olarak bunu işte Alamut merkezi olmak üzere ortaya çıkarmış. Ve şu da vardır mesela İsmaililer Fatimi Devleti ile beraber bir siyasi vücut bulmuşlar. Ama sonradan bunlar bölünüyor ve Hasan Sabbah da işte az evvel bahsetmiş olduğum gibi Nizari İsmaililik adı altında Alamut'ta bir yapı oluşturmuş ki bu yapının düşmanlarından bir tanesi tabii ki Sünni Selçuklular. Onlara karşı mücadele veriyor ve Sultan Melikşah'ın ölümünden hemen sonra işte bu ne diyelim savaşın cephelerini genişletmek için Hasan Sabbah'ın batıya adamlarını gönderdiğini biliyoruz. Yani batınlar batıya doğru akmaya başlıyorlar ki buradaki durum nedir? Hem Selçuklara karşı dediğimiz gibi cepheyi genişletmek hem de nefret ettikleri işte kendi imamları olan Nizar'ın elinden tahtı alan Mustali Fatimilere karşı mücadele etmek. Ve bunlar adanmış adamlar. Hakikaten çok fanatikler. Ve bölgeye geldiklerinden itibaren işte Halep'e yerleşmişler, Dımaşk'a yerleşmişler olmuyor. Neden? Çünkü Halep olsun, Dımaşk olsun büyük metropoller. Ve bunların yapılanmasında da hani ben hep şunu söylüyorum. Alamut merkezli bunlar. Alamut örneğine uygun bir şekilde yapılanmaları lazım. Neden? Çünkü Alamut öyle bir yer ki ele geçirilmesi imkansız. Hatta Hülagü, şöyle söyleyelim, 8 kişi kalmış içeride. Ona rağmen bir ara orayı alamıyor. Sonradan biri gizli bir yer göstermiş, ancak alabilmiş. Hani öyle bir özelliğe sahip. Bu adamlar Halep'e geldiklerinde olmuyor. Dımaş'ta olmuyor. Ama ne zaman ki bugünkü Suriye ve Lübnan arasındaki Cebel-i Ensar dağları vardır. Orada işte Masyaf olsun, Hevabi, Kef gibi kaleler var. Yine sarp yerlerde veya işte ulaşılmaz yerlerde. Buraya yerleşmelerinden itibaren tutmuşlar. Ve ilk dönem için bakıldığında bu adamlar genelde Müslümanlara düşman. Yani Müslümanların o dönemdeki

0: Kumandanlarını öldürüyorlar Haçlılara karşı mücadele veren. İşte bunlardan bir tanesi Aksungur el-Porsuki. İşte bir tanesi Cenaüddevle. Hatta işte Selahaddin Eyyubi'ye iki defa suikast düzenliyorlar. Ama sonrasında Selahaddin bunlarla anlaşıyor ve 3. Haçlı Seferi'ni bitiren şeydi anlaşmada. Batıniler yani Haşhaşiler ki Assasiyun işte İngiltere'deki Assasin daha doğrusu İngilizce'deki Assasin. Haşhaşilerle
1: Batıniler aynı mı?
0: Yani bunlar doğuda Batın olarak biliniyor. Batı'da ise daha çok Haşhaşi olarak isimlendirilmişler. İşte İngilizce'deki Assasin kelimesi de buradan geliyor aslında. Yani Haşhaşişan manasında. Ve ilginçtir bunlara o ne diyelim lakabı ismi veren Fatımi ilafettir. Yani onlarla aynı inancı paylaşan kimselerdir. Selahaddin bunları anlaşmaya dahil etmiş ve bunlar yavaş yavaş Sünni Müslümanlarla yakınlaşmaya başlıyorlar. Ve Sultan Baybars'ın elinde bunlar tam anlamıyla oyuncak olmuşlar. Ki Baybars çok çok büyük bir kumandan. Ve Batınileri istediği gibi yönlendiriyor. Bakın İngiltere'de biliyorsunuz Braveheart filmi bütün dünyada ünlenmişti. İngilizlerin de ünlü kralı vardır. Uzun bacak Edward. Birinci mi ikinci mi ikisinden biri de şu an hatırlamıyorum. Bu adam Doğu'ya karşı bir haçlı seferi düzenliyor. Sultan Baybars buna karşı bir komplo kurmuş. İşte onun üzerine iki tane batili gönderiyor. Bu adamlara doğru bilgiler veriyor. Ve bu adamlar yavaş yavaş Edward'ı işte biz sana Baybars'tan haber getiriyoruz, bilgi getiriyoruz deyip onu kendi taraflarına çekiyorlar. Onu kendilerine inandırıyorlar. Ve bir zaman sonra artık bu adamlar geceleyin veya gündüz fark etmiyor. Kimse olmadan Edward'ın yanına girmek şeyini kazanmışlar, güvenini kazanmışlar. Ve en sonunda gidip bu adamı bıçaklıyorlar. Ama kurtulmuş. Hani bir şekilde kurtulmayı başarmış ve hemen buradan kaçıyor. Eğer bu adam ölse belki yine tarihin şeyi değişecek. Yani ne diyelim akışı değişecek. İşte İskoçların biliyorsunuz İskoçya'yı istila eden adam budur. Belki bu olmayacak. İşler tamamen değişecek ama işte olmuyor. Veya işte ne bileyim Konrad de Montferrat cinayeti vardır vesaire.
1: Nedir o?
0: Konrad de Montferrat da aslında Orta Doğu'daki ne diyelim Hristiyan varlığının 100 sene daha uzamasını sağlayan kişidir. Hatta bu adam İngiltere Kralı geldiğinde ona karşı Selahaddin Eyyubi'ye ittifak teklif eder. Bakın Richard Haçlı Seferi için geliyor. Kudüs'ü kurtarmak için gelmiş. Burada bir mücadele veriyor Selahaddin'e karşı. Onu da konuşuruz. Ama Konrad de Montferrat Richard'dan çekindiği için Selahaddin'le gizlice anlaşmaya çalışıyor. Ve en nihayetinde hani bu ortaya çıktığı için de Richard daha sonra Selahaddin'le anlaşmak zorunda kalmış. Ve bu adamı öldürtüyor. Batınileri. Yani bu adamlar yani Batıniler gerek yeri geldiğinde Haçlıların elinde bir oyuncak olmuşlar. Zaman içerisinde işte Müslümanlar bunları bu şekilde kullanmaya başlamış. Ama öyle veya böyle bölgede hakikaten de çok ciddi zararlar veren unsurlar olmuşlar. Hatta bir ara Hristiyan olmaya kalkıyorlar. O da Templiyerlerle alakalı. Reşidüddin Sinan vardır. İnanılmaz. Aslında bakın Şeyhül Cebel lakabı vardır. İşte dağların şeyhi. Bu Hasan Sabbah'a söylenir ama onunla alakası yoktur. İşte Marco Polo'dan itibaren ortaya çıkmıştır. Onun sahibi yani o ünvanın, o lakabın sahibi aslında Reşidüddin Sinan'dır. Bu adamın Hospitaller ve Templiyer şövalyelerine yani tapınakçılara verdiği bir şey var. Vergi var. Çünkü batınlardan korkmayan bir tek bunlar var. Tarikat şövalyeleri ve Hospitalier'ler. Çünkü bunların hani kaybedecekleri bir şey yok. Geride bıraktıkları bir çocuk yok, aile yok. Dolayısıyla korkmuyorlar. Bir ara Haçlılara haber gönderip Hristiyan olacaklarını söylüyor. Ama diyor ki sadece diyor bu adamların bizden almış oldukları vergileri iptal edin. Biz de diyorlar Hristiyan olalım. Kral buna sevinmiş, Kudüs kralı. Hemen diyor tamam haberler gönderiyor işte tapınakçılara ki bu adamlar artık Hristiyan olacaklar. Vergiyi almıyorsunuz. Peki tapınakçılar ne yapıyor? Biliyorsunuz ki tapınakçılar da hani aslında çok hani mütevazı bir hareket olarak başlamışken daha sonradan Avrupa'nın mesela ekonomik anlamda efendileri olmuşlardır. Ve bankacılığı, tefecileri de doğuda öğrenmişlerdir. Bu para elimizden gitmesin diye Templiyerlerin orada batın ihaçlarını öldürdüğünü görüyoruz ki işte bu noktadan tapınakçıların buradaki para hırsı ve hevesi batınların bir anlamda belki takiye yaptılar ama Hristiyanlığını engellemiş.
1: Hocam 200 yıl sürdü diyorsunuz. En can alıcı nokta sizce hangisi? Bununla da bitirmiş olalım. Bu Haçlı Seferleri süreçinde.
0: Yani en can alıcı nokta olarak baktığımızda 1187 bir milattır. Yani Selahaddin'in burayı alması. Ama Selahaddin'in sonrasında özellikle Memlüklerin iktidarı, Baybars gibi büyük bir sultanın gelmesi, ki burada sadece Haçlılarla mücadele etmez. Aynı zamanda Moğollarla da o mücadeleyi sürdürmüştür. Haçlıları tam anlamıyla ezer. Büyük bir güç olduğunu farkındadır. Büyük bir hükümdar olduğunun, artık karşısındakinin sona geldiğinin farkındadır. Baybars'la beraber başlayan bir süreç vardır. Önemli bir süreç vardır. Haçlıların bölgeden silinmesi anlamında Memlüklerle beraber. Bunu işte onun diyelim ardıllarından Kalabun devam ettirir ve en nihayetinde Elmelik Eleşref Halil'le beraber Akka'nın alınması. Ki burada aslında bakın Akka hani gerçekten bir din savaşı mıydı? Yoksa bir ticari savaş mıydı, bir olay mıydı? Çok güzel, açık bir örneğidir. Çünkü bakın, savaşla ticaret bir arada yürümez. Sosyal hayat bir arada yürümez. Yani savaşın olduğu yerde şehirler çöker. Ekonomi ortadan kalkar. Ama tam aksine Haçlı Seferleri döneminde ticaret artmıştır. Doğu ile Batı arasında. Akka, Haçlılar gelmeden önce küçük bir şehirken, Haçlılar geldiğinde büyük bir metropol haline dönüşür. Büyük bir ticari hinterland'a kavuşur. Neden? Çünkü aslında zaten seferlerin maksadı budur. İşte o şehir Elmelik Eleşref Halil tarafından alındıktan sonra da tekrardan eski örümünü kazanır. Yani o şaşal dönemleri biter. Çünkü Memlükler burayı aldıktan hemen sonra yıkıyorlar. Aynen Trablus'ta olduğu gibi, aynen Kayseri'de. Neden? Çünkü Haçlılar tekrardan gelip de burayı ele geçirmesinler diye şehri yıkıyorlar. Biraz daha geride Karasal tarafta o şehri tekrardan kurmayı düşünmüşler. Ama dediğimiz gibi Memlüklerin burada özellikle varlığı Haçlı seferleri için çok kritik bir nokta. Ve onların askeri kabiliyetleri, Baybars ve Kalavun gibi büyük sultanlar bu işi sona erdirmeyi bilmişler.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Sıralı bir Haçlı seferleri tarihi yapmadık. Daha spesifik noktalara değindik. Aslında söylemlerinizin içerisinde yeni program konuları da bence doğdu. İnşallah. Haşhaşiler dediniz, Hasan Sabbah dediniz, Batınilerin faaliyetleri dediniz. Merak edilen konular bunlar da başlı başına kendi
0: tabii ki.
1: Yani, özgü konular.
0: Çünkü bu adamlar gerçekten de bakın Haçlılarla ittifak halinde yeri geldiğinde Müslümanlarla ittifak yapıyorlar. Kendi mezheplerinin olanlara düşman olmuşlar. Onlarla ilgili birçok hikaye var.
1: Onları biz da hazırız. Önümüzdeki süreçte inşallah uygunluğumuza göre konuşalım. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Haçlı seferlerini konuştuk. Spesifik yaklaştık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: küpünde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey,
2: jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü bu akşam 19'da Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga. Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. As it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden biri.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı.

bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. İşe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi. Uzmanlar bu ormanları

pek bir cazibe noktası. Hırvatistan'ın her köşesinden farklı bir hikaye yükseliyor.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Bhutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Bhutan Krallığı.

Ancak Butan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Laputa'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

araçlara ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: 45 ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
0: Gova step.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor. Avrupa'nın ilk çölü genişliyor.

sonrası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın 2 katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın 2 katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

ilginç bir maceraya kapı aralamak istiyorsanız Kapilano Asma Köprüsü tam size göre. Ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Kapilano Nehri'ne karşı sap kayalıklara doğru dolanıyor.

Dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elyon Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hoş geldiniz. Her teknolojik dönüşüm bir şeyi yıkarken bir şeyi de inşa eder. Mesela internet nice sektörü dönüştürdü ve bugün milyonlarca, milyarlarca insanın geçim kaynağı olan dijital ekonomiyi kurdu. Şimdi aynı hikayenin yeni bir perdesindeyiz. Yapay zeka önce kendi doğduğu ve doğurduğu ekosistemi, yani teknoloji sektörünü yeniden şekillendiriyor. Şirketler küçülüyor, düzleşiyor ve yatırım önceliklerini kökten değiştiriyor. 2026'nın ilk çeyreğinde teknoloji sektöründe dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Challenger Great Christmas verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece Mart ayında 60.620 işten çıkarma açıklandı. Ve bunların 15.341'i yapay zekayla direkt ilişkilendirildi. Teknoloji sektörü 18.720 kesintiyle en çok iş kaybeden sektör oldu. Başarı eşittir daha fazla çalışan denklemi artık sorgulanıyor. Yaşanan bir yok oluş değil aslında, bir yeniden yapılanma ve bu dönüşümün etkileri zamanla diğer sektörlere de eminim uzanacak. Sessiz devrim dedik biraz önce sağlıkta. Bunun ilk anlatımıyla programa devam etmek istiyorum. Yapay zekanın iş dünyasını nasıl yeniden şekillendirdiğini konuştuk. Şimdi aynı teknolojinin sağlık alanındaki karşılığına bakalım. Buradaki tablo çok farklı bir karakter taşıyor. Çünkü sağlıkta devrim gürültüyle değil, sessizlikle geliyor. Kod Pepper'ın 2026 Health Tech Trends raporu bunu net olarak ortaya koyuyor. Yıllardır süren yapay zeka doktorların yerini alacak söylemi sona erdi. Gösterişli prototipler sahneyi terk etti. Yerini arka planda tıkır tıkır çalışan sistemler aldı. JP Morgan'ın 2025-2026 trend raporu da bunu doğruluyor. Yatırımcılar artık parlak demolar yerine sağlık personelinin tükenmişliğini azaltan randevu planlama, tıbbi veri özetleme ve triyaj gibi idari yükleri hafifleten çözümlere milyarlarca dolar akıtıyor. Yapay zeka sağlıkta bir şov aracı olmaktan çıkıp sistemin görünmeyen ama vazgeçilmez altyapısı haline geldi. Giyilebilir teknolojiler de bambaşka bir seviyeye ulaştı. Akıllı saatler, yüzükler, biyosensörler artık adım sayan cihazlar değil, 7 gün 24 saat çalışan klinik düzeyde monitörler oldu. Kalp ritmi ve tansiyonun ötesinde bizi her aşamada gün içerisinde 7/24 kontrol eden belki de içimizdeki doktor haline geldiler. Dijital baktığımızda da dijital fenotipleme denen yöntemle ruh sağlığı dalgalanmalarını bilen, analiz edebilen cihazlar halindeler. Research and Markets'ın verilerine göre uzaktan sağlık teknolojileri pazarı 2026'da 47.82 milyar dolara ulaştı. Bu büyümenin motoru klinik düzeyde teşhisin doğrudan hastanın evinde yapılabilir hale gelmesi. Ve belki de en ilginç gelişme Wellbeing tarafında. 2026 tasarım ve inovasyon raporlarına göre sağlık takibi artık bileklerden duvarlara geçiyor. Yani yeni nesil akıllı banyo teknolojileri günlük kullanım sırasında hidrasyon seviyenizi, stres düzeyinizi ve sindirim sağlığınızı analiz edebiliyor. Yatak odası sistemleri uyku kalitenizi ölçüyor. Bir uygulama açmayı, bir cihaz takmayı bile gerektirmiyorlar. Yaşam alanının kendisi artık yeni sağlık asistanlarınız oluyor. Evet, şimdi...

0: aslında bütün bu bilgileri verdikten sonra farklı katmanlarda çalışan iki değerli konuğumla programa devam etmek istiyorum. Bütün bu konuları masaya yatıracağım. Eminim kendi sağlığımız olunca konu, bir de yaşamsal olarak dayanıklılık ve var olma güdümüz olunca bence çok ilginç bir sohbet olacağını düşünüyorum. İlk konuğum insan kaynakları ve örgütsel psikoloji alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Fox HR'ın kurucusu Ebru Bağran. Hoş geldin sevgili Ebru.
1: Hoş bulduk.
0: Önce biraz seni tanıtayım, ondan sonra da diğer konuğuma geçeceğim. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde lisans, ardından psikoloji alanında yüksek lisans eğitimlerini tamamladın ve Sabancı Üniversitesi Executive MBA ve Columbia Business School programlarıyla iş dünyası perspektifini güçlendirdin. Kariyerine eğitim sektöründe başladın, ardından odağı tamamen örgütsel psikoloji ve yetenek değerlendirmeye yönlendirdin. Bugüne kadar da 500'ün üzerinde değerlendirme merkezi projesine liderlik ettin. Korkunç, süper. 3000'den fazla adayın süreçlerini aktif bir şekilde yönettin. Çok sayıda psikometrik araç ve yetkinlik modeli geliştirdin. 2021'de kurduğun Fox HR'la kurumlara, bilimsel temellere dayanan kuruma özel insan kaynakları çözümlerini de sunuyorsun. Bu çok kritik bir şey. Benim hep savunduğum bir şeydi bu. Aynı zamanda bu yaklaşımın merkezinde de sıfır yetenek kaybı anlayışı var. Potansiyelin erken keşfedilebilmesi, doğru rollerle sürdürülebilmesi, kariyer gelişiminin desteklenmesi konularında çalışıyorsun. Ne kadar tebrik edeyim sevgili Ebru.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani bu dönemin en önemli konusu insan. İnsana yapacağımız her yatırım aslında bizim bu çağda sentetik zekayla ve onun getirdiği mekanik iş arkadaşlarımızla, makinalarla çok daha güvenli ve rahat hareket etmemizi sağlayacak ve sürdürülebilirliğimizi sağlayacak. Ellerine sağlık diyorum. Sohbette devam edeceğiz. İkinci konuma geçmek istiyorum. Sağlık ve ilaç sektöründe 20 yılı aşkın deneyimiyle bugün sağlık teknolojileri ve bütünsel well-being alanında çalışmalarını sürdüren kurumsal esenlik ve bütünsel sağlık yönetimi danışmanı Elkin Consultancy kurucusu ve Opinion AI kurucu ortağı Elif Elkin. Hoş geldin.
1: Merhaba,
0: sevgili Elif.
1: Hoş bulduk
0: programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Gururla valla o kadar büyük işler yapıyorsunuz ki sohbetimizin çok sıkı geçeceğine eminim. Biraz senden de bahsetmek
1: Tabii ki,
0: istiyorum.
1: Seve seve.
0: Robert Kolej'in ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünden eğitim almışsın. Sonrasında Yeditepe Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayarak kariyerine ilaç sektöründe başlamışsın. Deva İlaç, Saba İlaç, Abdi İbrahim ve Acıbadem Life Club gibi sektörün önde gelen kurumlarında pazarlama, satış, iş geliştirme, kurumsal iletişim ve genel müdürlük seviyelerinde liderlik rolleri üstlenmişsin. Bu güçlü kurumsal deneyimin ardından 2025 yılında bütünsel sağlık yönetimi yaklaşımıyla Elkin Consultancy'yi kurmuşsun. Bugün kurumlara well-being ve sağlık stratejileri konusunda danışmanlık veriyorsun. Bu o kadar benim ilgimi çeken bir şey ki, çünkü şunu anladım. Sağlık önce içten başlıyor. Yani insanın kendini bilmesi, tanıması ve yönetebilmesinden Kesinlikle. Başlıyor. Ve o iç stres dediğimiz şey kurumsal firmalarda bolca,
1: evet.
0: Günlük iş hayatımızda bolca, bu değişim dönüşümle beraber bu yeni çağın getirdiği hızla bolca. Dolayısıyla önce biz iyi olacağız ki işimizi, hayatımızı ve yapay zekamızı yönetelim.
1: Evet.
0: Bu anlamda çok heyecanlı bir sohbet yapacağımıza eminim ve çok da faydalı. Çok tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Sohbete sevgili Ebru ile başlayacağım.
1: Hadi.
0: Ebru, seni zaten tanıyorum. Teknolojide Kadın Derneği'ne de çok faydan oldu. Aynı zamanda hem She's Mercedes'in o güzel kadın programının içinde çalışıyorsun yoğun. Sevgili Özlem Güsar'la çalışıyorsunuz. Hem de Işıldayanların içerisinde varsın. Dolayısıyla buradan sevgili Özlem'e de bir daha bir teşekkür edelim. Muhteşem bir program dizayn etti. Ben de mentorlarından bir tanesiyim. Öyle mentilerle çalışıyorum ki her gün teşekkür ediyorum böyle bir program olduğu için. Mercedes'in kurmuş olduğu bu platform sevgili Özlem Güsar'la ruh buldu diyeyim. Muhteşem ilerliyor. Şimdi

0: İş dünyasında şirketler yetenekli insan bulmak için yatırım yapıyor ama asıl zorluk onları doğru yerlere konumlamak ve elde tutabilmek. Çünkü yeni bir insan profili var. Bu işte genç nesil diyelim. Onlar biraz daha bizim gibi değiller. Yani beklentileri farklı. Sıfır yetenek kaybı bir yaklaşım. Bu enteresan bir yaklaşım. Bu ne demek ve şirketlerin değerlendirme süreçlerini nasıl yeniden düşünmeleri gerekiyor? Evet. Böyle girelim.
1: Tabii Zehra Hanım, şimdi siz güncel haberleri söylerken esasında bir taraftan bu soruya baz oluşturacak şeyi söylediniz. Bir sürü beceri değişiyor. Yani Davos 2025'te hepimizin bildiği gibi ne dediler? Becerilerin %39'u değişecek. Şimdi şu anda örneğin doktorum ama 5 yıl sonra aynı becerilerle kalırsam bu işi yapamayacağım. Dolayısıyla şirketler eskiden bizim gibi assessment şirketlerine bu işe kim uygun olur diye müracaat ederlerdi. Şimdi sorunun şekli biraz değişti. Kim gelecek vaat ediyor diye artık bize şirketler geliyor. Çünkü şirketlerin %85'i yeniden beceri edinmek veya tamamıyla olan beceriğin üzerine ne koyacağızı daha nokta atışı ve ölçüme dayalı şekilde bulabilmek adına bize müracaat ediyorlar. Şimdi kim gelecek vaat ediyor dediğimizde de işte o kelime, yani yetenek ortaya çıkıyor. Gelecek vaat eden, yani esasında potansiyeli bulmak için doğru kriterlerle seçim yapmak çok kritik noktaya geldi. Dolayısıyla esasında hem bizim iş, yani assessment'ın yapılış şekli yeteneği bulmak için, hem de aradıklarımız çok değişti. Yani şimdi bir kişiye potansiyel demek için sadece o işi yapmak için gereken teknik beceriler ya da hepimizin bu zamana kadar bildiği yetkinlikler nasıl diyelim, geçer akçe değil. En başta baktığımız şey öğrenme çevikliği, analitik düşünme, yaratıcı düşünme. Eğer üst düzeye gidiyorsak belirsizlikte karar verme ya da stratejik öngörü gibi parametreler. Bizim işimiz de biraz bunları doğru şekilde değerlendirebilmek, hızlı değerlendirebilmek, veriye dayalı değerlendirebilmek. Dolayısıyla da kurumlara şunu söylemek: bu yeteneği biz erken keşfettik ve de dediğiniz gibi artık yatay eğride de ilerlendiği için kişilere farklı kariyer seçeneklerini en baştan gösterebilmek, nasıl ki sağlıktaki öngörü var, biz bunu biraz kariyerdeki öngörü gibi yapıyoruz ve de diyoruz ki örneğin siz liderlik yapmak konusunda meyilli şu an için değilsiniz ama çok güzel bir teknik rotada ilerleyebilirsiniz. Dolayısıyla bunun için şöyle bir gelişim seti gerekiyor diye. Çünkü artık biliyorsunuz yetkinlikleri ve becerileri geliştirmek için harcadığımız süreyi de kısaltmak bir amaç. Biz orada da devreye giriyoruz ve de mikro bazda esasında kişinin gelişim ihtiyacını daha nokta atışı söylüyoruz. Yani şöyle düşünelim, şimdi desek ki örneğin bir kişi için iletişimi gelişmeli. Bu çok büyük bir başlık. Nereden başlasın, nasıl yapsın, nasıl somutlaştırsın? Ama bunun içerisinde daha nokta atışı desek ki biraz daha argümanlı konuşursanız daha ikna edici olabilirsiniz. Şimdi kişi bunu hemen 3 ayda geliştirebiliyor. Bizim misyonumuz birazcık yeteneklere hem yolu söylemek, hem bir kariyer rotası çizmek, hem de işte bu nokta atışı gelişim ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde, tahmin gücü yüksek şekilde aktarabilmek diyebilirim.
0: Şimdi sıfır atık insan benim çok şeydi, projem gibiydi. Çünkü evet, atıl bırakmamak lazım. Evet. Ama şirketlere baktığımda hala o hiyerarşik düzen devam ediyor. Alt kadrolara geldiğimizde yeteneklerini, evet işte akademileri var şirketlerin, işte içeride yaptıkları çalışmalar var ama bir noktada bir kayıp görüyorum. Evet. Öncelikle seçme sırasında görüyorum. Evet. Orada gözden kaçan yetenekler çok fazla. Bir de coğrafi imkansızlıklarla yeteneğini şirketlere anlatamayan, hı, ya da okuduğu üniversiteye göre sınıflanıp aslında çok yetenekli birisi olmasına rağmen bir Boğaziçi'ni, bir İstanbul Teknik Üniversitesi'ni, bir Koç'u bitirmediği için o şirketin kapısına dahi yaklaşamayan yetenekler var. Halbuki artık diyor ki dünya, artık ben üniversiteye bakmıyorum diyor. Hatta yeri geliyor liseye bile bakmıyorum. Çünkü benim için yapabilirim.

0: en önemli. Yeteneğin ve öğrendiğin önemli diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: %100 katılıyorum ve esasında biz Fox HR olarak da dizayn ettiğimiz tüm araçlarda esasında merkeze bunu oturtturuyoruz. Yani kişinin akademik yaşamı ne olursa olsun içerisinde sakladığı potansiyeli anlayabilmek için öncelikle onun öğrenme çevikliğini bilmemiz lazım. Analitik düşünmede şu anda iyi bir eğitim almamış olabilir ama bazında sistematik düşünen birisi olabilir gibi. Bunlar olabildiğince hızlı ve bir de lokasyon dezavantajları da bence önemli bir nokta. Dolayısıyla değerlendirmeyi bir de kurumların her yere eşit şartlarda ulaştırabilmesi lazım. Yani eskiden hatırlar mısınız? Ben 2003'te üniversiteden çıktığımda hepimiz İTÜ'nün kampüsüne doluşur, büyük sınavların yetenek testine, envanterine vesaire girerdik. Ve ben mesleğimin de ilk başlarında bu sınavları yapan tarafta da oldum. Ama şimdi düşünün, ben Şırnak'ta da olsam Şiz Mercedes gibi bir projeye başvurabilirim ve de orada benim yeteneğimi değerlendirecek araçlar bana online ama yine de kısa sürede ve tahmin gücü yüksek şekilde gelebilir. Bu da bence bizim işte teknolojinin avantajı, potansiyeli nerede olursa olsun bulabilmemize bugün fırsat veriyor diyebilirim.
0: Bu iyi bir şey. Bunu duyduğuma çok sevindim. Evet. Şimdi sevgili Elif Erkin'e dönmek istiyorum. Benim çok ilgilendiğim bir konu. Çünkü uzun yaşamak istiyorum. Yani 140 yaşına kadar niye yaşamayayım? Hani 140'ı da öylesine koydum. Hani sonrası belki emeklilik falan olur diye. Evet. Üreteceğiz o yaşa kadar. Evet. Çalışacağız. Son yıllarda özellikle sağlık, well-being kavramı bireysel bir konudan çıkıp aslında kurumların da ve ekonomilerin de gündemine girmiş durumda. Bu dönüşümü önce bir nasıl okuduğunu sorayım. Tabii. Arkasından da sağlık yönetimi bireysel bir sorumluluktan kurumsal bir stratejiye mi evriliyor, evet, aslında? Bir de bunu sorayım.
2: Harika soru. Çok da vizyoner bir yaklaşım. 140 az bile söylediniz siz bu enerjiyle.
0: Evet. Teşekkür ederim.
2: Şöyle başlayalım. Bir kere hani %10'u geçti 65 yaş üzeri nüfus. Ve yaşam her geçen gün uzuyor. Son 20 yılda tıpta 200 yıllık gelişme olduğunu biliyoruz. Hani bütün araştırmalar bunu söylüyor. Ama burada iki konu var. Bir uzun yaşama konusu, yani yaşadığımız yıl sayısı. Bir de o yılları ne kadar sağlıklı yaşadığımız konusu. Yani birine lifespan deniyor, birine healthspan deniyor. Şu an Türkiye'de ortalama ömür 78 ama sağlıklı yaşadığımız yıl sayısı 66. Bir kere bir 12 yıl uğraşıyoruz, işte ilaçlarla uğraşıyoruz, kendi sağlığımızı toparlamayla uğraşıyoruz gibi. Halbuki bu olmak zorunda değil. Teknoloji sağlık alanında da çok hızlı ilerliyor hepimizin bildiği gibi. Ve pek çok açıdan da hastalıkları artık önlemek mümkün. Önleyici tıp dediğimiz yaklaşım bugün hayatımız için çok belirleyici bir noktaya gelmiş.
0: Hastalanmadan sağlık.
2: Aynen öyle. Geçen hafta sevgili Profesör Doktor Derya Unutmaz'la bir podcast çektik. Sağlıklı Podcast'te konuğumdu. Ve Derya hocamızın tezi şu: 2040 yılını gören zaten 100 yaş eşiğini rahatlıkla aşmış olacak. Çünkü o kadar hızlı o protein mappingler, yapay zekanın entegrasyonu devam ediyor ki çoğu hastalığın dermanı bulunmuş olacak. Bireyler tarafında önce başlayayım. Ben kendi sağlığınızın CEO'su olun başlığında seminerlerle aslında bu konudaki farkındalığı arttırmayı kendime bir misyon edindim. Çünkü hani şirketimizde belki CEO olma şansımız olmayabilir ama bu konuda kendimizi atamamız önünde hiçbir engel yok. Bu kararı verdiğimiz an kendi sağlığımızın CEO'luğunu yapmaya başlayabiliriz bireyler olarak. Ve bunun için de milyonlarca lira harcamamız da gerekmiyor aslında. Genetikten çok korkuyoruz. Hepimizin ailelerinde farklı kronik rahatsızlıklar var, anne babalarımızdan gelen. Ama artık bu da kanıtlandı ki bunun etkisi %20. %80 yaşam stilimiz etkileyici. Yani ne kadar uyuduğumuz, nasıl beslendiğimiz, hayatımıza hareketi ne kadar kattığımız, stresimizi nasıl yönettiğimiz ve de anlamlı bir hayat için neler yaptığımız. Kendimize bir amaç bulup bulmadığımız her sabah uyandığımızda. Yani %80 çok önemli bir oran ve kontrolün bizde olduğu bir oran. Bu tabii bireysel bazda önemli olduğu gibi kurumsal bazda da, hatta toplumsal bazda da önemli. Çünkü yaş ilerledikçe daha fazla hastalığın ortaya çıkması, gelirin azalması...

0: maliyetlerin artması anlamına da geliyor. Ve bu bireysel ekonomimizi zorlayacağı gibi kurumlar içinde biliyorsunuz özel sağlık sigortaları çok anlamlı bir gider kalemi. Toplam gider kaleminin içine baktığımızda bütün şirketler için. Ve siz eğer hastalıkları önleyebilirseniz bireyler olarak ya da kurum içindeki çalışanlarınız adına o zaman bu giderlerinizi de iyi yönetebilirsiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Hani Allah korusun hepimizi ama sağlıklı yaşayan kişilerin de başına gelebilen bir durum. Meme kanseri örneğiyle ilerleyelim. Bugün meme kanserini sıfır evrede erken teşhiste yakaladığınız zaman ki ekonomik maliyet, psikolojik maliyet, işten çekilme gibi bütün maliyetleri topladığınızda birinci evre ya da ikinci evrede yakaladığınızdaki maliyetin onda birine kadar düşebiliyor erken teşhis.
1: Çok büyük rakamlar bunlar. Evet. Hele kalabalık şirketler için.
0: Aynen öyle.
1: Bayağı
0: aynen
1: etkili. Öyle.
0: Ve toplamda da işte yetenek yönetimini konuşuyoruz. Şimdi bütünsel sağlık yönetimi bir kere bireyler olarak bizler için elbette önemli. Çünkü yaşayacağız inşallah. Bari sağlıkla yaşayalım. Çocuklarımızı, torunlarımızı, arkadaşlarımızı severek yaşayalım. Şimdi şöyle enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben şirketlerde yaptığımız buluşmalarda hep şu soruyu soruyorum. Kimler 100 yaşına kadar yaşamak ister? O kadar az el kalkıyor ki. Neden diyorum yaşamak istemiyorsunuz? Ya şimdi elden ayaktan düştükten sonra ne anlamı var?
1: Kullanıyoruz ya. Kendimizi
0: ya işte arkadaşlarım ölecek, ben yapayalnız ne yapacağım?
1: Yani niye o kadar
0: negatif ön yargılar ile kendimizi kısıtlamışız ki. Ya peki diyorum, çok sağlıklı olsanız ekonomik olarak hala kendinizi istediğiniz hayatı sürdürebilir şekilde geliştirmiş olsanız arkadaşlarınız da yaşıyor hayatta olsa istemez misiniz? O zaman tabii isterim. Bütün bunlar mümkün bireyler için. Kurum tarafında da şimdi kurumlar ne istiyor? İnsan ve kültür bölümlerinin en önemli kaygısı ne? Yetenekli insanları şirkete almak, yetenekli insanları şirkette tutmak ve de yetenekli insanların şirkette verimli çalışmasını sağlamak. Yani bu üçü de çok kritik. Çünkü yıllar evvel bir dizide vardı. Ben aslında yoğum diye Burhanettin Altın Top muydu? Tam ismi toparlamıyor olabilirim. Ama şirketler için en zararlı profil orada bedenen olup ruhen olmayan, potansiyelini tam olarak gerçekleştirmeyen. Ve buradaki performans düşüklüğünün sebebi her zaman da iradesizlik, atalet olmayabiliyor. O kadar çok önümüzde çalışma ve gösterge var ki demirinizin düşük olması, uykunuzu yönetemiyor olmanız, D vitamini eksikliği gibi aslında çok temel biyolojik nedenlerle de siz performansınızı ortaya koymuyor olabilirsiniz. Ekibinizle iletişiminizde problem çıkıyor olabilir. Hedeflerinize ulaşamıyor olabilirsiniz. O yüzden kurumsal esenlik çok önemli ve her geçen gün daha da önem kazanıyor. Dünyada da artık tabii ölçmediğimiz şeyi yönetemeyizden hareketle ölçümlemeler de çok artmaya başladı. Bugün her bir dolarlık yatırım çalışanların esenliği için şirketler tarafından yapılan 2.57 dolar olarak zaten geri dönüyor. Devamsızlığın azalması olarak işte turnover'ın azalması, yeteneklerin kaybının
1: turnover'ı
0: azalması olarak.
1: Turnover'ı Türkçeleştirelim.
0: Evet.
1: Dönüşüm
0: insan kaybının.
1: İnsan kaybı, insanların evet, giriş çıkış sirkülasyonu.
0: Hızlığının evet azalması evet. olarak. Dolayısıyla çok fazla faydası var ve ölçülebilir hem ekonomik anlamda hem de şirket kültürü ve bağlılık anlamında ölçülebilir faydası var. Bu yüzden de artık şirketler kurumsal esenliği stratejik bir konuma taşıdılar ve çalışanlarının hani sağlığı da burada tanımlamak lazım. Dünya Sağlık Örgütü konuştuk daha önce de 1947'de yapmış tanımı fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda tam iyilik hali demek, sağlıklı olmak demek, hasta olmamak demek değil yani sadece. Ama biz sağlığı bozulduğu zaman yönetmeyi biliyoruz. O yüzden bir zihin değişikliği burada da gerekli. Şirketler de artık bunun farkında ve çalışanlarının beden sağlığı için düzenli sağlık kontrolleri konusunda yönlendiriyorlar. Mesela şöyle acı bir tablo rakam daha vereyim. Hani siz beni istediğiniz zaman yönlendirin. Çünkü ben düğmesine basılmış gibi oluyorum. Çok fazla veri var bu konuda. Şirketlerin sunduğu check-up'lar var. Sağlık kontrolleri var çalışanlarına. Bir hak olarak sundukları. Burada bu kontrolleri yapma oranı kaç sizce çalışanların?

0: %20'yi geçmiyordur.
1: Evet,
0: değil mi?
1: %33 yaklaştı.
0: 33,
1: evet. Yani 3 kişiden ikisi bu kontrolleri yapmıyor bile.
0: Evet.
1: Şimdi bir şey çıkacak korkusundan yapmıyor. Önemsemediği için yapmıyor gibi. Dolayısıyla beden sağlığıyla ilgili bu farkındalığı çalışanlarında yaratıyorlar. Beslenme düzenlerini toparlamak için destek sunuyorlar. Psikolojik sağlıklarını daha dayanıklı hale getirmek için bu desteği sunuyorlar. Çünkü bu fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sağlık halkaları, ben bunları olimpiyat halkalarına benzetiyorum. Biri titrediğinde öbür ikisi mutlaka etkileniyor.
0: Etkileniyor.
1: O yüzden bunları yönetmek zorundayız ve şirketlerde artık bunun her geçen gün daha da fazla farkına varıyor.
0: Ebru'cum, şimdi yapay zeka çağında beceriler de hızla değişiyor. Biz hep o becerilerden de ara ara bahsediyoruz programda. Ama bu Gen Z dediğimiz bu iş gücüne yeni giren arkadaşlar potansiyellerini keşfetmekte, işte deneyimli ve üst düzey liderliği değerlendirmek arasında bu Gen Z'lerde çok ciddi bir farklılık var. Yapay zeka bu süreçleri nasıl dönüştürecek ve bu değerlendirmede sence oyun kuralları değişiyor mu? Neler oluyor?
2: %100 değişiyor Zehra Hanım. Şimdi bir kere zaten değerlendirmede hedef kitleye göre değerlendirmeyi tasarlamak çok önemli. Dolayısıyla da değerlendireceğiniz grubu çok iyi tanımanız lazım. Bu noktada Gen Z de esasında kendi içinde bir nasıl, ne yönden değerlendireceğiz, bir de nasıl değerlendireceğiz noktasında bizim uzmanlığımızda iki parçalı ele aldığımız bir hedef kitle. Şimdi bu grupta ilk önemsediğimiz şey bir kere bağlılık konusu. Yani bir kere değerlendirmeyi yaparken de bir deneyim yaşatıyoruz. Yani düşünün ki büyük kurumlar bu grubu her sene büyük değerlendirme projeleriyle bir yetenek avcılığı da var. Kim en iyi yeteneği alacak vesaire. Buradaki bir kere değerlendirme deneyimini çok önemseyen bir grup. Yani değerlendirirken biz eskiden İşte 40-50 soruluk sınavlar yapıyorduk. İşte hepimize aynı şeyler geliyordu. Sabırla da bekliyorduk biz Y kuşağı olarak vesaire. Ama şimdi bu grup istiyor ki değerlendirilirken de eğleneyim hem de öğreneyim. Bir taraftan da beni değerlendirsinler ve bu hangi şirketi seçeceklerine ilişkin verecekleri kararları çok etkiliyor. Dolayısıyla burada oyun bazlı değerlendirmeler, yapay zekayı kullandığımız simülasyonlar, yani ben gerçekten bir yolculuğa çıktım. Acaba değerlendirildim mi yoksa bir film mi seyrettim? İçinde oyuncu mu oldum? Bir oyun mu oynadım? Bunu ayırdına varmakta zorlanacakları değerlendirme süreçlerine sokuyoruz. Bu işin yapılma kısmı. Ama bir de neyi ölçüyoruz derseniz, bu grup içerisinde ayrıştırıcı olan belli başlı parametreler var. Bir kere beceriyi öğrenme hızı bu grupta ayrıştırıcı bir yetkinlik. Dolayısıyla odaklanmaları, yine öğrenme hızları ve öğrenmeye açıklıkları, nasıl ilişkileri yönet ve başarı odakları, yani esasında kendilerini ne kadar konfor alanından çıkarmaya niyetli oldukları, bu grupta özellikle yetkin kişiyi anlamakta baktıklarımız. Bir de son noktasında raporundan kısaca bahsetmek isterim. Verdiğimiz raporlarda şimdi kuruma sunduklarımızda bu grupta artık ünvanlar, maaşlar çok önemli değil. Nasıl deneyim yaşadıklarıyla ilgileniyorlar. Dolayısıyla raporda da yine seçenekli alternatif yollar sunuyoruz. Yani bu potansiyelle hangi kariyer yolunda ne tür projeler yapmaya meyilli, ne tarz alternatifleri olabilir? Bu çoklu seçenekleri görmek de yine bu grubu bu gruba cazip gelen unsurlar.
0: Biraz değişik bu grup. Yani evet, ben de çalışıyorum Gen Z'lerle. Aslında zekaları çok iyi. Fakat zorunda hissetmiyorlar hiçbir şey yapmak için. Biraz sorumluluk tarafında bir boş vermişlikleri var. Yani evet, sorumluluk almasak da olur, her şey yürür. Evet. Teknolojik bir çağdayız mantığı var. Diğer taraftan da zorluk gördüklerinde hırçınlaşa da biliyorlar.
2: Evet.
0: Ve öncelikle kendilerini bir önceliklendiriyorlar. Ha, kendilerini çok tanıyorlar mı? Hayır. Ama önceliklendirme anlamında kendi isteklerini ön plana koyabiliyorlar. Bizden daha rahatlar. Yani bizim gençlik dönemlerimizden daha rahatlar. Ama bir taraftan da üretkenliklerini sorguluyorum ben. Çünkü orada Yapılan araştırmalarda da

0: zeka düzeyi olarak bizim dönemden %2 daha aşağıda gözüküyorlar. Hı-hı. Çok hazır kullandıkları için sistem ve ürünleri. Hı-hı. Biz daha araştırarak el yordamıyla kendi beynimizi kullanarak, hı-hı, ilerlediğimiz için işte çeşitli testler yapılıyor yurt dışında, MIT'de ve farklı araştırma gruplarında. Deneklerin işte bir tanesine hiçbir araç kullanmadan kendi analiziyle, bağlamıyla hareket etmesi için bir iş veriliyor. Diğerine ortalamada bir araç kullandırılıyor. Diğer üçüncü gruba da çok ciddi yapay zekayı kullanabileceği araç setleri veriliyor. Evet. Başarı oranına bakıldığında, çıkan sonuç analizine bakıldığında kendisi araştırıp bağlamı koyup analiz eden ilk grup diğerlerinden daha yüksek not alıyor. Çünkü insan beyni çok güçlü. Yani biz ilk yapay zeka izliyorum ben hep. Sadece tasarım hatamız var. Biz yanlış tasarlandık. Yani geçen yüzyıl insanları olarak bir tasarım sıkıntısı yaşıyoruz. O yeni tasarımı şimdi yapmak için bir fırsatımız var. Yani yeni çağın tasarımı elimizde. Bunu inşallah çok güzel bir şekilde yaparız.
1: Evet, evet.
0: Sevgili Elif, şimdi tekrar sağlığa döneceğim. Önemli bir konu.
1: Evet.
0: Yapay zeka alanında artık sadece veri analizi yapmıyoruz. Yapay zeka bir veri analiz aracı değil sadece. Karar sürecine de entegre.
1: Tabii.
0: Bu çok önemli. Önümüzdeki dönemde özellikle teşhis, risk, risk öngörüleri, kişiselleştirilmiş sağlık yönetiminde yapay zekayı nasıl pozisyonlayacağız? Sen bu rolü nasıl görüyorsun?
1: Tabii. Şöyle önce bir parantez açıp kapatayım Z jenerasyonu ile ilgili. Z jenerasyonu kaygı jenerasyonu olarak artık literatüre geçmiş bir jenerasyon. Bir taraftan da onları o yönüyle de anlayıp hani bir şefkatli kollarımızı da açmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü bizim yetişkinliğimizde yaşadığımız pek çok travmayı, pandemiyi de içine koyalım ve bu büyük dönüşümleri onlar daha erken yaşlarda yaşayıp aslında onun şaşkınlığının da etkisinde kaldılar deyip parantezi bir kapatayım. Şimdi sağlık bir kere artık biliyoruz ki bütünsel yönetmemiz gereken bir olgu. Birincisi. Yani her geçen gün tıptaki gelişmeler yapay zeka ile birlikte inanılmaz bir hız kazanmış durumda. Hani şöyle düşünün, önceden bir dahiliye uzmanına giderdik herhangi bir yerimizde bir ağrı olduğunda. Ama şu an için baktığımızda hani mikro cerrahide serçe parmak konusunda en iyi uzmanı dahi arar durumdayız. Ya da işte dahiliye dediğimizde hani ince bağırsak ile ilgili en iyi bilen hocalara erişimimiz var. İnanılmaz dikeyde bir uzmanlaşma söz konusu. Ama tabii ki bu dikeydeki uzmanlaşma işte o bütünsel resmi görme konusunda nispeten eskiye nazaran daha farklı bir noktaya da taşıdı sağlık tarafını. Bütünsel yönetmemiz gerekiyor. İkincisi kişiye özel yönetilmesi gereken bir konu. Çünkü her beden biricik ve hele ki bunun da yine burada altını da çizmiş olalım. Arkadaşından, komşusundan, anne babasından duyduğu, bana iyi geldi dediği ilacı, gıda takviyesini, vitamini insanların almasının bugün artık çok riskli, hatta ölümcül sonuçlar dahi getirdiğini biliyoruz. Bir kişiye iyi gelen diğer kişiye iyi gelecek diye bir kaide yok.
0: Kaç çünkü, kişi prospekt sokuyor onu da soralım.
1: Tabii tabii, çok minimum durumda artık zaten. O yüzden hani kişiye özel yönetilmesi gereken bir konu sağlık. Üçüncüsü de veriye dayalı yönetilmeli. Yani bütün kaynaklar bunu söylüyor. Yani veri elinizde olacak ki ona göre karar vereceksiniz. Şimdi dönelim yapay zekaya. Bütünsel sağlık yönetimi alanında yapay zekanın inanılmaz derecede katma değer yarattığı konular artık sağlıkta bizzat hayatımıza girmiş durumda. Öncelikle tabii ki veri analizi. O verilerin çok hızlı bir şekilde analiz edilip ve resmin parçalarının birleştirilerek bütünsel olarak sunması konusunda yapay zeka bambaşka bir boyut kattı hepimize. İkinci başlıkta analiz edilen bu verilerin operasyonel verimliliği arttırması konusu var. Şöyle söyleyeyim, işte benim de kurucu ortaklarından olduğum Opinion AI'da tamamen sağlık verileriyle eğitilmiş bir yapay zeka modeliyle biz bunu şirkete özel çözümlerle sunuyoruz. Mesela bir özel sağlık sigortası şirketinde provizyon onay süreci hem poliçe sahibi olan bizler için hem de sigorta şirketi için önemli bir konudur.

0: firmaları, laboratuvarlar için, hekimler için ve de bireyler olarak bizler için tabii ki sağlık sektöründe bu da çok çok önemli. Dolayısıyla veri analiziyle birlikte operasyonel verimlilik de hayatımıza girdi. Şu anda da karar verme süreçlerinde her geçen gün daha fazla gelişiyor yapay zeka çözümleri de. Bunu da nasıl hayal edelim? Bir doktorun yanındaki bir yapay zeka asistanını düşünün. Bir hekim bir hastası geldiğinde artık yapay zekayı da yanında oturtup hastasının anamnezini alırken, yani derdini dinlerken, ona yönelik çözümler ve semptoma yönelik tanılar zihninde, kendi zekasında düşünürken, bir yandan da yapay zekadan aynı konudaki desteği, en güncel yayınların taramalarını ve bu klinik çalışmalara göre bu semptomların, bu şikayetlerin neye işaret ediyor olabileceğini tartışabiliyor ve o doktorun gücünü aslında daha da arttıran bir kaynak oluyor. Yani yapay zekayı araç olarak sağlık sektöründe kullanmaya devam ettikçe çok daha ileri boyutlarını göreceğiz. İşte hepimiz artık yüzükler takıyoruz. Ben mesela bunu takmaya başladığımdan beri bireysel olarak da sağlığımı çok daha iyi yönetmeye başladım. Çünkü sabah kalktığımda bakıyorum, ben uykumdan almam gereken verimi almış mıyım gerçekten, almamış mıyım? O hafta az yürüdüğümde beni uyarıyor, hareketsiz kaldın ya da 40 dakika sonra ya sen kalk bir dolaş diyor gibi gibi. Bireylerin yapay zekada hayatının içinde olacak. Önleyici tıp yaklaşımıyla, veri analizi ile ve de haydi kalk diyerek o dürtüsel yönlendirmeleriyle de aslında daha sağlıklı bir yaşama adım atması için.
1: Aslında biraz sinir oluyor durumda olabiliriz. Evet. Mesela ben çok sinirleniyorum. Akşam tam işte bir dizi seyredeceğim. En güzel yerini koymuşum.
0: Yatma vakti.
1: Sleeping mode diye kurmuşum onu yapay zekada. Bana uyarı veriyor. Yat diyor 10.30'da. Evet. Çünkü en iyisi o. Benim vücudum için 10.30'u uygun gördü. Evet. Yapay zekam. Şimdi orada da tabii insanın o karşı çıkma, reaksiyon gösterme, işte gerçeklerle yüzleşmedeki stres algıları, baskı altında hissetme gibi durumları ortaya çıkıyor. Evet, evet. Bir herhalde ben şey diyorum buna, bir geçiş dönemi bu. Bir tabii. Generation shift diyorum, yani jenerasyonlar arası bir geçiş dönemi var. Evet. Bu dönem biraz tamamlandığında tabii. Arkadan gelenlerin doğal hayatı bu olacak. Biz şimdi uyumlanma sürecindeyiz. Fena da değiliz aslında.
0: Bence çok iyiyiz. Değil yani mi? Şöyle örnek vereyim size. Yani sağlıklı podcast'te 200'ün üzerinde hocamız, uzmanlar, alan uzmanları, tıp dünyası, sağlıklı yaşamla ilgili katıldı. İki kelime banko her bölümde söylendi. Birincisi farkındalık, ki bu cihazlar veya bu işte yaptığımız konuşmalar, şirketlerin çalışanları için uyguladığı çalışan esenliği programları, bilinci ve farkındalığı artırmak için çok önemli. İkincisi de denge. Yani evet, bir akşam o dizimizi izleyebiliriz ya da bir gün o dondurmamızı yiyebiliriz. Ama o bilincimiz olduğunda onu tekrar ertesi gün dengeliyoruz. Ne kadar çok konuşulursa bu konular, o kadar çok aslında bilinçlenme ve o konudaki doğru harekete yönelim artıyor. Mesela bir parantezle kadın sağlığını açalım. Madem burada üç kadın olarak oturuyoruz. O kadar önemli ki. Yani şimdi ben ilk bana doktorum menopoza girdiğimi söylediğinde şok oldum ve çok kötü hissettim. Bir kayıp gibi geldi bana. Çünkü öyle süre gelmiş duyduklarımız. Hele ki o stigmalar, menopozlu kadın söylemleri, öyle değil mi? Ama biliyoruz ki artık ömür uzadı ve biz çalışmaya, üretmeye, ne dediniz? 140'ta belki emekli olmayı düşünebilirim. Devam
1: belki
0: edeceğiz.
1: Belki o da, yani çok kesin değil.
0: Evet. Çünkü zihnimiz çalışıyor, vücudumuz aktif. O çekimizi alıp uçakta kendimiz kabine koyup dünyayı dolaşmaya devam edeceğiz. O yüzden bu ön yargıları silmemiz lazım. Mesela kadın sağlığını apayrı değerlendirmemiz lazım. Çünkü erkek sağlığı lineer ilerliyor. Hani gün içinde bir şeyler artıyor, azalıyor onlarda, ama kadın sağlığı bir kere her ay 4 döngüden geçiyor. O menstrüel fazla başlayıp ovülasyon fazıyla devam eden. Bir de hayatımızın içindeki şeyi düşünün. Ergenlikle, doğumla, doğum sonrası dönemle, perimenopozla, menopozla. Ben hep o Will Smith'in filmlerinin bitiş sahnesine benzetiyorum. Yani biz kadınlar olarak o iş hayatında hani yürüyoruz ama nelerin içinde yürüyoruz? Ateşler yanıyor.
1: Ama kadın daha dayanıklı. Evet, onu söyleyeyim daha dayanıklı. Yani kadın daha dayanıklı bir varlık. Peki sevgili Ebru, iş alımda ve terfi süreci şimdi kadın sağlığından nasıl geçiş yaptım? Doğru insanı doğru role yerleştirme konusu.

0: dürtüsü var. Ben bu konuda çok iyiyim. Yani ben bunu senin mesleğine sahip olmamama rağmen çalışma hayatında çok insan yönettiğim için sonradan sentezlediğim şey, bir de çalışanların bana getirdiği geri bildirim. İnsanları doğru pozisyonlarda çalıştırmanın çok verimli olduğunu, yetenek ve yetkinliğin de ortaya çıktığında hem şirkete, kuruma hem de kişiye değer kattığını bilen birisi olarak bu konuda gelişmişim ben. Ya da altıncı his mi denir? Yani bir şekilde alaylıyım. Ama
1: bizim raporları da iyi yorumluyorsunuz. Yani
0: alaylıyım da hemen... ama bu doğal bir yetenek diyelim buna. Ve önem verdiğim bir şey. Yani bunu yapmak doğru geliyor bana. Profesyoneli yapsın. Bunu anlamak için değerlendirmeler biraz uzun sürüyor ama adaylarda da yorucu olabiliyor ama son dönemde bunu nasıl kolaylaştırdınız? Neler yapıyorsunuz?
1: Zehra Hanım, bu şöyle önemli bir konu. Şimdi bizde iki tane önemli unsur var. Yani bizim işi iyi yaptım diyebilmek için bir yüksek tahmin gücü sunmamız lazım. İkincisi de deneyimi iyi tutmamız lazım. Çünkü değerlendirme sonuç olarak yüzü soğuk bir kavram. Yani kimse koşa koşa değerlendirmeye gitmiyor. Dolayısıyla o değerlendirmeden bir tık keyif aldırmak ve bir şey öğrendiğini de o süreçte hissettirmek lazım. Bunu C-Level'a yaparken farklı, yeni mezun bir gence yaparken farklı. Şimdi biz burada tahmin gücü anlamında da deneyim anlamında da yapay zekayı kullanıyoruz. Ama burada çok ince bir çizgi var. O da şu: hiçbir aracımızda yapay zeka son kararı veren değil. Sadece bize süreci kısaltan ve Elif Hanım ne kadar güzel anlattı. Demin dedi ki bir doktor otururken yanımda da işte AI asistanı oturuyor ve o ona yardım ediyor. İşte bizim işte aynen böyle. Yani biz bu işin geleneksel yapıldığı sistemde iki tane danışman oturuyordu. Bir tane adaya simülasyon veriliyordu ve kişinin yaptığı kararlara, aldığı aksiyonlara göre diyorduk ki bu kadar simülasyonda böyle yaptıysa %70 ihtimalle gerçek hayatta da böyle yapar. Şimdi o asistan AI assessor da devreye girdi Fox HR'da ve ne yapıyor? İki danışmanın daha fazla kanıt görmesini sağlıyor. Yani ne kadar sürede aldı o kararı? Örneğin bir üst düzey yönetici.
0: Sorguluyor.
1: Ya da evet, hangi adımlarla aldı? Ne kadar esnek düşündü? Belirsizliği ne kadar gördü? Şu anda bizim mesela C-Suite için bir paketimiz var ve eskiden hatırlar mısınız? Bir C-level değerlendirmesinde yetkinlik bazlı mülakat olmazsa olmazdı ve uzun süre deneyim anlatırdı liderler. Şimdi mesela buna hiç gerek kalmıyor. Onları 70 dakikalık bir simülasyona alıyoruz ve de 5-6 ana kriterde hemen sonucu anlıyoruz. Ama tabii ki her C-level'ın bu hoşuna gidiyor mu? Gitmiyor, çünkü herkes birazcık deneyimini de anlatmak istiyor. Bir de değerlendirme üst tarafa çıkınca daha da tabii egoyu zorlayan bir şey. Burada herkes gelişime açık değil. Dolayısıyla mülakatı yapsak bile bunu biraz kişinin kendini anlatma hissiyatını da karşılık bulması anlamında yapıyoruz. Ama esas orada görmek istiyoruz. Dolayısıyla yapay zekanın böyle bir artısı var. Onun dışında da çeşitli farklı tool'larla ve onları birleştirerek hedef gruba göre ve zengin rapor sunarak. Yani demin yine Elif Hanım çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Z kuşağı dedi, stresi dedi çok yoğun yaşayan bir gruptu dedi. Mesela dolayısıyla potansiyeli anlarken esasında birçok parametreyi de sunuyor olmak lazım. Bizim işimiz birazcık da bu. Dolayısıyla kişinin yetkinliğin yanında onu ne motive eder? O işte onu anlam bulması için en çok belirleyici faktör ne gibi yan unsurları da verdiğimiz sonuçlarla birazcık daha değerlendirmeye gelişim odaklı tutmaya çalışıyoruz.
0: Müthiş.
1: Diyebilirim.
0: Ben açıkçası hem çok etkilendim bu gelişmelerden. Çünkü her şeyin başı aslında insanın hem sağlığıyla hem iş hayatıyla hem sosyal yaşamıyla bir üçgen içerisinde uyumlu yaşaması. O uyum ve bağlam aslında bu insanlık için bu çağda, özellikle yapay zeka çağında en kritik nokta olacak. Ya bizim program çabuk geçer. Süreler hızla gider. Biz de neredeyse süremizin birkaç dakikasına geldik. Bir kapanış yapacağım ama kapanış yapmadan önce son bir cümle Elif Hanım'dan istiyorum ama kısa. Sonra da kapanışa gideceğim. Nasıl bağlarsınız bunu? Bir şey önerin. Yani insanlığa bir şey önerim bu programda.
1: Valla kendi sağlığınızın CEO'su olun. En azından bugün bu programı dinledikten sonra sağlıklı yaşamla ilgili bir tane minicik karar alın. Her şey o ilk adımla başlıyor. Uykunuzu mu düzelteceksiniz? Sağlıklı beslenme için bir şey mi yapacaksınız? Daha mı çok su içeceksiniz? Bununla başlayın. Bir de kendinize her sabah nasılsın diye bir sorun. Gerçekten nasılım sorusunu cevaplamak çok şey değiştiriyor.
0: Çok sevdim bunu. Evet. Ben soracağım hemen.
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ebru Baran, sevgili Elif Elkin, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Programıma katıldınız. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar birlikte oluruz. Evet, sevgili izleyiciler, sağlıklı olmak durumundayız. Ben 140 diyorum, siz ne diyorsunuz? Önce onu içinizden bir söyleyin. Bir de CEO'su olacaksınız sağlığınızın ve nasılsın diye sorun bugün. Bu akşam yatmadan bir nasılsın deyin. Bakın, Elif Hanım bunu önerdi. Sevgili Ebru da gerçekten kariyer odağında doğru yerleştirmenin, doğru seçmenin, doğru analiz etmenin veriye dayalı insanlığın geleceği için iş dünyasına çok büyük katkı vereceğinden bahsetti. Kendisi de bu işleri mükemmel bir şekilde Fox HR'da yapıyor. Yapay zeka destekli. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Biz teşekkür.
0: Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim.

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da A Para'da.
2: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 7 Mayıs Perşembe saat 07. Ben Sema Ertekin. Piyasalar yeni güne sadece rakamları değil, jeopolitiği, diplomasiyi ve merkez bankalarının refleksini fiyatlayarak başlıyor. Borsa İstanbul dün tarihi bir kapanış yaptı. BIST 100 endeksi %2,9'luk yükselişle 14.917 puana çıkarak rekor tazeledi. Üstelik bu yükseliş sadece birkaç hissede değil, bankacılıktan holdinglere, sanayiden teknolojiye kadar genele yayılan güçlü bir alım iştahıyla gerçekleşti. Uluslararası Finans Enstitüsü'ne göre de küresel borç 353 trilyon dolarla tarihi zirveye çıktı ve Türkiye bu tabloda pozitif ayrıştı. Türkiye'de borcun milli gelire oranında gerileme var. Yani dünya daha kırılgan hale gelirken Türkiye daha kontrollü bir bilanço görünümü veriyor. Küresel cephede gözler Washington-Tahran hattında. Trump anlaşma için İran'a bir hafta süre verdi ama aynı anda anlaşma olmazsa yoğun bombardıman başlar tehdidinde de bulundu. İran'dan gelen yanıtsa anlaşmayı inceliyoruz şeklinde oldu. Brent petrol savaşının en sıcak günlerinde gördüğü 115 dolar seviyelerinden geri çekildi ve 101 dolar bandına indi. Altının onsu 4700 dolar seviyesinde fiyatlanıyor ve bugün de seans öncesinde ekranınıza sadece rakamları, verileri ve grafikleri değil ve haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

0: 7 Mayıs Perşembe gündemine hızlıca birlikte bakalım. Trump İran'a süre verdi. Amerikan Başkanı Trump İran'la son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Anlaşma süreci konusundaki takvimle ilgili her şeyin tamamlanabilmesi için bir hafta değerlendirmesinde bulundu. Trump ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini ve deniz ablukasının da çok iyi işlediğini savundu. Küresel borçlar rekor tazeledi. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün küresel borç monitörü raporuna göre küresel borç 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara ulaşarak üst üste 5. çeyrekte rekor kırdı. Buna karşın Türkiye'de kamu ve hane halkı borç oranları aynı dönemde geriledi. Avrupa'da enerji krizi havacılığı vurdu. Avrupa'da derinleşen jet yakıtı krizi havacılık sektörünü alarm durumuna geçirirken Brüksel Hava Yolları'nın sadece 4-6 haftalık yakıtının kaldığı açıklandı. Artan maliyetler ve tedarik sıkıntısı nedeniyle uçuş iptallerinin yaygınlaşabileceği uyarısı da yapıldı. Devam edelim. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye stratejik ortak mesajı geldi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravska Suika Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Suika Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok önemli bir faktör olduğuna dikkat çekti. Türkiye çok önemli bir bölgesel ortaktır ifadesini kullandı. Ve vergide yeni dönem başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Teklife göre sanayi sicil belgeli üretici kurumlarla zirai üretim yapan kurumların üretimden elde ettikleri kazançlarda kurumlar vergisi oranı %25'ten 12,5'a indirildi. Gündem başlıklarına hızlıca baktık. Şimdi rakamlarla konuşacağız. Son tablolar, veriler ne söylüyor? Sinyaller neler? Piyasalardaki fiyatlamalarla ilgili. Brent petrolle başlayalım. 106,5 dolardan işlem görüyor. Brent petrol şu anda bir miktar geri çekilme hareketi var. Altın onsa bakalım. 4698 seviyesinde altın ons yukarı yönlü hareketi %0,1 oranında. Gümüş ons tarafında son durum ne? Hızlıca ona da bakalım. 77,6 dolardan geçiyor. O da %0,3 kazanç sağlamış durumda. Devam edelim. Kıymetli metaller tablosunda platin geri çekiliyor. %0,2 oranında düşüş var. Paladyumda da yarım puana yakın yükseliş izliyoruz. 1542 dolardan işlem görüyor. Devam edelim. Son durum ne piyasalarda? Borsa İstanbul rekor bir kapanış yaptı dün. 15.000 seviyesinin de üzerine de çıktı gün içindeki hareketlerinde. %2,9 oranında yükseldi. Üstelik de bu sadece bir alana odaklanan bir yükseliş değildi. Tabana da yayılan bir yükseliş takip ettik. Birazdan canlı yayın konuklarımla son durumu ve Borsa İstanbul'daki görünümü birlikte konuşacağız. 17.917 puandan kapandı dün Borsa İstanbul. Dolar 45.23 seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor. Euro %0,2 oranında kazanç sağladı. 53.27'den geçiyor. Euro dolar paritesine bakalım. O da 1.17 seviyesinde ve yukarı yönlü hareket ediyor. Dolar endeksindeki rakam 97.90. Sepet kurda 49.27 seviyesinde bir miktar yukarı yönlü hareket etti. Devam edelim. Amerikan borsalarına bakalım. Küresel piyasalarda son durum ne? Dow Jones 49.980 puandan geçti. %0,1 oranında yükseldi. Nasdaq geri çekildi. Kaybı var. %0,07 oranında 28.578 puandan geçti. S&P 500'de de 7.365 seviyesini görüyoruz. Şimdi Avrupa'ya bakalım. Avrupa'daki son durum ne? Yeşil bir tablo var. Avrupa tarafında 10.438 puandan geçti Londra. %2,15'lik artışı var. Frankfurt'ta da %2'nin üzerinde bir yükseliş görüyoruz. 24.918 puandan geçti. Paris'e bakalım, oradaki yükseliş bir miktar daha fazla. %3'e yakın kazancı var Paris'in. 8.299 puandan geçti. Ve Madrid'de %2,5'a yakın yükseliş kaydetti. 18.104 puandan geçti. Asya tarafına bakacağız. Tabii Mehmet Zeyrek de son durumu anlatmak üzere Çin'de bizi bekliyor. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Sema Ertekin.
0: Birazdan senden Asya tarafındaki son durumu, fiyatlamaları alacağım ama kısaca bakalım. Çin, Şangay yukarı yönlü hareket etmiş. Hindistan'da geri çekilme var. Güney Kore bugün düşmüş ve Hong Kong'da da %1,5'luk yükseliş var. 26.618 puanda. Şimdi tablo biraz karışık. Güney Kore'deki güçlü yükselişin ardından bir geri çekilme var. Son görünüm ne? Fiyatlamalar nasıl Asya tarafında ve gelen haber akışları, Trump ve İran'dan yapılan açıklamalar fiyatlamaları nasıl etkiledi?
1: Sema Ertekin, Japonya ile başlayalım çünkü orada bugün bir ralliyi izledik. Uzun tatil döneminin ardından Japon piyasaları işleme açılmasıyla birlikte küresel çip ve yapay zeka rallisine hızlı bir giriş yaptı. Gösterge endeks Nikkei 225 %5'in üzerinde bir değer kazandı. Topix endeksi de yine %2,5 civarında bir sıçrama kaydetti. Ralliye Wall Street'teki yükseliş işler elbette yine destek sağladığını izliyoruz. SoftBank ve çip üreticileri yükselişe öncülük etti ve SoftBank grubunun hisseleri %16,5 fırladı bugün ve 2020'den bu yana en güçlü performansını sergiledi. Analistler bu durumun yapay zekaya yönelik yatırımlardan da kaynaklandığını yorumluyorlar. Diğer yandan KOSPI endeksi bugün geri çekildi. Ancak Mayıs ayının ilk başlangıcında güçlü bir ralli yaparak adeta baş döndürmüştü KOSPI ve bugün biraz geri çekilme, kar realizasyonlarını seyrediyoruz. Orta Doğu'daki süreç yakından takip ediliyor. İyimser havanın bir diğer tetikleyici unsuru da Amerika ve İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler oldu. Trump, İran'ın masadaki barış anlaşmasını kabul etmesi halinde askeri operasyonu sona erdireceklerini duyurdu ve anlaşmanın sağlanması durumunda Umman Körfezi'ndeki Amerikan deniz ablukasının da kaldırılacağı, Hürmüz Boğazı'nın ticarete açılacağı bildirildi ve bu da Asya cephesinde iyimser bir havayı estiriyor şu an. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı dün Pekin'de önemli mesajlar vermişti. O da Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını Pekin'den duyurdu ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de barış için kritik bir eşikte bulunulduğunun altını çizdi ve dolayısıyla Orta Doğu'daki gelişmelerde artık Asya cephesinde kanıksanmış durumda olduğunu görüyoruz. Japonya borsaları bugün öncülük ediyor yükselişlere. Güney Kore'de kar realizasyonlarını izliyoruz. Sema Ertekin.
0: Yayına katkıların çok kıymetli. Asya'daki son görünümü anlattın detaylarıyla. Sana kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun. Kolaylıklar.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Devam edelim. Borsa İstanbul savaşa rağmen yılbaşından bu yana yükseliş eğilimini sürdürdü. BIST 100 endeksi rekor serisine yeniden geri döndü ve yükselişini 15.000 puan seviyesinin üzerine taşıdı.
2: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi. Piyasanın lokomotifi olarak kabul edilen BIST 30 hisseleri bu dönemde endeksin üzerinde performans sergiledi. Bankacılık, holding ve büyük sanayi şirketlerindeki yükselişler ana endeksi yukarı taşıyan en önemli faktörler arasında yer aldı.
3: 20.000'i görsek de çok şaşırmam. Çünkü hani bankacılığın katkısı olmadan, holdinglerin katkısı olmadan işte Aselsan, Tüpraş'ın ciddi bir katkısı var. Astor'un burada devreye girdiğini görüyoruz. Ağırlığı düşük ama katkısı yüksek şirket.

0: sebepler var.
1: 2026 yılındaki yükselişte bazı sektörler belirgin şekilde ayrıştı. Bankacılık sektörü güçlü bilanço beklentileri ve yabancı yatırımcı ilgisiyle öne çıktı. Sanayi şirketleri ihracat gücü ve üretim performansı ile yükselişi destekledi. Teknoloji hisseleri ise büyüme beklentileriyle dikkat çekti. Endeksin bundan sonraki yönünde hem küresel gelişmeler hem de yurt içi ekonomik politikalar belirleyici olacak.
2: Marbaş Menkul Değerler yatırım uzmanı Yasin Özdemir de borsadaki rekor fiyatlamaları değerlendirdi.
3: Aslında yaklaşık 2 haftadır tarihi zirveye yakın bir fiyat hareketleriyle karşı karşıyaydı ama gerek yurt dışındaki riskler olsun, savaştan bahsediyorum, gerek içerideki riskler olsun, enflasyonun yüksek gelmesi gibi, Borsa İstanbul'da başta bankacılık endeksi ve ulaştırma endeksi olmak üzere baskı yaratıyordu. Mini savaş diye bahsettiği Trump'ın ve Hürmüz'ü özgürleştirme operasyonunu durdurduğunu açıklamasıyla beraber küresel risklerde bir miktar azalış biz gördük ve Kurultay davasının 1 Temmuz'a ertelenmesi de yine endeksteki bu yükselişin ana etkeni oldu. Özetleyecek olursak Borsa İstanbul'da küresel risklerin azalması, içerideki tansiyonun bir miktar düşmesi bizi tarihi zirveye taşıdığını söyleyebilirim. Gözlemlediğimiz Borsa İstanbul'da şu var, bilançosu iyi gelen şirketler hareketleniyor. İşte nedir bunlar? Selçuk Ecza Deposu, işte Tofaş çok iyi bilanço getirmişti. Yine çok iyi bilanço açıkladığını düşündüğümüz Migros. Bilanço boğazlı hareketler bu dönemde öne çıktı. Ben bundan sonra da ayın 11'inde bitiyor ama tabii ertelenen finansalları saymazsak yine bilanço boğazlı hareketler göreceğimizi söyleyebilirim.
2: Borsa İstanbul'a sadece günlük fiyat hareketleriyle bakarsak resmi eksik görmüş oluruz. Asıl hikaye uzun vadede ortaya çıkan sermaye birikimi. Son 5 yıla baktığımızda BIST 100 endeksi yaklaşık %914 oranında yükselmiş durumda. BIST 30 tarafında bu performans daha da güçlü. Yaklaşık %1015'lik bir artıştan söz ediyoruz. Bu tablo bize şunu söylüyor. Borsa İstanbul sadece kısa vadeli dalgalarla değil, yapısal bir büyüme eğilimiyle de hareket ediyor. Enflasyonla kıyasladığımızda da önemli bir ayrışma var. BIST 100 endeksinin 5 yıllık getirisi enflasyonun yaklaşık %50 üzerinde bir performansa işaret ediyor ve bu dönem aynı zamanda hisse bazlı ayrışmanın çok netleştiği bir dönem. BIST 30 içerisindeki hisselerin 23'ü enflasyonun üzerinde getiri üretmiş durumda. Daha geniş resimde de çarpıcı bir veri var. Borsada işlem gören 107 hisse son 5 yılda %1000'in üzerinde değer kazanmış. Negatif tarafta ise oldukça sınırlı bir tablo görüyoruz. Aynı dönemde sadece 7 hisse değer kaybı yaşamış ve öne çıkan tekil hikayelerden biri de Aselsan. Son 5 yılda yaklaşık %5800'lük bir değer artışıyla endeksin en güçlü hikayelerinden birini oluşturmuş durumda. Buradan çıkan sonuç şu: Borsa İstanbul'da asıl belirleyici olan şey kısa vadeli fiyat değil, seçici kalabilen yatırımcının uzun vadeli pozisyonu olarak öne çıkıyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a süre verdi. Anlaşma için zaman çerçevemiz bir hafta dedi. Trump bir kez daha sadece mesaj vermiyor, süre veriyor. İran için açıklanan o bir haftalık süre piyasalar açısından da oldukça kritik. Çünkü bu süreç ya diplomatik çözüm beklentisini güçlendirecek ya da yeniden sert jeopolitik fiyatlamayı tetikleyecek ve piyasa bunu en hızlı petrol üzerinden okuyacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da da peş peşe düzenlediği iki basın toplantısında İran'a ilişkin konuştu. Tahran anlaşma yapmak istiyor diyen Trump, İranlı bazı üst düzey kişilerle temas halinde olduklarını söyledi. Son 24 saatte İran'la harika görüşmeler yaptıklarını da öne süren Trump, anlaşma için zaman çerçevemiz bir hafta dedi.
1: Her şey çok sorunsuz ilerliyor ve neler olacağını göreceğiz. Anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar.
2: İran anlaşma yapmak istiyor dedi, Tahran'a tehditleri sıraladı. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Trump, sahadaki son durumu değerlendirdi. İran'a yönelik ablukanın çelik duvar gibi ayakta olduğunu söyledi.
1: Abluka inanılmaz, donanma inanılmaz. Adeta çelik bir duvar gibiler, kimse geçemiyor. Özellikle İranlılar hiçbir şekilde hiçbir şey geçiremiyorlar. Yani işleri bitti.
2: Trump çıkmaza giren müzakerelere ilişkin de konuştu. Tahran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasını yineledi.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz. Anlaşma yapmak isteyen bazı insanlarla görüşüyoruz ve bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapmayacaklarını göreceğiz.
2: Saatler sonra Beyaz Saray'daki başka bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'la temaslı olduklarını vurguladı.
1: İran'dan bugün çıksak ülkeyi eski haline getirmeleri 40 yıl sürer. Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan, GCM Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
3: Günaydın Sema Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Yine süre verdi Trump. Bir haftalık bir süreden bahsetti. İran'dan gelen yanıt inceliyoruz anlaşmayı şeklindeydi ama az önce izlediğimiz haberde de gördük. İran'la ilgili işleri bitti, donanmamız çok iyi, çelik bir duvar gibi, kesinlikle geçemiyorlar gibi çok net ifadeleri de var, tehdidi de var. Eğer anlaşma olmazsa o zaman bombardıman olur diye Trump'ın. Nasıl değerlendiriyorsunuz son durumu? Petrol geri çekildi tabii diplomasi ve anlaşma ihtimali sebebiyle. Altın yukarı yönlü hareket ediyor. Gerçi bu sabah biraz yatay seyrediyor ama nasıl yorumladınız? Satır aralarında neler okudunuz siz?
3: Evet, Trump'ın Çin gezisine bir hafta kala, Çin'in de dün Hürmüz Boğazı açılmalı ifadelerinden sonra, yani aslında hani daha önceki yayınlarda da bunu konuşmuştuk Seva Hanım, hatırlarsanız. Hani bu işin zaten o bir hafta kala, şimdi tekrar bir haftalık bir süre verilmesi, Çin'in de yavaş yavaş, zaten Mayıs ayının içine geldik. 15 Mayıs'ta Trump Çin'e gidiyor. Eğer programda bir değişiklik olmadıysa, benim takip edebildiğim kadarıyla bir değişiklik bildirilmedi.
0: Evet, şu an için öyle görünüyor. 14-15 evet. Mayıs tarihlerinde ziyareti var.
3: Evet. Şimdi zaten Şubat'ta başladığımızda Mart, Nisan, Mayıs'ı da tamamlayacak olacak. 3 ay. Çin de yavaş yavaş, özellikle Çin'in İran'a yönelik artık hani şeyi, anlaşma yönündeki telkinlerinin artmasını bekliyorduk zaten. Çünkü yaklaşık 6 ay, hani 5-6 aylık bir stoğunun olduğunu o zaman biz öğrenmiştik Çin'in, ya da işte tahmin ediliyordu. Yavaş yavaş da o özellikle stokların erimesi Çin'i de oyunun içerisinde İran üzerinde şey yapması yönüne doğru itti. Barışma yönüne doğru, barış çağrısının daha da kuvvetlenmesi yönünde itti. Bunun sonuçlarını görüyoruz şu anda. Bir hafta işte süre verilmesi, anlaşmayı incelemesi İran'ın, ki İran Dışişleri Bakanı yanılmıyorsam dün Çin'deydi, ekipler Çin'deydi. Hani yani bu noktada. Ki zaten bu savaşın aslında başlamasının arka planındaki okumalarımızda hep söylediğimiz gibi zaten Çin'di aslında şeydeki hedef, arka plandaki hedefi, birinci hedef Çin'di. Çünkü bakın şöyle bir durum var Sema Hanım. Şimdi Çin ve Hindistan ekonomileri arkadan nüfusa dayalı ve büyümeye bağlı olarak çok güçlü geliyorlar. Yani ben bir 5-10 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde Çin birinci ekonomi olmaya çok büyük aday. Amerika ikinci ekonomi ve ondan sonra da büyük bir ihtimalle ikinci 5 yılda Hindistan da şeyi geçecek, Amerika'ya geçecek. Şu andaki projeksiyonlara baktığımızda 5 ila 10 yıl içerisinde Amerika'nın ikinci ve üçüncü ekonomi olma ihtimali çok yüksek. O yüzden de bugün Amerika'nın İran üzerinden Çin'e ve Hindistan'a aslında büyümelerine ve özellikle de enerji güvenliklerine yönelik sınırlamaların böyle okumak lazım uzun vadede. Şimdi kısa vadeye bakacak olursak da kuvvetle muhtemel, işte eğer bu bir hafta içerisinde yüksekten açılıp eller aşağıda anlaşmaya varılma ihtimali kuvvetli görünüyor, ama yine hep söylüyorum, bir Trump 2-0

0: sıfır riski var. Ne olup ne gideceği ya da jeopolitik unsurlarda neler devreye girebileceğini bilmiyorum. İsrail bu ara çok sessiz. Beni korkutan unsurlardan biri evet. O açıkçası. Yani bir uluslararası strateji uzmanı değilim açıkçası. Ama hani finansal anlamda bunların yansımalarına bakacak olduğumda orayı da bir tehdit olarak görüyorum. Yani burada çünkü Amerika ile İran'ın anlaşması ya da işte Amerika Hürmüz Boğazı'nın daha kontrollü hale gelmesi ya da geçişin kontrollü hale gelmesi bu şey. Ama yeni normal şu olacak: Hürmüz Boğazı artık kuvvetle muhtemel çok rahat bir yer olmayacak ve ara ara bu Hürmüz Boğazı ile ilgili müdahaleleri ya da işte orayı kontrol altında tutma isteğini göreceğiz Sema Hanım. Yani benim buradan satır aralarından okuduğum bu. Çünkü İran ve Çin'i durdurmanın yollarından biri şu anda Amerika için orası görülüyor. Bu arada Amerika tabii kendi tarafında, Güney Amerika tarafında özellikle Venezuela tarafındaki yapmış olduğu operasyonla bu da göz ardı edilmemeli. Ve şu anda Güney Amerika tarafında da aslında neredeyse Amerika'nın tam hakimiyeti söz konusu. Özellikle petrol tarafında. Bunlar tüm hepsi beraber bir araya geldiğinde şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Bir müddet petrol fiyatları yeni normal olan 80-85-90 dolar aralığında seyredecek gibi görünüyor. Benim kendi kişisel tespitlerim Sema.
1: Şimdi piyasalar son günlerde tabii anlaşma ihtimalini satın aldı fiyat hareketleriyle de görünen, ama henüz masada bir anlaşma yok. Sadece incelenen bir metin var ve İran'ın aslında yanıtı da çok net, metni inceliyoruz mesajı verdi ve bu aslında müzakerelerin en kritik aşamasına gelindiğini de gösteriyor. Çünkü burada artık mesele şartların kabul edilip edilmeyeceği. Kabul edilmeyecek, İran tarafı açısından söylüyorum, kabul edilmeyecek şartlar olma ihtimali yüksek o anlaşma metninde, nükleer silah gibi. Şimdi anlaşma gecikirse bu fiyatlamalar altındaki petroldeki tam tersine sert bir şekilde döner mi? Ne dersiniz?
0: Tabii ki, yani bu ihtimal her zaman masada var. Hani biz şöyle finansçılar açıkçası tüm olasılıkları, tüm senaryoları değerlendirmek durumundayız ve biz bütün projeksiyonlarda bas senaryo, iyi senaryo ve kötü senaryolar yaparız Sema Hanım. Yani yapılması da lazım aslında. Hani buradaki uzmanların bunları da dile getirmesi lazım. Yani şu anda mesela çok iyimser hareketlerle yatırımcıyı yönlendirmek ya da yatırımcı çok iyi olacak diye şeyler söylemek tabii ki mümkün, ama bu arkada sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi henüz daha İran tarafı bu şeye onay vermiş değil. Çünkü biliyorsunuz diplomaside en yukarıdan istenir ama aşağıda nelerde, asgari müştereklerde nerelerde buluşulabilir, o metni bilmiyoruz. Ama şunu tahmin ediyoruz, hani benim buradaki deminki söylediklerinde de Çin'in de yavaş yavaş masada anlaşma tarafına doğru geldiğini gözlemlediğimiz için o bas senaryoda anlaşmaya yönelik olasılık biraz daha artıyor. Sema Hanım, bunu değerlendirmek lazım. Ama her zaman bir kötü senaryo tarafına doğru gitme olasılığı da var. Aslında oradaki o İsrail sessiz dememin nedenlerinden birisi bu. İkincisi de dediğin gibi İran zaten 28 Şubat'tan beri dayanmış. Yani bugün Mart, Şubat'ı saymayın. Mart'ı ve Nisan'ı geçirmiş ve bugün 7 Mayıs. 67 gündür, yaklaşık 67-68 gündür bu şeye dayanan ve kökü Pers İmparatorluğu'na dayanan bir İran var. Ve bugün fiziksel jeofiziğine baktığınızda da öyle kolay bir yerde değil. Hani işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hatırlarsanız, işte 36 saatte, 96 saatte kahvelerini Kiev'de içecekler. 2 yıldır, 2,5 yıldır evet. Savaşıyorlar. Yani hani bu şeyi de muhakkak göz ardı etmememiz lazım. Yani bu şimdi önümüzde bir hafta var. Aslında bir hafta belirsiz bir durum.
1: Tabii.
0: Yani bu belirsizliği de muhakkak bir tarafta tutmamız lazım. O da çok basit. Likitasyonda kalırsınız. Bir kısmını %20-25 portföyünüzün likit ve hızlı likitteye çevrilecek varlıklarda kalarak şeylerinizi yapabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Opsiyonları kullanabilirsiniz. Eğer finansal okur yazarlığınız ve türev okur yazarlığınız da varsa, bunlarla kendinizi garanti ya da hedge ederek bunları sağlayabilirsiniz. Ama çok, tabii çok güzel. İnşallah isteriz. Yani bir hafta sonra gerçekten oturulsun, diplomasi kazansın, barış kazansın. Ama Hürmüz'ün o belirsizliğinin ben bir müddet daha devam edeceğini düşünüyorum Sema Hanım. Yani o Hürmüz belirsizliği Amerika'nın işine geliyor. Yani hem Çin hem Hindistan tarafında, diğer taraftan Amerika'nın kendi enerji arz güvenliğini, en azından petrol güvenliğini Venezuela ve Güney Amerika ülkeleri tarafında sağlamış olması, evet tamam o da yüksek fiyatlama alacak ama orada onlarda bir enerji arz güvenliği sorunu yok. Amerika tarafında, o tarafta. Enerji arz güvenliği sorunu Avrupa ve Asya için geçerli şu an için. Bunlar da zaten Çin ve Hindistan üretimin merkezi. Tamam, evet, bir anlaşma olacak ama bu bir hafta belirsizlik yine hakim. Her haber, jeopolitik haberler, yani bu haber akışı gerçekten yani risk iştahı yüksek borsalarda dikkatle takip edilmesi gereken unsurlar olarak ben devam o yönde bir şey verebilirim, tavsiye verebilirim. Evet, borsamız 15 binlerin üstüne geçti gelen haber akışıyla beraber. Tabii burada sadece jeopolitik risk barış haberi değil, iç haber akışı da özellikle mahkeme kararının 1 Temmuz'a ertelenmiş olması da bir noktada etkin oldu. Evet, bilançoda bilanço dönemindeyiz. Yoğun bilançolar geliyor ki biz de kurumumuzda her gün 2-3 tane rapor yayınlayarak, videolar çekerek yatırımcılarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bilanço görünümlerine baktığımızda işte Ocak, Şubat, Mart ayının ve Mart ayının özellikle jeopolitik risklerin belli bir noktada sınırlı kaldığı ve çoğu şirketimizin bunlara yönelik faaliyetleriyle, operasyonlarıyla bunu kontrol altına alabildiğini görüyoruz. Tabii sıkıntılardan biri hafta başında gelen 4-18'lik enflasyon etkisinin işte yansımalarını bir ilk başta görsek de dünkü gelen o iki haber akışıyla beraber 14.917'de kapattık ama 15.030'lara kadar çıktığını ben dün şey içinde, evet, gördüm.
1: 15.000 üzerine çıktı dün.
0: Evet, 15.030. Burada bu kar realizasyonları gelmesi gayet normaldir şeyde. Arkada altta yine temeli sağlam kağıtlarda işte siz de söylediğiniz çok güzel, ben o şeyi çok sevdim haberinizi. Çünkü biz borsanın uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu finans teorisinde öğrencilerimize ve yatırımcılarımıza anlatıyoruz zaten. Özellikle de hani 1,5-2 yıllık periyotlarda borsanın enflasyonu ciddi anlamda yendiğini, reel getirilerini ve ki bu akademik çalışmalarda da bu şekilde çıkıyor Sema Hanım. Evet. O yüzden hani bunlar bizim için önemli. Evet, ama her zaman kenarda bir finansçının B planı ya da bir kötü senaryo, Allah korusun, şeyi de olması gerekiyor. Reaksiyonel bir hareket alanında olması gerektiğine inanıyorum. Onun da en basit örneği likitasyon. Bir portföyünüzün bir kısmını likitte tutarak ya da likit varlıklarda, hızlı çevirebilecek likit varlıklarda tutarak bunu sağlayabilirsiniz.
1: Tabii böyle bir ortamda Borsa İstanbul'un da rekor kırması çok önemli mesajlar veriyor. Tabii piyasa jeopolitik risklere rağmen Türkiye varlıklarında fiyatlama gücünün de korunduğunu gösteriyor aynı zamanda. Tabii oradaki kritik detay bankacılık endeksi. Çok isteksizdi birkaç gündür ama oradaki coşkuyu yakaladı. 4.42'lik bir seviye var. %4'ün üzerinde yükselişi var. Tabii bu faizlerin kontrol altında kalabileceğini, finansal sistem riskinin yönetilebilir olduğunu da fiyatlayan bir rakam, öyle değil mi? Bankacılık endeksini nasıl değerlendiriyorsunuz, bu güçlü liderliğini?
0: Ya şöyle tabii doğal olarak Borsa İstanbul'da başlayacaksa, Biralli başlayacaksa bankacılıktan başlaması gayet normal. Zaten Borsa İstanbul'umuzun da hakim sektörü biliyorsunuz ki 20 binlerden aşağı 16-17 binlere özellikle jeopolitik savaş hareketleriyle beraber artan enerji fiyatlarıyla enflasyon baskısı ve faiz indirimlerinin biliyorsunuz etkisinin azalacağının düşüncesiyle aşağı doğru ciddi bir hareket sağlamıştı bankacılık. Ama şimdi biz de tabii kurumumuzda zaten model portföyümüzde var. Akbank, TSKB gibi bankalarımız. Özellikle de ilk 3 aylık bilançolarına baktığımızda etkileşimin sınırlı kaldığını gördük. Özellikle mali tablolara yansımasında. Evet, bir daralma var faiz marjlarında ama bunu ücret ve komisyon gelirleriyle telafi eden bir bankacılık sistemi var. Mevduat tabanının güçlü olduğunu görüyoruz bankacılık sisteminde hala. Evet, mevduat kredi plasmanının biraz daha azaldığını gördük. %95'ler, 90'lardan 85'ler, 77'lere kadar dün İş Bankası'nınki geldi. Orada kredi mevduat plasmanının %77'lerde yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi diğer taraftan da hemen şey yapacak olursak da 20 binlerden aşağı 17 binlere doğru 16 bine doğru inmiş bir bankacılık endeksinin zaten jeopolitik risklerin bertaraf edilmesi ve anlaşma yönüyle beraber yukarıya doğru bir hareket izleyeceğini hepimiz zaten tahmin ediyorduk. Ve bilançolarda da bu sınırlı hareketi, sınırlı etkilenmeyi gördüğümüz için çünkü şöyle artık gerçekten üst düzey yöneticilerimiz bu konuda çok reaksiyonel, esnek, hemen gerekli tedbirleri alıp burada mali tablolarda yansımalarını görüyoruz. Burada tabii doğal olarak şu var, bankacılıktaki takipteki krediler önemliydi borç vermede. Orada bir miktar artış görsek de karşılık giderleriyle beraber yine özellikle sermaye yeterlik rasyolarının 14 ile 18'lerde oluşuyor olması, yani düzenleme regülasyonun da istediğinin üzerinde yine sermaye yeterlik rasyolarında sağlanmış olması bankacılık endeksini gelen bilançolarla beraber ve özellikle ki dün haber akışıyla beraber yukarı doğru ivmelenecek ve zaten başlayacaksa da oradan başlayacak ralliler Sema Hanım. Kuvvetle muhtemel yabancı girişi de yavaş
1: Evet.
0: yavaş orada görmeye başlayacağız
1: Evet.
0: bankalarda. Tabii selektif olarak seçici bilançosu daha sağlam olan, daha şey olan aktif yapısı daha sağlam olan bankalarımızın ön plana çıkabileceğini söyleyebilirim.
1: Şimdi dünya piyasalarına, küresele de baktığımız zaman Avrupa tarafı jeopolitik riskler sebebiyle dalgalı. Amerikan endekslerine bakalım. Fed sebebiyle orada temkinli bir görünüm var aslında ve gelişen ülke piyasalarında da büyük çoğunluğunda kırılganlık hakim. Bu dönemde Borsa İstanbul'un böyle bir hikaye yazması tabii hem yerel hikayeyle hem de güçlü bilançolarla da bağlantılı. Ne dersiniz? Hangileri öne çıkar önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'da?
0: Ya şöyle söyleyeyim, Borsa İstanbul biliyorsunuz 2025 yılında aslında küresel ölçekte maalesef geri kalmıştı. Ama 2026'nın Ocak ayındaki sergilemiş olduğu performans ve yine çok güçlü bir şekilde jeopolitik risklerin hızlı bir şekilde şöyle söyleyeyim, absorbe edildiği yine Borsa İstanbul oldu. Ve dünkü harekette gördük. Dünkü şeydeki jeopolitik o barış sinyalleriyle beraber Borsa İstanbul'umuzda yapacağız. Tabii bunun en önemli nedenlerinden birisi Sema Hanım şu. Borsa İstanbul'daki şirketlerimiz zaten şu anda dolar bazlı çok ciddi bir düşük değerlenmiş durumda, yani aşağıda değerlenmiş durumda. Yani bunu aslında bugün bireysel yatırımcılarımız, yerli yatırımcı da biliyor, yabancı yatırımcı da bunu tahmin ediyor. Tabii doğal olarak küresel ölçekteki o faiz yani şöyle söyleyeyim, risksiz getiri olan faizler aşağı düşmediği müddetçe bunun yönelimi daha şey olacak. Ama şunu söyleyebilirim, yavaş yavaş işte barışla beraber eğer bu uzamazsa, bu birkaç hafta içinde barışa bağlanırsa ve tekrar ekonomik düzen normal seyrine dönerse ve buradaki o faiz indirimleri de Eylül-Ekim ayından sonra eğer tekrar başlayacak olursa, çok ciddi anlamda gelişmekte olan piyasalarda ben Borsa İstanbul'a bir yabancı akını bekliyorum. Akın da diyebiliriz. Yabancı akımı bekliyorum ve bu yabancı evet. akımında da bankacılık, holdingler burada, özellikle savunma sanayi şirketleri, çünkü biliyorsunuz Aselsan sizin haberinizde de verdiğiniz gibi çok iyi bir ivme kat etti. Bununla beraber de özellikle savaşın bitmesiyle beraber inşaat şirketleri, inşaat sektörü, özellikle yurt dışı ayağı olan, yurt dışında ciddi işler yapan inşaat şirketlerinin hızlı bir şekilde şey alacağını bekleyebiliriz. Yani oradaki fiyat hareketlerinin, tabii yine söylüyoruz, temeli sağlam. Yani borçlanmasını yönetebilen, karlılığı yukarıda, bununla beraber aktif kalitesini koruyabilen şirketler selektif olarak daha ön plana çıkıp burada yatırımlarla beraber fiyat artışlarını çok rahat alabilecek şirketler olarak görebiliriz.
1: Şimdi bu noktada Türkiye'nin pozitif ayrıştığı bir tabloyu da konuşmak istiyorum. Küresel borçta tarihi bir rekor var. 353 trilyon dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Tabii sadece bu bir rakam değil, yüksek bir rakam değil. Aynı zamanda sistemin faiz ve enflasyona karşı kırılganlığının da aslında büyüdüğünü gösteriyor. Ve Türkiye o tabloda pozitif ayrışıyor. Nasıl yorumladınız?
0: Ya şöyle, bu zaten hatırlarsınız, hep sizinle yaptığımız programlarda biz oraya dikkat çekiyorduk zaten. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri borçlanmasının işte o dolar endeksindeki unsurların ya da altının neden fiyat hareketlerinin, aslında altındaki fiyatların hareketlerinin biraz bu küresel borçlanmadan dolayı veya ülkelerin borçlanmasından dolayı olduğunu görüyorduk. Doğal olarak da şimdi özellikle bütçesini finanse, tabii yüksek faiz, yüksek faiz giderleri demek ve bu arada da yeni finansman arayışları içerisinde borçlanma artışı ve özellikle bunun savunma sanayi tarafıyla güçlendirildiğini, yani bu kamu harcaması tarafında şu anda Amerika savaşın içinde, İran savaşın içinde, Rusya Ukrayna ile savaşın içerisinde ve tabii bu arada da kendi savunma sistemini kurmaya çalışan bir Avrupa'yı görüyoruz Sema Hanım. Yani bu doğal olarak da tüm bu kamu harcamaları, yatırım harcamaları, özellikle de savunma sanayine yapılan harcamalar beraberinde de neyi getirdi? O borçların artışını getirdi. Ben yine söylüyorum, bunun ciddi olarak takip edilmesi gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin burada ayrışmasının en önemli nedenlerinden birisi o büyümesini, kendi iç dinamiklerindeki büyümesini Türkiye'nin diğer ülkelere göre aslında yüksek tutması. Açıkçası yani büyüme rakamlarına baktığımızda diğer ülkelere göre Türkiye'nin yüksek büyüdüğünü görüyoruz. Tabii bu arada önemli yatırımları da biliyorsunuz, Türkiye belli bir tarihten itibaren özel sektöre devretmiş durumda. Bunun da etkisinin yavaş yavaş görüldüğünü söyleyebiliriz.
1: Şunu da sormak istiyorum. Önümüzdeki birkaç hafta içinde yatırımcının izlemesi gereken en kritik eşikler, rakamlar, fiyatlamalar neler? Örneğin altın, onsta, petrolde, borsa tarafında.
0: Ya petrolde şöyle söyleyeyim, Brent petroldeki bu anlaşmaya gelecek, önce oradan başlayalım aslında, çünkü şu andaki tüm neredeyse ki unsurları orası belirliyor diyebiliriz. Çünkü hemen bu jeopolitik risklerdeki haber akışının ilk etkilediği yerlerden birisi petrol. Petrol 100 doların altına düştükçe altındaki ters korelasyon dolayı artışı birkaç hafta içinde o artışı daha seyredebiliriz. diyebiliriz. Yani 4690, 4700 dolarlar, 4800 dolarlar, yukarıya doğru işte bir 5000 dolar denenecektir diye düşünüyorum ben açıkçası.

0: 1700'lerden sonra 4800, 4900, 5000 dolarların ilk etapta deneneceğini düşünüyorum. Yine burada altınla beraber borsalar tarafında da eğer barış umutlarının güçlenmesi durumunda da ciddi anlamda borsalara doğru da bir yöneliş görebiliriz, risk iştahı yüksek olduğunda. Ama belirli bir zaman sonra Sema Hanım, kuvvetle muhtemel, hani o ilk sevinçler bittikten sonra gerçek şey ortaya çıkmaya başlayacaktır. Nasıl diyeyim? O savaşın tahribatı ortaya çıkmaya başlayacaktır. Ne kadar şey oldu ve özellikle de Brent petrol 85 doların altına düşmediği müddetçe yine aslında belirli bazı, hani o hep yeni normal diyoruz ya, artık yeni normaller, o yeni normallere göre şeyi belirlemekte, yatırım stratejisi belirlemekte fayda var. Ben 85 doların altına, hatta 90 doların altına inmediği müddetçe Brent petrolün çok ciddi anlamda çok fazla yüksek hareketler de beklemiyorum açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Yani bugün burada birkaç hafta ilk izleyeceğimiz rakamlardan birisi petrol fiyatları olacak. Bunun altına yansımaları, kıymetli metallere yansımaları ve buradan da doğal olarak borsaya doğru bir akış olacaktır. Ama söyleyeceğim şey, yine hep söylediğim şey, muhakkak portföyümüzün bu dönem bir kısmını, önemli bir kısmını, 25-30 hatta belki 40'ını likitte ve likitasyona yakın getirili araçlarda tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şunu da sormak istiyorum size. Merkez bankalarının faiz indirimi meselesi son çeyreğe kadar tamamen ötelendi mi?
0: Özellikle şimdi Türkiye için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuvvetli muhtemel Nisan ayındaki sürpriz enflasyonu biraz şeyde de kaldı. Bu barış umuduyla arka planda kaldı. Ama 3.20 medyanların olduğu, 3.20, 3.29 ortalamaların beklendiği bir yerde 4.18'lik Nisan ayı enflasyonu, Mayıs ayı ile ilgili ciddi bir şeyimiz var yine. Tüm bu hareketler özellikle de şimdi faiz indirimlerini bence son çeyreğe kadar bir şeyde askıya alınmasını güçlü olarak görüyorum Sema Hanım. Sadece Türkiye için değil, bu Amerika için de, Avrupa için de durum böyle. Ki zaten 15'inde mi 14'ünde mi Powell yerini Warsh'a bırakıyor. Warsh'un ilk faiz kararını Haziran'da göreceğiz. İşte şu anda güçlü bir şekilde faiz artışı gelebileceği yönünde, tam tersi indirim bekleniyor. Denirken işte son jeopolitik risklerle beraber burada Haziran'da sürpriz bir şekilde Fed'in şu anda yanılmıyorsam %76'larda faiz artışı beklentisi şeylerde, kurum ortalamalarında.
1: Evet.
0: O yüzden de hani benim için açıkçası biraz son çeyreğin içerisinde olacaksa bir hareket, ama tırnak içinde söylüyorum, yeni normallerle beraber, o hasar tespitiyle beraber bu yıl belki de olmayabilir diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Nefis özetlediniz piyasalardaki son durumu. Teşekkürler, kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün olsun sizin için de.
0: İyi yayınlar diliyorum Sema Hanım. Yatırımcılarımıza da bol kazançlı günler diliyorum.
1: Teşekkürler. Devam edelim seans öncesine. Yılın ikinci enflasyon raporu sunumu da 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır enflasyona ilişkin beklentileri değerlendirdi.
2: Enflasyondaki beklentilerden sapma tamamen modellemelerde de değişkenlikleri arz ediyor ve dolayısıyla bundan sonraki enflasyon beklentileri de çıpa olarak yukarı yönlü normları oluşturuyor. Eskiden, yani savaş öncesi 20-25 iken, şimdi 25-30 dediğimiz bir bölgede artık 30 çok normalmiş gibi davranılmaya başlandı. Tabii bu seviyeleri izah ederken göstergelerin modelleme tarafındaki yukarı yönlü revizyonları mecbur bıraktığı bir ortamdan geçiyoruz. Geçen sene 3 olan bir enflasyon, medyanda 3.20 beklenen bir süreç varken 4.18 geldi. Şimdi önümüzdeki ay

0: Bu sebeple de biz birazcık daha veri setini biraz daha fazla görmeye çabalıyoruz. En azından daha rasyonel tahminler sunabilmek adına bu yüzden biraz daha bekliyoruz. Merkez Bankası cephesine geldiğimiz zaman da özellikle bu enflasyon rakamıyla birlikte hedeflemelerinde yukarı yönlü revizyonlar artık bir mecburiyet doğurdu. Yani burada hem %15, %21 hedef aralıkları hem de %16 ana hedef bölgesinde ulaşılabilirlik piyasa tarafından karşılık görebilmesi için bunların yukarı yönlü revizyonları şart. Petrol tarafında da herkes burada yukarı yönlü reaksiyonlar verdi. Yani yıl başında 60-65 olan ortalama şu anda 80-90 dolar bölgesine kaymış durumda ve şu anki konjonktürde yani petrolün 120 dolar üzerinde yeni bir hareket marjını oluşturmaması hususlarından yola çıktığımız zaman bu açıdan Merkez Bankamız burada yapacağı olası revizyonlar önemli. Bunları neden ve nasıl yaptığını ve bu yaptığının piyasa tarafından karşılığının olup olmaması fiyatlama tarafında net bir şekilde etki sağlayacaktır, referans olacaktır diye söyleyebiliriz. Ama görünen o ki Merkez Bankamız önemli revizyonlar yapmak durumunda çünkü rasyonel olarak, matematiksel olarak baktığımız zaman da hani denklem birazcık daha enflasyon tarafında 30'lu rakamları gösteriyor gibi duruyor.
1: Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen de savaş ortamında piyasalardaki beklentileri değerlendirdi.
2: Brent petrol tarafındaki gevşeme tüm piyasalarda kıymetli metaller tarafında da bir miktar alımları desteklediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda dolar endeksinde de bir miktar kayıpları olduğunu görüyoruz. Aslında Orta Doğu ve ABD-İran savaşı ateşkes sağlanacak mı, sağlanmayacak mı, nasıl devam edecek? Bütün aslında piyasayı yönlendiren ana konunun bu olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle enflasyonist etkiler, merkez bankalarının faiz kararları ki faiz kararlarının da değişebileceğine yönelik endişeler var. Bütün bunlar piyasadaki ana dinamik olmaya devam etmekte, devam edecek gibi de gözükmekte. Aslında piyasalarda bir miktar iyimserlik olduğunu görüyoruz. Bu iyimserlik genel olarak petrol fiyatlarında hemen satış baskısıyla kıymetli metaller tarafında bir miktar toparlanmaya yol açtı. Hala çok güçlü bir seyir olduğunu söylememiz zor. Bu piyasadaki genel dalgalanmanın devamı diye okuyorum ben. Çünkü net bir trend oluştuğunu da söylemek zor. Zaten böyle bir savaş ortamında bir trend beklemek de çok sağlıklı değil. O yüzden mümkün olduğunca temkinli kalmakta fayda var. Ama bunları genel olarak piyasadaki iyimserliğin altın ve gümüşe yansıması olarak da okuyabiliriz. Tabii gümüşteki tepki çok daha yüksek. Çünkü burada savaşın etkileri aslında gümüşü en fazla etkileyen olgu. O yüzden de gümüşün düşüşlerde veya yükselişlerde çok daha sert tepki verdiğini görüyoruz.
1: 7 Mayıs Perşembe piyasa gündemine bakalım. Neleri takip edeceğiz bugün? Hızlıca Türkiye net ve brüt döviz rezervleri, Almanya tarafında fabrika siparişleri, Euro bölgesi perakende satışlar, Amerika'da tüketici enflasyon beklentileri ve Amerika'da FED bilançosunu izliyor olacağız bugün. Şimdi seans öncesine biz bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Konya 19, Kayseri 17, Nevşehir 15, Sivas 16. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 12. Denizli 22, Aydın ve Manisa 27, Muğla 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mersin 22, Adana ve Hatay 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 11. Bolu 20, Karabük 22, Rize 16, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 16, Erzincan 17, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Mardin 18, Şanlıurfa 22, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: place, it stays with me.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslimden sonra taksit ödemesi devam eder mi?
3: Katılımcı teslim aldıktan sonra da plan bitene kadar ödemelerini sürdürür.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş,
1: yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarış.

0: Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı değildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresi

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da ABD'de.
1: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Saat 08 seans öncesi devam ediyor. Altın tarafında dikkat çeken bir tablo var. Mart sonundan bu yana en güçlü günlük yükselişini yapan altın. Bugün ons başına yaklaşık 4690 seviyesinde yatay seyrediyor. Yani piyasa bir yandan barış iyimserliğini fiyatlıyor. Diğer yandan da bu iyimserliğin ne kadar kalıcı olacağını sorguluyor. Bu dengeyi değiştiren ana başlıksa Amerika-İran hattındaki müzakere süreci. Tarafların çatışmayı sonlandırabilecek bir anlaşma üzerinde yeni bir teklif sürecini değerlendirmesine yönelik haber akışı enerji fiyatlarını aşağı çekiyor. Enflasyon beklentilerini gevşetiyor ve doları da savaş öncesi seviyelere geri getiriyor. Bu tablo altın için iki yönlü bir etki yaratıyor. Bir anda enflasyon baskısının hafiflemesi negatif ama doların zayıflaması ve faiz beklentilerinin yumuşaması pozitif. Yani altın şu anda barış fiyatlamasıyla kırılgan jeopolitik risk arasında sıkışmış durumda. Petrol cephesinde ise daha sert bir gevşeme var. Enerji fiyatlarındaki düşüş küresel enflasyon hikayesini yumuşatırken merkez bankalarının faiz patikasına dair beklentileri de yeniden şekillendiriyor. Bugün seans boyunca altındaki o dengelenme hareketini, petrolün geri çekilmesini ve bu fiyatlamanın borsalara yansımasını yakından izleyeceğiz. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte hızlıca bakalım. İran, Amerika'nın teklifine bugün yanıt verecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptıklarını ifade ederek anlaşma süreci konusundaki takvimle ilgili her şeyin tamamlanabilmesi için bir hafta değerlendirmesinde bulundu ve İran'ın da Amerika'nın teklifine bugün yanıt vereceğinin altını bir kere daha çizerim. Barış iyimserliği piyasalara yansıdı. İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik Amerikan teklifine resmi yanıtını bugün vermesi bekleniyor dedik. Tabii bu iyimserlik de piyasalara yansıdı ve petrol ve doğalgaz sert bir düşüş yaşadı. Küresel borçlar rekor tazeledi. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün küresel borç monitörü raporuna göre küresel borç 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara ulaşarak üst üste 5. çeyrekte rekor kırdı. Buna karşın Türkiye'de kamu ve hane halkı borç oranları aynı dönemde geriledi. Savaş enflasyonist baskı oluşturuyor dedi Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee. Amerika-İran savaşının ekonomide giderek enflasyonist bir şok haline geldiğini, istihdam ve büyüme üzerinde henüz belirgin bir etkisi görülmese de tedarik zincirlerindeki sorunlar ve kalıcı fiyat artışlarının endişe yarattığını söyledi. Gündem başlıkları böyleydi. Küreye gidelim hızlıca. Son duruma bakalım. Dalgalı bir görünüm vardı aslında Asya tarafında. Bugün Asya ile başlayacağız. Hindistan geri çekildi. Çin yukarı yönlü hareket etti. Güney Kore'de yarım puana yakın yükseliş var. Hong Kong'daki yükseliş daha fazla. Kazancı %1,6 oranında Hong Kong'un. Japonya'da da yukarı yönlü bir kazanım var. Devam edelim Avrupa tarafıyla. Avrupa tarafındaki son durum ne? Nasıl kapattı dün Avrupa piyasaları işlem gününü hızlıca bakalım. Aslında orada da karışık bir tablo takip ettik. Avrupa tarafında tabii masada Avrupa acaba Haziran ayında faiz artırımına gidecek mi konusu da var.

Ve piyasalar nasıl fiyatlıyor? Londra yükseldi %2'nin üzerinde. Madrid %2,5'luk kazançla bitirdi günü. %2'nin üzerindeki yükseliş Frankfurt'ta ve daha güçlü yükseliş Paris tarafında %3'e yakın bir kazançla kapattı günü. Amerika tarafına bakalım. Amerika tarafındaki son durum bize ne söyleyecek? Yukarı yönlü hareket etti S&P 500. 7368 puandan işlem gördü. Devam edelim Nasdaq'la. Geri çekildi Nasdaq. 28595 puandan geçti. Dow Jones'a bakalım. %0,1 oranında yükseldi. 49.993 puandan işlem gördü. Borsa İstanbul dün 15.000 puan seviyesinin de üstünü denedi. Tarihi yüksek zirvede bir kapanış yaptı. 14.917 puandan geçti. Tabii böyle bir savaş ortamında, jeopolitik risklerin olduğu bir ortamda Borsa İstanbul'un savaşın başından beri de dirençli kalması oldukça dikkat çekici. Sektörel açıdan da birazdan değerlendireceğiz. İçeride olup bitenleri %3'e yakın yükselişle kapattı dün günü. Devam edelim. Kıymetli metaller tablosuna. Yatay bir seyir var. Altın tarafında $4,700'dan işlem görüyor ons altın şu anda. Gümüşteki yükseliş %0,7 oranında görünüyor. $77,8'dan geçiyor. Platin çekildi bu tloda. Geri çekildi. $2,063'dan işlem görüyor platin. Paladyum yukarı yönlü hareket ediyor. %0,7 oranında yükseldi. $1,546'dan işlem görüyor. Enerji emtia tarafına bakalım. Son durum ne söyleyecek? Petrol yarım puanlık yükselişe geçti. $95,5'dan geçiyor. $101'da Brent petrol bir miktar yükselişi var. Doğalgaz yukarı yönlü hareket etti. %2,7 oranında, %0,15 oranında yükseldi. Piyasalardaki son durum diyelim. Borsa İstanbul'un o tarihi kapanışını konuşacağız dedik. %3'e yakın yükselişi var Borsa İstanbul'un. Üstelik de seçici değil, tabana yayılan, sektörlere yayılan bir yükseliş takip ettik dün Borsa İstanbul'da. Dolar 45.23 seviyesinde, 53.28'den geçiyor euro. Euro dolar paritesi 1.17 seviyesinde. Dolar endeksi 97.88'den geçiyor ve sepet kuru da 49.30 seviyesinde. Bankacılık endeksi dün lokomotiflerinden biriydi. Borsa İstanbul'un %4,42'lik kazancı var. 17.234 puandan kapattı günü. Sanayi tarafındaki durum neydi? Rakam bize ne söyleyecek? O da yükselişle kapattı dünü. %2'lik kazancı vardı. 18.852 puandan bitirdi. Rakamlar, veriler, tablolar böyleyken şirket haberlerinde neler var? Oraya da bakalım. Vakıfbank aktif büyüklüğünü %32,5 arttırarak 5,5 trilyon liranın üzerine taşıdı. Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyreğinde 10,45 milyar lira net kar açıkladı. Sabancı Holding'in ilk çeyrekte net karı 317,5 milyon lira oldu. Tüpraş'ın 2026 ilk çeyrek net karı %2820 yükseldi. Gazetelere bakalım. Gazetelerin ekonomi sayfalarında bugün hangi haberler öne çıkıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım. Barış Ergin imzalı bir haberdir. Avrupa savunma hattı geçildi diyor. 2006'da yıllık 248 milyon dolarlık ihracatı olan Türkiye bu rakamı 20 yılda 60 katına çıkardı. Artık Avrupa ve Amerikan orduları da Türk silahlarını kullanıyor. Hatta ana tedarikçi Türkiye oldu. Üretim için Türk firmalarını da yatırıma çağırıyorlar ifadesi yer alıyor haberde. Sabah'ın sağ 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda görüştüğü Türk firmaların büyük çoğunluğu da artık batılı gelişmiş ülkelerin önemli pazarları haline getirmiş durumda. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı olan Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Avrupa piyasasının Türk firmaları açısından çok büyük bir pazar haline geldiğini belirtti. Avrupa'nın savunma bütçesini arttırdığını ve ürün çeşitliliğiyle kalitesi anlamında Türkiye'nin en önemli tedarikçilerden biri haline geldiğini belirten Aliş, fuarda İspanyol merkezli M&E grupla mutabakat zaptı
imzaladı. Bir diğer firmada SS Grup ve Canik markası yönetim kurulu başkanı Zafer Araldı M2 ve M3 silah konseptinin dünyada en çok talep gören ürünlerden olduğunu söyledi. Pasifik teknolojide bir ilke imza atarak ilk ihracatını yaptı. Firmanın anlaşması neredeyse bir yıllık cirosu

Kadar satış kapsamında Pasifik Teknoloji'nin ürettiği 100 bin adet FPV Kamikaze İHA sistemi, Merkürt 10 adet insansız helikopter, Alpin 25 adet mini insansız helikopter, Dumrul 500 adet deli taktik kamikaze ve 500 adet de otonom yer destek ve gözlem ünitesi Korgan ürünleri müttefik bir ülkenin envanterine girecek diyor. İngiltere ve Amerika'da da üretime devam, silahlı robotun da abisi geldi. İç başlığı var Sabah gazetesinde. Devam edelim. Sabah gazetesinde bir haber daha var. Ona da bakalım hızlıca. Borsa 15 bin puanı aşarak rekor kırdı başlığı taşıyor. Amerikan Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik açıklamasının ardından İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük bir ilerleme kaydedildiğini bildirmesi piyasalarda bayram havası estirdi. İçeride de CHP'nin kurultay ceza davasının ertelenmesinin risk iştahını perçinlemesiyle birlikte Borsa İstanbul'da endeks tarihinde ilk defa 15 bin puanı geçerek rekor kırdı. Bankacılık hisseleri lokomotifliği üstlenirken endeks gün içerisinde %3,7 yükselerek tarihin en yüksek kapanışına imza attı. Petrol ve gaz da çakıldı diyor haber. Takvime bakacağız. Piyasada barış rüzgarı başlığını taşıyor Takvim gazetesindeki haber. Amerika ile İran arasında yaşanan gerilimli süreç piyasaları ters yüz etti. Amerika'nın İran'la savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mütabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haberlerle birlikte piyasalarda yeni bir hareketlilik yaşandı. Petrolde düşüş görüldü. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatları da güne yükselişle başladı. Gram altın %2,3'lük artışla 6.868 lira seviyesine kadar çıktı. Borsada da tarihi rekor olarak yer alıyor gazetede haber. Hürriyet'le devam edelim. 4 aylık enflasyon tahminlerimizi aştı başlığını taşıyor. Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk 4 ayında enflasyonun %14'ü geçtiğini belirterek bu oran sene başındaki tahminlerimizin oldukça üzerinde. Son dönemde gerçekleşmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönem para politikası kararlarını alırken bu yansımaları göz önüne alarak hareket edeceğiz ifadelerini kullandı. Ve altın rezervlerine yönelik soru üzerine de Karahan 24 Nisan itibariyle 732 ton altın rezervi olduğunu belirtti. Karahan, burada bankamızla ilgili mevzuat ve geçerli kurallar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı uluslararası piyasalarda çeşitli altın işlemleri gerçekleştiriyoruz. Altınlarımızın büyük kısmı yurt içinde %75 civarında olduğunu söyleyebilirim. Bir kısmı yurt dışında tutuluyor. Yurt dışındaki altınlarımızı uluslararası piyasa işlemlerinde kullanabilmek amacıyla tutuyoruz ama bunun dışında da lokasyon swap denilen işlemlerle yurt dışındaki altın miktarını değiştirebiliyoruz dedi. Milliyet'le devam edelim. Borsada 18.500 koşusu başlığını taşıyor. Borsa yılbaşından bu yana %28'lik yükselişle enflasyonu ikiye katladı. Teknoloji sektörü %77'lik performansıyla endeksin önemli taşıyıcılarından ve endeks 15.000'lerde tutunursa yeni hedef 18.500 bölgesi olacak diyor haber. Alternatifleri gölgeledi diyor ve yaz stratejisinde öne çıkan 10 maddeden de bahsediyor. Teknoloji hisselerindeki güçlü momentumu portföyünüzde mutlaka bulundurun diyor. Bankacılıktan sanayi ve orta ölçekli şirketlere geçişi izleyin. Altında ons hattındaki teknik seviyeleri takip edin. Gümüşün endüstriyel talep avantajını portföy çeşitlendirmesinde kullanın. Döviz yerine yüksek faizli Türk lirası varlıkları tercih edin diye de yaz stratejilerini sıralamış gazete.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum stratejist Eralp Ersoy bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi diplomasiye yakın olduğunu anladım.

0: inanılmaz haber akışları var. Trump'tan açıklamalar var ama İran henüz bir şey söylemedi. Biz teklifi hala inceliyoruz dedi. O teklifte tabii kırmızı çizgiler olduğunun da farkındayız. İran kabul edecek mi, etmeyecek mi? Nereye doğru hareket edecek durum? Ama petrol de geri çekildi. Altında yükseliş kaydetti. Tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Satır aralarında neleri görmemiz gerekiyor?
1: Vallahi açıkçası satır aralarından ziyade artık imzayı görmemiz gerekiyor. Yani piyasa zaten çok uzun süredir haber akışını olduğundan daha olumlu yorumlama konusundaki eğilimini gösterdi. Dünkü hareketler de zaten bunun bir yansıması. Aslında bütün piyasa bu hikayenin artık bir an önce sonlanması gerektiği görüşünde. Bunu arzuluyorlar. Arzuluyoruz hepimiz. Ve artık birbiriyle çelişen haber akışlarından ziyade artık imzayı görmemiz gerekiyor. Ama tabii ki anlık fiyatlamalarda bu ara haber akışlarının etkisini çok görüyoruz. Dün haber çıktığında, bu meşhur A4 haberi çıktığında biliyorsunuz her tarafı yeşile boyandı. Ondan sonra üst üste açıklamalar geldi. Yok işte şartlar, İran tarafından gelen açıklamalar şartların uygun olmadığı yönündeki açıklamalar. Hatta o daha devamında Trump'ın işte belli bir süre verip tekrar bombardımana başlama yönündeki eğilimi, buna yönelik açıklaması. Ondan sonra İran'ın tekrar işte biz zaten bunu inceliyoruz, Pakistan'a zaman vereceğiz, yanıtı Pakistan'a vereceğiz tadındaki açıklamalar aslında çözüm sürecinde, uzlaşı sürecinde geçtiğimiz dönemki haber akışından bir miktar daha umutları besler nitelikte. İşte şimdi verdikleri süreyi bekliyoruz bakalım. Bir 48 saat konusu var. Bu 48 saat hikayesinin içinde nerede, nasıl uzlaşacakları çok önemli. Çünkü iki tarafta birbiriyle 180 derece farklı arzular ve istekler peşinde. Kim hangi noktada ne kadar taviz verecek, eğer bir uzlaşı olacaksa herkes bunu bekliyor itibariyle.
0: Fiyatlamalarda beklentiniz nedir? Petrolün işte 100 dolar bandında şu anda geri çekilmesini, altının yükselişini nasıl değerlendirdiniz? Tabii altın bir anlamda da sıkışmış durumda o hatta.
1: Evet, yani an itibariyle baktığımız fiyatlamalar, hani dün petrol tarafında gördüğümüz geri çekilme, efendime söyleyeyim altın fiyatlarındaki toparlanma, endekslerdeki arka arkaya gelen küresel çaptaki rekorlar aslında bütün bu fiyatlamaların oldukça kısa vadeli yapıldığını gösteriyor. Yani çok uzak olmayan bir geçmişte bu hikaye başlamadan önce petrol 60 küsur dolarlarda seyrediyordu. Şimdi işte 110 dolardan 100 dolara, 110 dolar bandından 100 dolara geldik diye bir yeşil dalgası, bir bahar havası dalgası söz konusu. Evet, anlıyorum, zorlu bir süreç. Evet, bütün beklentilerin değiştiği, yeni normallere doğru adım attığımız bir süreç. Ama içinde bulunduğumuz süreç, anlaşmanın bugün olduğu varsayımıyla bile hareket edecek olursak, elbette ki dünkü fiyatlamalardan daha iyi, yani enflasyonist baskının görece azaldığı, enerji fiyatlarında normalleşmeyi gördüğümüz bir noktaya geleceğiz. Ama yeni normal dediğimiz konu aslında bıraktığımız noktadan çok daha başka bir noktada. Hem tahvil piyasasında bunu görüyoruz, işte enerji fiyatlarında bunu görüyoruz, bunun enflasyonist etkileri olacak vesaire vesaire. Yeni normalin daha net olarak anlaşılmadığı yönünde bir endişem var benim kendi adıma. Bu tarafta fiyatlamalar bu tip çalkantılı dönemlerde kısa vadeli olması normal. Dün de aslına bakarsanız bunu yaşadık. Kötü gelen ve belirsizlik seviyesinin iyice yükseldiği bir haber akışı serisinin ardından net bir uzlaşı haberi ve bunun aslında kısa sürede yalanlanmaması ve hala şu anda bile masalarda olduğu bilgisi olumlu fiyatlandı. Bu kısa vadeli refleksi anlamak makul, ama bir adım geriden daha uzun vade baktığımız zaman görünüm hala geçmişe göre olumsuz elbette.
0: Siz de aslında konuşmanın başında temas ettiniz. Piyasa biraz diplomatik çözümü fazla mı fiyatlıyor şu anda? Eğer o çözüm gecikirse hem altında hem petrolde tersine daha sert hareket bekler misiniz?
1: Yani şeyi deneyimliyoruz sürecin başından beri. Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Yani iki ülke savaşıyor ve iki ülke savaşırken, hatta üç ülke çatışırken gelen açıklamalar hakikaten daha önce görmediğimiz nitelikte açıklamalar. Bunun yanında piyasa tarafına da bakacak olursak olumsuz haberleri daha az fiyatlıyor piyasa. Olumlu haberleri daha yüksek fiyatlıyor. Böyle bir eğilim var. Bütün yaşadığımız haber akışında buradaki hassasiyetin yeşil tarafa daha yakın olduğunu gözlemliyoruz. Bu hikaye içinde de petrolün mesela işte 120, 130, 150 dolar olacağı senaryoları elbette ki masada ama hani bugünden baktığımız zaman, bugünkü koşullarla konuştuğumuz zaman bu diplomatik hikayenin dünkü haberinde başarısızlıkla sonuçlanması ilave bir kırılmaya, bir düzeltme, yukarı yönlü bir hareket yapacaktır ama buna kırılma demek çok sert olur. Bahsettiğiniz kırılma için daha sert hareketler görmemiz lazım. Tabii bu da çok uzak bir ihtimal değil. Olmadık bir yere düşecek, Allah korusun, bir füze bütün fiyatlamaları baştan aşağı değiştirebilir arkasından gelecek açıklamalarla birlikte. Ama bu dünkü haber üzerinde konuşacak olursak başarısızlıkla sonuçlanmasın, işte petrol 120 dolara, 130 dolara bir anda atacağı kanısında değilim. Çünkü bu haberleri daha önce çok yaşadık, çok umutlandık hep beraber, işte ha oldu ha olacak derken bir anda 180 derece ters döndü açıklamaları, piyasa daha önce çok test etti. Bu tip fiyatlamaları bir kırılma yaratacağını düşünmüyorum olumsuz haber akışının kısa vadede.
0: Washington Post'un da bir iddiası var aslında, o da oldukça kritik, önemli. İran'ın vurduğu hedef sayısının açıklanandan çok daha büyük olduğunu söylüyor. Üstelik de uydu görüntülerine de dayandırıyor ve 228 hedefi vurdu diye de rakam da veriyor. Şimdi burada iki önemli sonuç ortaya çıkıyor. İran'ın operasyon kapasitesi daha yüksek ve tabii daha önemlisi, piyasa şu ana kadar jeopolitik riski eksik olarak fiyatlamış da olabilir. Nasıl yorumlarsınız?
1: Bu oldukça normal, çünkü sahada olduğu kadar bu çatışma ve maalesef insanların hayatlarına, tutsuz günahsız insanların hayatlarına dokunduğu kadar sanal ortamda da ve bilgi savaşı itibariyle de yürüyor ve fiyatlamalar da aslında bu ikinci bacakta oluyor. Dünkü haber önemli ve zaten gidişat da bunu gösteriyor. Yani süreç başladığında Amerika Birleşik Devletleri düğmeye bastığında, çok ondan da hemen kısa süre önce yaşadığımız işte Venezuela olayı gibi birkaç günde kapanabilir diye başlamıştı hikaye hatırlarsanız. Ardından gelen haberler aslında dünkü Wall Street Journal'ın haberini belki teyit eder nitelikteki gelişmeleri gösteriyor aslına bakarsanız. Oldukça uzun süren ve çatışmanın hala tek taraflı devam etmediği ve bir tarafın boyun eğmediği bir hikayeye gidiyoruz. Ben buna o açıdan katılıyorum. Yani bilgi savaşında üstünlük Batı tarafında, Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Bu oldukça net. Bunlar zaman içinde zaten anlaşılacaktır ama hani sahada net bir mağlubiyet var yok konuları için oldukça erken. Burada dikkat çekilmesi gereken konu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kasım ayındaki ara seçim konusu. Süre Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine işlemiyor. Zaten piyasada belli oranda hani bu uzlaşı hikayesinin olumlu fiyatlanmasının, beklentilerin olumlu halde tutulmasının, uzlaşının geleceği yönündeki olumlu beklentiler bir kısımda buraya dayanıyor. Parçaları birleştirdiğimizde az önce de söylediğim gibi süre Amerika Birleşik Devletleri lehine çalışmıyor ve dünkü haberde bu hikayeye biraz daha baharat katacak gibi gözüküyor.
0: Şimdi buradan Borsa İstanbul'a geçmek istiyorum. 15 bin puanın üzeri de denendi. Çok da güçlü bir kapanış yaptı. %3'e yakın bir yükseliş de kaydetti. Şimdi Avrupa tarafı dalgalı. Amerika tarafında tabii temkin var. Gelişmekte olan ülke piyasalarında çoğunda kırılgan bir görünüm var ama şahane bir de Borsa İstanbul'u izliyoruz, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Tarihi rekorla kapattık. Dolar bazında da zaten rekor yeniledik. Gün içi test ettiğimiz seviye 15 bin üstü de oldukça kıymetli. İşlem hacmi artıyor. İşte yabancı tarafa baktığımız zaman 3 haftadır giriş var. Bugün yeni veriyi de göreceğiz. İşte 3 haftada yaklaşık 1.3 milyar, milyar dolar giriş oldu. Dünkü içerideki piyasada da işte 4 milyar, 4.5 milyara yakın bir giriş olduğunu da görüyoruz. Kısaca hava oldukça pozitif zaten bu tarafta. Ama yani bu şeyi de söylemek lazım bu arada. Kısa vadeli fiyatlamalar vesaire bunları konuştuk. Ama bir de ortada başka bir gerçek de var. Bütün hikayeye rağmen, bütün bozulmalara rağmen işte enflasyon beklentilerinin yükseldiği,

0: faiz indirimlerinin ötelendiği bilançolara bunlar doğrudan etki edecek hareketler. Çok dirençli bir BIST'le karşı karşıyayız. Bu oldukça güçlü bir baz. Elbette bazı düzeltmeler, bazı yeniden fiyatlamalar, az önce bahsettiğimiz konularda, az önce konuştuğumuz konular da odağında görmemiz olası. Bunları göreceğiz de. Ama son derece dirençli ve yatırımcısını memnun eden ve bütün alternatiflerin üstünde getiri sağlayan bir Borsa İstanbul, dayanıklı bir Borsa İstanbul performansı görüyoruz. Bu ivme oldukça kıymetli. Bu baz oldukça kıymetli.
1: Şimdi aslında günlük fiyat hareketlerine değil de o büyük resme de bakmak istiyorum. Seans öncesinde de az önce ilk bölümde irdeledik. 5 yıla baktığımızda BIST 100 endeksi %914 yükselmiş.
0: Evet, uzun vadede zaten endeksin getirisindeki seyir kötü değil. Arada geçtirdiğimiz dönemler hem iç hem dış kaynaklı zaman zaman yatırımcısına para kaybettirdiği dönemler, yatırımcısının beklentisini karşılamadığı dönemler de oldu. Kaldı ki çok uzun olmayan bir geçmişte zaten bu yatay trendi tekrar yaşadık, hatırlarsınız o günleri. Çok uzakta kalmış gibi gözüküyor bugünkü seviyelerden baktığımız zaman, ama orta uzun vadede her zaman çok güçlü endeksleri, çok güçlü tabanları olan, çok güzel hikayeleri olan ve bunları kalıcılıkla sürdüren bir endeks yapısından bahsediyoruz. Benim burada sadece dikkat çekmek istediğim, az önce de söylediğim gibi, bahar havası güzel, bununla ilgili herhangi bir problem yok. İvme pozitif, bununla ilgili herhangi bir problem yok. Bilanço sezonu iyi geçiyor, bununla ilgili herhangi bir problem yok. Yani haber akışı aslında bu tarafı destekliyor, ama bazı realiteleri yavaş yavaş aslında piyasanın göreceği günlere doğru geliyoruz. Özellikle bu bilanço sezonunu vesaire geçtikten sonra savaş haber akışında birazcık durulduğu noktada elimizde yeni bir normal seti olacak ve fiyatlamaları bu çerçevede tekrar gözden geçirmesi gündemde olacak piyasanın. Yön aşağı değil, yön bu arada yukarı, çok doğru, çok güçlü bir seviyedeyiz. Hala bugünden baktığımız zaman yıl sonuna 18.000-18.500 seviyelerini, yani bugünün %25-30 daha üzerini yakalanabileceği görülüyor. Düz baktığımız zaman, analitik düzlemde baktığımız zaman hikayeye hala potansiyel yukarı. Ama kısa vadeli hareketlere dikkat etmekte fayda var. Ama bu yılda az önce bahsettiğiniz gibi 5 yıllık periyoda katkı verecek bir yıl geride kalacak gibi gözüküyor.
1: Burada kritik detayda bankacılık endeksi. Tabii 4.42'lik bir yükselişi var. O da faizlerin kontrol altında kalabileceği, işte finansal sistem riskinin yönetilebilir olduğu, ayrıca enerji şokuna rağmen de ekonomi yönetiminin dengeyi koruyabileceğini fiyatladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü birkaç gündür zayıf ve isteksiz bir bankacılık endeksi takip ettik.
0: Bankacılık endeksi büyük oranda işte faiz beklentileriyle hareket eden bir yapı içinde her zaman olduğu gibi. Söylediğiniz gibi dünkü gelişmeler aslına bakarsanız biraz bu birkaç gündür süren olumsuz fiyatlama, yani endeksi hani endeksin üstündeki ağırlığı atmasına ağırlığı oluşturan hikayenin bir miktar dağılması yönünde fiyatlamaları destekledi. Bankacılık endeksinin sekmesi aslında söylediğiniz gibi bu İmsar haber akışının kötümser bulutları biraz hızlı bir şekilde dağıtmasıyla alakalı. Yani şöyle bakalım, bankaların işte bilançolar açıklanıyor, bankalar para kazanıyor. Yani zaten kurumsal anlamda ve finansal anlamda harika yönetiliyorlar. Çok güçlü bir regülatif altyapısı var vesaire vesaire. Şimdi temel tarafında zaten herhangi bir problem yok. Diğer tarafta bakacak olursak, dediğim gibi kısa vadede bu tip yüksek oynaklıkları göreceğiz, ama enflasyon beklentilerinin evet yılbaşından bu yana arttı. Hani TCMB'nin üst sınırı %20'lerde, 21'lerdeydi. İşte piyasa şimdi 28-30 gibi konuşuyor yıl sonu enflasyonu. Önümüzdeki hafta 14 Mayıs'ta bir revizyonu göreceğiz enflasyon raporunda. Muhtemelen 24-25 gibi bir üst banda çekecek Merkez Bankası hikayeyi. Ama bunun yanında hem maliye politikasında atılan adımlar, hem diğer para politikasındaki sıkı duruş mesajının sürmesi, yakından takip mesajının sürmesi ve dışsal şoklara karşı gösterdiğimiz dayanıklılık diyeyim. Çünkü burnumuzun dibinde devasa bir olay yaşanıyor. Bütün her şey savrulmuş durumda ve dip toplamda baktığımız zaman kur şokunu konuşmuyoruz. Rezerv yapısı itibariyle tahvillere evet satış geldi ama

0: bambaşka yerlere savrulmadık. Yükseldiği doğrudur küresel ivmeyle birlikte. Bunun yanında risk primlerinde bir savrulma. Kısaca makro çerçevede de bir dayanıklılık sınavını geçtik. Bunları alt alta koyduğumuz zaman bankacılık endeksi tarafındaki beklenen hikaye, beklenen güçlü seyrin altyapısı dünkü haberle en azından test edildi diyebiliriz. Dünkü fiyatlama aslında bunun bir yansıması.
1: Jeopolitik risklere rağmen de Türkiye varlıklarındaki fiyatlama gücünün de korunduğunu gösteriyor. Yabancı yatırımcı açısından durum ne? Nasıl bir hareket var içeride?
0: Yani yabancı ilgisini işte hani bir çıkışları görmüştük zaten. İşte 3 haftadır pozitif ivmeyi görüyoruz. Yabancı girişi var endekse. Zaten bugün de önceki 2 hafta önceki verileri Merkez Bankası'ndan göreceğiz. O taraftaki hikaye aslına bakarsanız küresel ivme içinde yani küresel hareket içinde gelişen ekonomiler içinde olumsuz bir ayrışmamız söz konusu değil. Genellikle biz biliyorsunuz bu tip durumlarda olumsuz ayrışan kendiliğimizde olumsuz ayrışan tarafta yer alırdık. Şu anda şeye baktığımız zaman risk prim spreadlerinin hani gelişen ülkelerle daralmaya başladığını, bizim içinde bulunduğumuz lig itibariyle aslına bakarsanız gene risk primlerinde o trendde devam ettiğimizi görüyoruz. Reel faiz hikayesinin korunacağı önemli. Makas bir miktar daralmış olsa da son enflasyon verisiyle. Kısaca yani içerideki öngörülebilirliğin sürdürülüyor olması, korunuyor olması ve stabilitenin de korunuyor olması yabancı girişlerin doğal bir destekleyicisi zaten. Ben bu ivmenin devam edeceğini düşünüyorum. Büyük bir sıçrama vesaire görmeyeceğiz ama çıkış dalgası, ilk şokla birlikte yaşanan çıkış dalgasını zaten tersine çevirmiş durumdayız. Bu tatlı tatlı pozitif giriş hikayesi devam edecek gibi gözüküyor bu tarafta da.
1: Küresel borç 353 trilyon dolar ve Türkiye bu tabloda da pozitif ayrıştı. Buradan oraya bağlamak isterim. Nasıl yorumladınız? Oldukça önemli.
0: Evet, yani o biliyorsunuz IMF'in yayınladığı veri setinde her veri seti yıllardır yeni rekora işaret ediyor. Elbette ki küresel borç hikayesi ana manşetlerden bir tanesi. Burada konu borcun çevrimi, bu borcun çevrilecek işte GDP oranı, gayri safi yurt dışı hasılaya oranı işte %300'ün üstüne çıktı. Kamu borçlarının GSYH oranı %95'e geldi falan hikayeleri, evet güçlü manşetler ama dünya borç üzerinden dönüyor. Bu konu net. Burada dikkat çekilmesi gereken konu az önce bahsettiğim yeni normal hikayesi var ya. Yani Amerikan 10 yıllıklarına baktığımız zaman işte savaş öncesinde geldiği hikayeden işte 30-40 bas puan yukarılarda seyrediyoruz. Bu borçlar çevrilecek ve bu borçlar yeniden fiyatlanırken daha yüksek fiyatlarla fiyatlanacak, çevrilecek. Bunun oluşturacağı yük var. Yani bence buradaki konu borcun nasıl çevrileceğinden ziyade kısa vadede özellikle bakmamız gereken hikaye yeniden fiyatlama riski olacak. Yeniden fiyatlama riski herhangi bir ülkeye ya da herhangi bir bölgeye ait değil aslında. Küresel çapta üzerinde gördüğümüz küresel çapta oluşan bir risk. İşte yani Japon tahvillerine baktığımız zaman işte geçen yıldan bu yana 115 bas puan zaten fark var. Hani orada bir politika seti değişimi var diyoruz ama işte Amerikan az önce söylediğim gibi savaş öncesi savaş sonrası baktığımız zaman Amerikan şirketleri 40 bas puan daha fazla maliyetle borçlanıyorlar. Benzer durumu biz de yaşıyoruz yurt içi piyasada. Bu sadece aynı spreadlerle borçlansalar bile kurumların karşı karşıya kalacakları bir risk ve bu yarın düzelmeyecek. Bu yeni normale adaptasyon önemli. Ben bu dün açıklanan IMF'in raporundan cebime koyduğum not aslına bakarsanız borcun nasıl çevrileceğinden ziyade dediğim gibi yeniden fiyatlama riskini yavaş yavaş insanların konuşmaya başlayacağı yönünde bir sinyal olarak aldım.
1: Şimdi editörüm uyardı beni, bir bilgi notu paylaştı. Morgan Stanley altının yıl sonuna kadar ons başına 5200 dolara ulaşabileceğini tahmin etmiş. Böyle bir öngörüde bulunmuş. Ne dersiniz? 5200 dolar seviyesi.
0: Şimdi kıymetli madenler konusu özellikle altın hani önceki yıl yaptığı rallinin üstüne acaba bu yıl nasıl gidecek işte sene başında hatırlarsanız raporlar hani zaten hani 5800 lira 6000 lira zaten konuşuyorduk. İçinde bulunduğumuz ivme yani faizlerde yukarı yönlü bir savrulmanın olmayacağına yönelik beklenti aslında altın fiyatlarının destekliyor.

0: bir hikaye elbette. Yani seviyeyi teknik olarak bakmak lazım elbette ama altın tarafında bugünkü şartlarla dönüp baktığımız zaman hani aylık bazda yatay seyrediyor. İşte yıllık baza baktığımız, yılbaşından bu yana baktığımız zaman %10 gibi aslında geçen önceki yıla göre oldukça sınırlı bir hareket var. Bir yukarı potansiyel varmış gibi gözüküyor ama tabii diğer alternatiflere de bakmak lazım ama buradaki ana hikaye faiz genel seviyesinin nerelerde dengeleneceği. Raporun detayını okumadım ama muhtemelen oradaki varsayımların benim şu anda gördüğümden bir miktar daha iyimser olduğunu söylemek mümkün olabilir diye düşünüyorum.
1: Hala alım fırsatı var mı altın tarafında?
0: Hangi vadede olduğuna bağlı, yani kısa vadede kesinlikle ben kendi adıma söyleyeyim, kısa vadede böyle bir pozisyonu alırken çok tedirgin davranırdım. 2-3 kere düşünürdüm ama tabii ki orta uzun vadede elbette ki yukarı yönlü bir potansiyel mevcut altın tarafında. Çünkü arzı belli. Talep çok güçlü ve dayanıklı bir talebi var. Artı bu talebe zaten merkez bankalarının da ilave bir şeyi var. Teveccühü söz konusu. Arz talep dengesinde talep tarafının yoğun devam ettiği, daha baskın devam ettiği bir trendten bahsediyoruz. Altındaki temel arz talep dinamik ziyade alternatif maliyet, alternatif getiri hikayesi aslında mevcut fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Burada da dediğim gibi işte faiz tarafı, o da zaten endekslerle de kol kola gidiyor büyük oranda. Bu taraftaki upside yukarı yönü getiri beklentileriyle ilgili bir konu. Dip toplamda ben evet uzun vadede portföyünde kesinlikle altın tutardım.
1: Merkez bankalarının manevra alanını da kısaca konuşalım. Şimdi bir de FED'de koltuk değişimi var. Yeni başkan Kevin Warsh, o tabii yeni yönetim faiz arttıracak mı sorusu da masada. Çünkü daha farklı bir duruşu var gibi görünüyor. Geçmiş aksiyonlarına bakarsak Kevin Warsh'un. Ne dersiniz?
0: Vallahi göreve gelirken kendisine tebliğ edilen hikaye faizi arttırmayacağı yönündeydi. Zaten Trump'ın bu yöndeki defalarca yaptığı açıklamalar, hatta üslubunu da tamamen bize yepyeni kapılar açan üslubuyla yaptığı açıklamalar zaten bunu gösteriyor. Hakikaten zor bir koltuk. Dönüp baktığınız zaman Powell'ın duruşu oldukça netti. Hatta kurumdan ayrılmayacağı, yönetim tarafındaki yani oradaki koltuğunu da koruyacağı hikayesi de aslında bakarsanız önemli. Warsh'un işi zor. Ben faiz arttıracağını düşünmüyorum. Elbette ki bu tabii ki verilerle alakalı bir konu. Bugünden konuşmak için oldukça erken bunları. Ama verileri, açıklanan verileri olduğundan bir miktar daha güvercin tonda yorumlama eğiliminin baki olacağını düşünüyorum. Fed muhtemelen bir süre pas geçecek. Faiz arttırımı ihlesini bir kenara bırakacak olursak evet. Fed bir süre pas geçecek. Evet, yoluna devam edecek ama kısa vadede bir faiz arttırımı için bunu konuşmak için yeterli veri, güçlü veri görmüyorum. Trump etkisinde dahil ederek söylüyorum bunu.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli, çok güzel de anlattınız son tabloları. Teşekkürler, kolaylıklar, kazançlı bir gün olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Devam edelim. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talas seans öncesinde canlı yayın konuğum. Şimdi merhaba, günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Borsa İstanbul savaş ortamında rekor kırdı. Nasıl yorumluyorsunuz?
2: Evet, aslında sene başında 2025'e birazcık perspektifi genişletmek açısından 2025'e zayıf bitirmiştik. Aslında beklentilerimizin gerisinde bitirmiştik. Dolayısıyla 2026'ya oldukça iyi bir performansla başlamıştık. Tabii bu savaş haberleri küresel risk iştahını da olumsuz etkiledi ve orada bir miktar rally'den sonra realizasyonlar gördük. Nisan ayı başında bu ateşkes haberleriyle birlikte risk iştahının piyasalara geri döndüğünü görmüştük zaten. Orada yabancı girişleriyle de bu durumun ivme kazandığını takip ettik. Arkasından da biraz daha işte bir sayfalık bir anlaşma metnine artık indirgendi konu. Hani bir noktada nihayetlenecek beklentilerinin dün de ortaya çıkmasıyla sizin de belirttiğiniz gibi 15 bin seviyesi test edildi. Burada tabii Aslında insan ayındaki rally de belli sektörler üzerine yoğunlaşan bir ilgi vardı. Yani işte küreselde de benzer bir ilgi var. Savunma, teknoloji gibi temaların aslında enerji özellikle fiyatların gelişimi nedeniyle rafineri sektörü vesaire biraz daha genele yayılmaya başladığını görüyoruz. Özellikle az önce de detaylı konuştuğunuz gibi bankacılık hisseleri oldukça baskı altında kalmıştı. Tabii bunun nedeni de küresel enflasyonist ortamın Türkiye de yansımasıyla birlikte işte en son Nisan ayı enflasyonunda da gördük. Enerji tarafındaki yükselişler, işte ikincil etkilerle birlikte gübre fiyatları, gıda fiyatlarındaki yükselişlerle birlikte faizlerin biraz daha yüksek kalabileceği beklentisi, yani faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi aslında bankacılık sektörü karlılıkları açısından beklentileri biraz baskılamıştı. Ve geride kaldıklarını görmüştük. Şimdi tabii petrol fiyatının gerileyebileceği ve önümüzde hani bu savaşın ve petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerin artık çıpalanabileceği bir konjonktür ihtimali çıkınca tabii ki işte bu enflasyondaki baskı biraz daha azalacak, gidilecek seviyeler daha belli hale gelecek. Bunun sonrasında biraz daha önümüzü görebilir bir hale geleceğiz diye daha geride kalan bankacılık hisselerinde alım iştahının yükseldiğini görüyoruz. Zaten hani yatırım şirketlerine de baktığımızda aslında genel olarak bankacılık hisselerine vurgu var ama zamanlamanın önemli olduğunu söylüyorlardı. Şimdi beklendiği şekilde petrol fiyatlarında artık 100 doların altına gelinecek bir konjonktürle karşılaşırsak ve kademeli olarak bu Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının nasıl başlayacağına yönelik bir yol haritasını önümüzde görürsek tabii ki biraz daha olumlu seyir devam edecektir.
1: Tabii bir de devam eden ve iyi gelen bilançolar da var değil mi? O da yukarı yönlü hareketi güçlendiren bir hikaye yazıyor aslında.
2: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi yani hem küresel tarafta hem de yurt içinde aslında genel olarak olumlu bir seyir var bilanço tarafında. Yani küreseldeki olumlu seyir risk iştahını etkiliyor. Burada da dönüp şirketlere baktığımızda pozitif gelen bilançolar şirket seçimlerini etkiliyor ve ileriye yönelik kar beklentilerini de tabii ki güçlendiriyor.
1: Gelen son açıklamalar üzerinden gidelim, altın ve petrol fiyatlarına bakalım isterim. Trump hem bir yandan yakınız, bir haftada süre verdi, bir kere daha süre mekanizmasını işletti. Ama öbür taraftan da ya anlaşma ya yoğun bombardıman dedi. Tehdit dili de devam ediyor. Abluka konusunda da Hürmüz'de de işler iyi gidiyor, orası geçilemiyor gibi bir cümle de kullandı. Şimdi Brent petrol 101 dolarda ve altın tarafında da yukarı yönlü bir hareket var. Nasıl yorumluyorsunuz fiyatlamaları hem altın hem de petrol cephesi açısından?
2: Evet, ya piyasa aslında en iyisini umuyor ama temkinli bir şekilde fiyatlamaya devam ediyor. Çünkü ya altında biraz daha en iyisinin umulduğunu, işte tahvil faizlerindeki sınırlı gerilemenin de buraya sirayet ettiğini görüyoruz. Petrolde ise tabii ister istemez temkinli duruşunu korumak durumunda. Çünkü hala petrol akışı ortada yok. Ya burada aslında iki ülkenin konuya yaklaşımındaki farklılık ve diplomatik ayrışma biraz su yüzüne çıkıyor diye düşünüyorum. Neticede ABD tarafı biraz daha işte fiyatlamaları önden gösteren bir yaklaşım sergiliyor. İran tarafı ise biraz daha hani işin olgunlaşmasıyla birlikte açıklama yapacak gibi düşünüyoruz. Yani burada üç tane ana konu var gördüğümüz kadarıyla. Bunlardan birincisi nükleer konular ve İran'ın burada biraz daha aslında daha az taviz vermek istediğini anlıyoruz. İşte geliştirme konularında kendi hakimiyetini korumak istediğini anlıyoruz. İkinci konu tabii ki Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılması ve o taraftaki egemenlik haklarının tanınması İran'ın. Üçüncü konu da uzun sürede uygulanan yaptırımlar var, ekonomik yaptırımlar var, askeri yaptırımlar var. Bunların kaldırılması önem arz ediyor. Yani bu üç ana başlıkta bir uzlaşma içereceğini düşünüyoruz. En azından hani müzakere sürecini yönlendirebilecek. Yani çünkü bunların hiçbiri çok kısa vadede sonuçlanacak sorunlar değil bize göre. O açıdan hani en azından bir kavramsal anlaşmaya varılması bile müzakerelerin devam edeceğini gösteriyor. Ama tabii ki yani biz bu noktaya çok fazla geldik ve geri gitmek zorunda kaldık maalesef. Yani Şubat ayı sonundan itibaren aslında bitti bitiyor. İşte anlaşmak üzereyiz vesaire gibi haberleri fiyatlayıp geri alan durumdaydık. Ancak piyasalar zaten artık yani bu iş Mart'ta bir eskalasyona gitti. Nisan sonunda kademeli olarak olarak bitmesi bekleniyordu zaten. Mayıs'a sarkmış vaziyette. Ama yılın ilk yarısı bitmeden hani piyasalar bu işin artık bir çözüme kavuşacağını ve yılın ikinci yarısında da tedarik zincirlerinin toparlanacağı bir senaryoyu aslında şu anda fiyatlamaları dahil ettiği için

0: anlaşmanın olması fikrine oldukça yakın olduğunu görüyoruz.
1: Peki fiyatlamalar konusunda neler öngörüyorsunuz? 5200 dolarlık bir öngörü var altın ons tarafı için. Ne dersiniz?
0: Evet, yani yıla
1: Morgan
0: başlarken...
1: Morgan Stanley'den gelen.
0: Evet. Biz de yıla başlarken aslında altın tarafında 5800-6000 seviyelerini bekliyorduk. Tabii burada tamamen varsayımlar farklıydı. Yani ABD tarafından faiz indirimleri gelecekti. Merkez bankaları alım iştahı devam ediyordu ve ETF'ler kaynaklı ciddi bir momentum etkisi vardı o tarafta. Tabii hikaye biraz hasar aldı ister istemez. Çünkü artık ABD Merkez Bankası'ndan bu sene faiz indirimi beklenmiyor. Hatta seneye arttırım olur mu bu enflasyonist etkilerle? Yani neticede çekirdek PC bile %3'ün üstüne gittiği bir senaryoyla karşı karşıyayız. Ve ABD tarafında reel tahvil faizleri de arttı. Ama biz de burada aslında hala işte 5500-5800 seviyelerinin makul olabileceğini düşünüyoruz yıl içerisinde.

0: Hatırlarsak %6'ya 6 yaşın yukarı yönlü hareketler sergilemiştik. Bugün özellikle bir miktar daha sınırlı hareketler görmemiz söz konusu olabilir. Yine de volatil seyir devam edebilir. Bu açıdan temkinli olmakta fayda var. Tabii iyimser haberleri konuştuk. İyimser haberlerin etkisini konuştuk ama 2 ayı aşan süredir aslında evet zaman zaman iyimser haberleri gördük ama zaman zaman bir anda rüzgarın terse döndüğünü de gördük. Taraflardan gelen negatif açıklamalarla beraber veya tehditvari açıklamalarla beraber. O yüzden temkinli duruşu bırakmamak şu aşamada biraz daha yatırımcı için önemli ve elzem olacaktır diye tahmin ediyorum. Halihazırda hatırlarsak BIST endeksi 14.910 seviyelerinde kapatmıştı dünkü fiyatlama nezdinde baktığımızda. Yeni günde yukarı yönlü hareketlerde 15.000-15.100 seviyeleri şu aşamada takip edilecek ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Eğer 15.100 seviyeleri aşılır ise eğer daha yukarıda 15.350'ler ve 15.350'lerin aşılmasıyla beraber 15.500-15.550 bandı yine bir sonraki direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Olası geri çekilmeleri tabii ki göz ardı etmemek gerekiyor. Şu aşamada biraz daha 14.750'ler destek konumunda, ilk destek konumunda ama burasının ara destek olarak mevcut durumda konumlandığını ifade etmek gerekiyor. Asıl desteğimiz olası aşağı yönlü hareketlerde şu aşamada 14.600-14.650 bandı olacaktır. Daha altında belki yine 14.500 seviyesi psikolojik destek olarak çalışabilir. Ama iyimserlik ön planda biraz daha dengelenmenin ağırlıklı olduğu bir fiyatlamayla güne başlıyoruz küresel tarafta. İçeride de bunun yansımasını görmemiz söz konusu olabilir. Az önce ifade ettiğimiz destek ve direnç seviyeleri bu anlamda biraz daha gün içerisindeki fiyatlamalarda sağlıklı çalışabildik kanaatindeyim. Tabii diğer taraftan bilanço yoğun bir güne başlıyoruz dedik. Baktığımız zaman önemli bilançoları takip ettik. Sabancı, Tüpraş gibi. Tüpraş tarafıyla başlayacak olursak aslında Tüpraş tarafında FAVÖK piyasa beklentisinin sınırlı olarak altında geldiğini söyleyebiliriz. Net kar yine 4.3 milyar yıllık beklentiye nazaran 3.7 milyar olarak gerçekleşti. Bu da beklentinin altında kalan tarafta yer aldı diyebiliriz. Burada tabii beklentileri saptıran asıl nokta net kar anlamında Tüpraş üzerinde vergi tarafıydı. Birçok aslında bu dönemin ana karakteristiği diyebiliriz vergi için. Net kar tarafında olumlu veya olumsuz sapmaya sebep olan kalem anlamında. Tabii net rafine marjı bir önceki çeyreğe göre yani 2025 yılının son çeyreğine göre bir artış var. Ama dediğim gibi en azından finansal kalemler açısından baktığımızda beklentinin altında rakamların biraz daha negatif yansıması fiyatlamaya söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan jeopolitik riskler tarafında da iyimserliğin ön planında olması yine Tüpraş için bugün özellikle bir miktar baskılayıcı unsur olabilir. Bu açıdan temkinli olmakta fayda var. Bunun yanı sıra Sabancı Holding'i takip ettik. Orada da aslında önemli nokta şu. Zarar açıklamasına dair bir beklenti vardı. Hatırlarsak bilanço döneminin başına döndüğümüzde 90 milyonluk ama beklentiden daha iyi şekilde 318 milyonluk bir konsolide net kar açıklayan bir Sabancı gördük. Bu taraf önemliydi. Tabii burada bankacılık tarafının, enerji tarafının katkısının önemli olduğunu gördük. Bu tarafta önemliydi. Bugün özelinde baktığımız zaman bilançolar önemli. Bilançolar tarafında biraz daha vergiler tarafının aslında net kar tarafını ciddi manada etkilediğini görmekteyiz. Son dönemlerde hatta son 4-5 çeyrektir, 6 çeyrektir finansman maliyeti kaleminin yine net kar üzerinde belirleyici olduğunu konuşuyoruz. Dolayısıyla bu çeyrek üzerinde de bu kalemlerin etkisini görmeye devam ediyoruz. Bu anlamda biraz daha borçluluğunu yönetebilen şirketlerin pozitif ayrışması söz konusu olacaktır. Keza öyle de oluyor zaten fiyatlama performans açısından. Diğer taraftan bilançolar önemli olmakla beraber odamız ikinci çeyreğe çevrildi. Bu taraf önemli çünkü evet jeopolitik riskleri konuşuyoruz ama jeopolitik risklerin etkisini biraz daha Mart ayı nedeniyle ilk çeyreğe sınırlı etki ettiğini gördük. Dolayısıyla İkinci çeyrek beklentileri fiyatlamalara bir taraftan da yön veriyor. O yüzden bilançoların da bu aşamada iyi gelse de bazı şirketler üzerinde sınırlı bir olumlu etkiye neden olduğunu gördük. Onu da ifade edebiliriz.
1: Evet, şimdi özellikle hani tüpreşin belki bir miktar negatif etki görebiliriz diyorsunuz bu uzun soluklu yükseliş sonrasında. Bir de holding açısından nasıl bir dönem onu söyleyeyim. Yani yarın

0: Koç'un rakamlarını alacağız elbette ama Sabancı Holding'e baktığımızda orada özellikle bir toparlanma hareketi. Tabii iştirakleri ve finansal katkı sebebiyle belki bir toparlanma var ama zarardan kâra geçti. Yani 318 milyon liralık bir kâr var. 3.8 milyar liralık zarar vardı geçen sene aynı döneminde. Dolayısıyla holdingler için hani böyle geçen yıla göre bir miktar iyileşme, toparlanma hareketi görebiliyor muyuz acaba? Bir de dönüşüm hikayesi belki onu da not etmek gerekir. Carrefour'sa satışı verimlilik artışı kaynaklı bir dönüşüm hikayesi.
1: Tabii Koç Holding özelinde aslında son dönemde çok ciddi manada nakde bir dönüş var. Nakde yönelik bir nakde dair bir yönelim var. Nakde dönüş var. Bu taraf oldukça önemli. Finansal performans açısından baktığımız zaman bankacılık tarafının orayı da desteklemesi söz konusu olacaktır. Yine en azından beklentilere paralel veya beklentilerden iyi bir tabloyla karşılaşmamız bu anlamda söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama fiyatlama performansı açısından ele aldığımızda son dönemde aslında holdinglerin de ciddi manada baskılandığını gördük bu süreçte. Tabii burada biraz daha artık jeopolitik riskler, yabancı yatırımcının TL varlıklardan çıkma hikayesi özellikle bankalar ve holdingler tarafına bu anlamda olumsuz noktada etki etmişti. Dolayısıyla evet, belki finansal performans açısından ilk çeyrek holdinglere olumlu olarak yansıyacak ama fiyatlama açısından baktığımızda çok o etkiyi şu aşamada göremedik, göremeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü az önce ifade ettiğim nokta şu olacaktır fiyatlama performansı noktasında baktığımızda. İkinci çeyreğe odağımız çevrildi. Çünkü her ne kadar bugün özelinde, dün özelinde evet kısa sürede taraflar arasında bir anlaşma ihtimali güçlenmiş olsa da henüz tam anlamıyla anlaşma sağlanmadan piyasa olumluyu fiyatlamayacaktır.
0: Dolayısıyla net keskin adımlar, net adımlar bekliyoruz diyorsunuz anlaşma ile ilgili. Bakalım orada nasıl bir tablo olacak ama bir umut piyasalarda, o umutun dün 15 bin seviyesini borsada karşımıza çıkardığını gördük ve 14.917'den de bir kapanış gerçekleştirmiştik borsada. İstanbul'da vadeli işlemler primli bir seyre işaret ediyor bugün. Yükseliş eğilimine işaret ediyor. Bakalım açılışta da o rekor açılış seviyelerini alabilecek miyiz? Zira dün rekor vardı açılışta. Bakalım nasıl başladık?

Efendim Borsa İstanbul'da rekor açılış 14.987 puandan başlıyoruz bugüne ve yükseliş ivmesi şekilleniyor borsada. Şimdi bakalım nereden geliyor? Dün gelen finansallar çok önemliydi. 14.987'den başladık ama bugün Patek'te dünkü tavan hareketi sonrasında paylaştığı kapa haberini görmüştük. 14.987 açılışı konuşurken %9'a yakın yükseliş Patek'te var. Yine finansallarını gördüğümüz Hektaş %4'ün üzerinde artıda ve Türk Telekom'un sonuçları dün geldi. Telekom'da da 10.4 milyar liralık bir karlılık rakamı olduğunu gördük ve beklentilerin de üzerinde gelen bir karlılık karşımızdaydı. ARPU büyümeleri, gelir artışı, Favök tarafındaki artış devam ediyor Telekom'da. 3.43 orası artıda. Dün finansallara gelen Medical Park yine 1.67 milyar liralık bir karlılık paylaşmıştı. 16 milyar liranın üzerine satış kalemi vardı. Favök'te %25'lik artış olması ve tabii sağlık tarafındaki enflasyona karşı daha dirayetli bir seyrin gerçekleşmesi. Hasta sayılarındaki artış, sut zammı, pek çok başlık konuştuk Medical Park'ta. Bugün de %2'nin üzerinde artıda. Türk Altın %2'ye yakın yükseliyor. Şöyle bir bakıyoruz. Pazartesi günü bilançosu gelecek. Turkcell de bugün Türk Telekom'a yükselişiyle eşlik ediyor ve %1.44 artıda bugünkü hareketlilikte. Çimsa'da da %1'lik bir değer kazancı var. Garanti Bankası geçen hafta yine beklentiye paralel, hatta beklentilerin bir miktar üzerinde karlılık paylaşmıştı. %1'lik orada da yükseliş var. Bugün nerede düşüş var? Dün finansalları gelen Sabancı Holding'de bahsettik az önce. Özellikle Sahol'de zarardan kâra geçiş ama iştirakleriyle beraber finansal katkılarla özellikle karlılık rakamını gördük. Orada da 0.2'lik negatif bir reaksiyon var. Yine Bilal Bey, sizin bahsettiğiniz Süpraş'ta bugün %1'lik bir düşüş var. Bir miktar geri çekilme olabilir dediniz. Bilançolar iyi ama önemli fiyatlamalar orada hani yapılmıştı ve bu yıl zaten yükselişler karşımıza çıkmıştı diye. Şimdi bugün var mıdır böyle dikkatimizi çeken, yani finansallar sonrasında örneğin Telekom ve Medical'in sonuçlarının beklentileri aşması, bugün onlar ilk sıralarda. Hektaş'ta benzer böyle bir toparlanma emaresi.

0: şeyleri çizmişti bizlere. Beklentilerinize paralel tüpraşla biraz geri çekiliyor. Ne görürüz bugünden? Nasıl okursunuz bugünü?
1: Açıkçası mevcut o iyimserliği, yayının başında konuştuğumuz iyimserliği fiyatlıyor. Tabii bir miktar daha dengelenmenin ön planda kalabileceğini düşünüyordum ama beklentimden çok daha iyi bir açılışla güne başlıyoruz. Bu da tabii ki gün fiyatlamalarda biraz daha yukarı yönlü hareketlerin ön planda olması açısından önemli olacaktır. Daha da önemli nokta şu, güne evet BIST endeksi anlamında baktığımız zaman 0.47'lik bir artışla başlıyoruz. Bankacılık tarafı 0.60 ve sanayi tarafı 0.45 bir artışla aslında endeks tarafındaki yukarı yönlü hareketleri birlikte destekliyorlar ve bu da aslında gün içerisinde hem yukarı yönlü hareketlerin biraz daha ön planda olması noktasında destekleyici olacaktır. Hem de daha sağlıklı yükselişler için de katkı sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii finansalları takip etmeye devam edeceğiz. Turkcell tarafı var. Turkcell tarafında da aslında iyimserlik ön planda finansallar anlamında. Eğer beklentilerle uyumlu veya beklentilerden iyi bir tabloyla karşılaşırsak o tarafta yine önümüzdeki süreçte biraz daha yukarı yönlü inmesini ön planına çıkartabilir diye tahmin ediyorum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Bilal Bey. Kıymetli yorumları paylaştığınız için kolaylıklar size ve Tera Yatırım'a.
1: Ben teşekkür ederim yayından.
0: Sağ olun. Efendim şimdi gelen finansallar sonrasında aracı kurum raporlarına bir göz atalım. Bugün Telekom'da, Sağlık'ta, Hektaş'ta bir yükseliş hareketi olduğundan söz ettik. Dün de kuvvetli bir rally, banka, holding, havacılık hepsi birden böyle yukarı gitti ve 15.000'i test etmiştik. Bugün de zaten açılışta gördük ki yeni bir açılış rekoru karşımıza geldi. 14.987'den itibariyle Borsa İstanbul. Şimdi dün finansallara gelen Sahol, tacirler yatırım diyor ki getiri potansiyeli %61 ve hedef fiyatları 162 lira tacirlerin. 330 milyon yıllık piyasa beklentisinin biraz altında kalsa da kar, geçen seneki 3.8 milyar liralık zarardan belirgin bir toparlanma var demişler ve daha düşük finansman giderlerine dikkat çekmişler. Parasal kayıptaki azalıştan net karı destekliyor ve geçen yıla göre bakıldığında artan vergi giderleri de bu iyileşmenin bir kısmını sınırlıyor diye de not düşüyor. Ve diyorlar ki açıklanan sonuçlar bizim için nötr. 162 lira seviyesinde al tavsiyemiz var ve model portföyümüzde yer almaya devam ediyor diye de böyle notunu paylaşıyorlar. Şimdi bir yandan gelirlere ve operasyonel görünüme de bir vurgu gerçekleşmiş tacirlerde. Şunu diyorlar, banka dışı kombine satış gelirleri ilk çeyrekte yıllık %2'lik bir azalış kaydetti. 191 milyar lira seviyesinde. Banka dışı iş kollarında da operasyonel performanstaki iyileşme disiplinli maliyet yönetimiyle FABÖK marjı yıllık bazda bakıldığında 98 puanlık bir artış yaşadı diyorlar. Segment görünümünde bankacılık faiz marjındaki iyileşme ilk çeyrek boyunca devam etti ve sonuçları destekledi. Akbank'ın kombine net karı 497 milyon lira ve enerji segmentinde üretim olumlu gitti. Dağıtımdaki düzenleyici çerçeve ve Amerika'daki ilave güneş enerjisi kapasiteleri de operasyonel performansa katkı sağlıyor. Segmentte 4.8 milyar lira kombine net kar etti demişler ve finansal hizmetlerde de 43 milyon lira zarar olduğunu söylüyorlar ve net nakit pozisyonunun bu çeyrekte 13.5 milyar lira seviyesine kadar yükseldiğini söylemişler ve net borç, banka dışı net borç FAVÖK rasyosuna oranına bakıldığında da burada da 1.7x seviyesinin de yine şekillendiğini ifade etmiş tacirler yatırım. Şimdi gelelim iş yatırımın paylaştığı günlük bülten. Orada da bilanço değerlendirmelerini not olarak paylaşıyor bültenin sonraki sayfalarında. Şimdi öncelikle Sahol'ün sonuçlarını değerlendiriyor. Onların getiri potansiyeli %80, 181 liralık hedef fiyat var ve al tavsiyesi. Demişler ki bankacılık ve enerji segmentleri üzerindeki net kar etkisi geçen seneye kıyasla bankacılıkta 1 milyar lira, enerjide 2.6 milyar lira iyileşti ve 317 milyon liralık net kar olduğunu da söylüyorlar ve diyorlar ki biraz aşağıya inelim. Enerji segmentinin kar katkısı -215 milyon liradan 2.4 milyar liraya kadar yükseldi. Banka gelirindeki %14'lük gerileme sebebiyle holdingin kombine cirosu ilk çeyrekte %8.5'luk bir daralma kaydetti. Malzeme teknolojileri ve enerji grubu kombine gelirleri reel bazda biraz daha aldı. Finansal hizmetleri segmenti de %6'lık büyüme kaydetti diye de not düşüyorlar. Şöyle bakıyorum altlara, başka hangi detayları paylaşmışlar Sabancı Holding ile ilgili diye. Enerji sayıyla ilgili devreye alınan RES'ler ve güçlü hidro üretimiyle birlikte ilk çeyrekte yıllık %11'lik bir artış olduğunu söylüyorlar.

0: Hatırlatalım, yağışların artış göstermesi ve tabi baraj yollulukları, hidro santrallerdeki üretimin desteklenmesi. Buna da vurgu yaparak güçlü hidro üretimi var demişler, yıllık %11'lik artışla. Yenilenebilir santrallerin üretimdeki artan payına dikkat çekiyorlar. FAVÖK marjı %15'ten %19'a yükseldi diye de not düşüyorlar. Gelelim Telekom'a. Telekom'la ilgili şunu diyorlar. 10,5 milyar liralık bir kar 5,9 milyar liralık da beklenti üzerinde kaldı. Ama bir yandan da onlar da yine 2026 yılı beklentilerinde bir değişiklik olmadığını da söylüyorlar. Hafif olumlu tepki olur demişler. Bugün öyle de oldu. Yani aslında hafif değil, %3'ün de üzerinde bir değer artışı oldu İlk açılış tepkisinde ve özellikle parasal kazançlar 14 milyar lira seviyesine ulaştı ve net kârda destekledi diye de yine ifade etmişler. Özellikle güçlü parasal kazançlardan geldi demişler. Burada kendi pozitif sapma beklentilerinden daha iyi gelen 10 milyar liralık da bir kârlılık yine karşımıza demişler. Şimdi gelelim bir sonraki raporumuza, değerlendirmemize. Dün gelen finansallardan sonra ki çok çok önemli şirketler rakamlarını bir yandan açıklamaya devam ediyorduk. Tabii yarın Koç'un sonuçları, orası da önemli olacak. Çünkü biz işte enerji sayı aldık zaten ve tabii Yapı Kredi Bankası'nı aldık. Hemen onun yanında dün Tüpraş'ı aldık. Aygaz'ı aldık. Tüpraş'ta 3.7 milyar liralık bir kârlılık rakamı yazıldığından söz ettik. Banka ve enerji kalemi orayı etkilemişti. Şimdi bankalardan Vakıfbank raporu. İş Yatırım Vakıfbank özelinde şunu söylüyor. %43'lük yükseliş potansiyeli, 2026 marj hedefi üzerinde aşağı yönlü riskler var. Sınırlı pozitif bir sürpriz demişler ve piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde 15 milyar lira kar demişler. Ve şunu söylüyorlar. Gelir tarafında TÜFE'ye endeksli kıymetlerden elde edilen yeniden değerleme geliri 18 milyar liraya geriledi. Marjdaki düşüşün sebebi TÜFE-X kağıtlar diyorlar ki bankaların elinde yüksek ölçüde TÜFE-X kağıtlar olduğunda yine konuşuyorduk bizler de. Şimdi şunu diyorlar. Beklendiği üzere zaten daha düşük TÜFE endeksli gelirler vardı. Bu yüzden daraldı. Swap düzeltilmiş net faiz marjı 4.1 ilk çeyrekte diyorlar ve tahsilat performansı güçlü, faaliyet giderlerindeki artışla promosyon harcamalarından kaynaklı diye de not düşüyorlar. Net ücret ve komisyon gelirlerinde bir daralma yok. Çeyreksel bazda yatay 19.3 milyar lira. Geçen senenin son çeyreğinde de zaten benzer aynı rakamlar karşımıza gelmiş. Peki Halk Yatırım ne söylüyor vakıfla ilgili? Bakalım oraya. Onların da bir değerlendirmesi var Vakıfbank'la ilgili. İş Yatırım %43 ile al tavsiyesi paylaşırken Halk Yatırım'ın raporunda getireceğiz ki aslında her iki kurumdaki değerlendirmeye baktığımızda her ikisi de al tavsiyesi veriyor. Onlar da %37 getiri paylaşıyorlar örneğin vakıf için. Beklentilerin hafif üzerinden etkar. Operasyonel giderler tarafında çeyreklik %12'lik artış var. Yıllık %60'lık artış var. Net faiz gelirleri yıllık %156 arttı. Ve çeyreklik bazda da %18.8'lik bir azalış gösterdi. Ve şunu diyorlar, buradaki hedef fiyatları 43.09 lira, %37'lik getiri potansiyeli de paylaşıyorlar. Ve bankacılık çekirdek gelirlerinde geçen yıla göre %101'lik artış var sektör ortalamasının üzerinde. Ve diyorlar ki mevsimsel etkilerle yüksek operasyonel giderler ve son çeyreğe kıyasla karşılıkların artması net faiz gelirlerinin de çeyreksel bazda azalış göstermesi etkili oldu diye de bunu not olarak düşüyorlar. Bu paylaşılan 15.03 milyar liralık karlılık, net karlılık rakamı piyasa beklentisinde yaklaşık %5 üzerinde diye de böyle bir not düşmüşler. Bugünkü finansallar ardısıyla çok fazla rapor geliyor. Bizler de aktarma yerimizden gelince paylaşmaya çalışıyoruz bu kurumların raporlarını ve artık paranın rotasını noktalayalım ama birazdan buradayız. Hisse diyoruz, borsa diyoruz. Bakalım rally sonrasında bugün de devam ediyor mu?
1: Nelir Yatırım'ın adresi gcm.yatırım.com.tr sundu.

0: place, it stays with me.
1: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi.

0: yaptırım.
1: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Gedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.

0: Boğa Sarı güçlü bir rally, güçlü bir momentum, bir yandan gelen bilançoların etkisinde hissetmeye devam ediyoruz. Ve sene başından bu yana %33'lük bir artış ana endekste. Biz 30'da bu çok daha fazla, %40'ın üzerinde bir yükseliş hareketi takip ediyoruz. Peki hangi hisselerde devam eder? Zira ayrışmaların yoğun olduğu, bankacılık sektörünün içinde olmadan bir rally hareketi olduğu, dün bankaların %4, %5 yukarı yönlü tepki verip holdinglerinde buna eşlik ettiği bir görünüm mevcuttu. Bakalım neler olacak? Hisse bazlı fiyatlamalar diyeceğiz. Stüdyomuzda A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay ile birlikteyiz. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Şimdi bu rally hareketi diyeyim, yani 15.000'i sene sonunda 16.000'i görür müyüz derken 15.000'e zaten dün temas ettik. Hem petrolün bir günde %10 aşağıya gelmesi, hem içerideki iç dinamikler ve haber başlıkları. Ama bundan sonra acaba bizi borsada ne bekliyor? Yani hani 15.000'i görünce hani acaba mı 20.000 mi ya da 17-18.000 mi buradan gelir dediğimiz nokta. Bir de hemen şunu da ekleyeyim, yani Nisan zaten %14'lük kazançla geçti ama Mayıs 15 gün işleme açık, 15,5 gün işleme açık. Hani hep de o bildiğiniz şey vardır ya, işte Mayıs'ta sat git hikayesi yabancıda vardır. Bu sene farklı olabilir mi? Zira geçen yıllarda dolar enflasyon bazlı kaybettiren borsa varken.
2: Evet, tabii geçtiğimiz dönemlere baktığımızda Borsa İstanbul'un performansına iyi bir şekilde başladık. Özellikle burada savaşın bitme hikayesi. Aslında Trump'ın özgürlük projesini askıya almasından sonra tek sayfalık anlaşma, mutabakat haberleri, o barış coşkusu tabii içeride de bizim tarafımızda da hissedildi. Özellikle küresel tarafta zaten coşkuya, içeride Borsa İstanbul'un da eşlik ettiğini takip ediyoruz. CHP kayyum mahkemesinin ertelenmesi, dava ertelenmesi de olumlu bir sinyal olarak değerlendirildi. Özellikle bankacılık endeks dediğin gibi çok hırpalanmış taraftaydı. O tarafa ciddi alımların olduğunu takip ettik. Endekste tabii endeks ağırlığı yüksek şirketlerde alımlar var ama zaten hali hazırda piyasaların yükselme isteğini takip ettiğimiz bir süreçten geçerken petrol fiyatlarında hızlı geri çekilme, hala yüzlü seviyelerde olsak da hızlı geri çekilme ile birlikte değerli metallerin yükselmesi ve riskli varlıkların yükseliş hikayesinde Borsa İstanbul'da eşlik ettiğini takip ediyoruz. 15.000 üzerinde kalmak önemli. 14.600 seviyesini önemsiyorduk zaten. Orayı hacimli kapatmamız halinde de tekrar yeni hikayeler. Burada artık 16.000'leri konuşabileceğimiz süreçler başlayabilir. 15.700 burada önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Orayı takip etmekte fayda var. Bugünkü açılış da önemli. Bakıldığı zaman yatay bir görünüm var aslında. Yatay pozitif bir görünüm var küresel tarafta da. İçeride bizim de en yüksek seviyeden açılış yapmamız oldukça kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Gelen bilançoların da tabii burada etkisi var. Burada özellikle artık en kötünün geride kalma hikayesi, Borsa İstanbul'daki yükseliş iştahını da destekler nitelikte. Bir parantezde hacime tabii ki. Hacim bazlı da oldukça pozitif bir görünüşte kapattık dünü. Yükselişin hacim bazlı desteklenmesi de çok kıymetli. O yüzden bu pozitif görünüm savaştan olumsuz bir haber gelmediği sürece devam edecektir ama olumsuz bir haber gelse de yani hala petrol fiyatı

0: $100 seviyesinde. Boğazın açılma hikayesi yine içeride fiyatlanıyor. Özellikle ulaştırma tarafı da dün pozitif ayrışan tarafları. Birçok sektörde pozitif görünüm vardı. Sanayinin yükselişine banka ve ulaştırma da eşlik ettiği bir görünüm var. Hı-hı. O yüzden bunu pozitif bulduğumuzu söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi tabii ilk 11 kadrosuna bakacağız. Neleri beğeniyoruz, takip ediyoruz. Ama ondan önce bugünkü hareketlilikleri bir ekranlara getirelim mi? Neler var BIST 100 hisselerinde diye. Hisselere bakmadan önce dün gelenlerden beğendiğin var mı? Biraz onu sormak istiyorum. Çünkü dün işte Medical Park'ı aldık. Bugün pozitif bir görünüm var. %3 artıda. Telekom aldık. Türk Telekom %4 artıda. Hani şöyle bakıyorum. Yine dün gelenlerden neler karşımızda vardı. Örneğin hani Türk Telekom'un bilançosu sonrasında Türkcell pazartesi açıklayacak. O da %2'ye yakın artıda. Geçen haftadan bu yana Şişe böyle biraz yine pozitif ayrışıyor. %2'ye yakın yükselişte. Dün Tüpraş vardı. Bugün %3'e yakın düşüyor. Geri çekiliyor ve işte açılış İşte biraz Sabancı Holding'de de bir miktar böyle ufak geri çekilme görmüşüm. Şimdi gözüm Sabancı'yı arıyor ama düşenlerde göremedim. Orada yatay bir sayış. Var mı böyle beğendiğin, hani böyle kısaca not olarak paylaşacak olursa?
0: Şöyle, genel olarak aslında bilançolar iyi gelmeye devam ediyor. Orada Medical Park dediğin gibi olumlu gelen bilanço performansı var. Bunun haricinde Türk Telekom bilançosu oldukça iyi geldi. Orada karlılık ve satış tarafındaki hareketin iyileştiğini takip ediyoruz. Bakıldığında da hani genel olarak gelen bilançolarda Tüpraş'ın negatif seyri, tabii petrol fiyatlarının etkisi var. Çok hızlı yükseliş hikayesi var. Beklentilerin bir tık altında gelen bilanço var. Evet, baktığınız zaman ilk çeyreğe göre daha, geçen çeyreğe göre daha iyi bir performans varken şu aşamada bir tık daha geri çekildiğini takip ediyoruz. Ama ikinci çeyrek bilanço beklentileri oldukça pozitif. Onun etkisiyle yani görece bugüne özel, bu döneme özel bir fiyatlama, bir hareket olarak adlandırabiliriz. Petkim'de tamamen farklı bir hikaye varken Tüpraş'ta bu görünümün biraz daha sınırlı kalacağını söyleyebiliriz açıkçası.
1: Evet. Şimdi gelelim 11 kadrosuna, Borsa İstanbul'a bakalım. Çünkü ayrışmalarında çok yoğun olduğu bir süreç ki hani konuşuyorduk, bir dönem hikayesi savunma ki hala devam ediyor ama işte enerjiyi konuştuk, sonra müteahhitliği konuştuk, inşaatı konuştuk. Pek çok böyle dönem dönem pek çok sektöre değişiklikler yapabiliyoruz. Bir numara kale hattı, henüz bilançosu gelmedi ama bence çok merak edilenlerden biri, çünkü nakit pozisyonu öyle bir nakit pozisyonu açıklıyor ki küçük ülkelerin merkez bankalarına böyle benzetiliyor zaman zaman. Ama tabii espri bir yana, nasıl bekliyoruz hem bilançosunu hem de kale hattını sorayım önce tabii.
0: Enka İnşaat kalede var. Zaten uzun zamandır bizim ilk 11'imizde olan bir şirket. Özellikle nakit pozisyonların güçlenme hikayesi oldukça kıymetli. Şimdi de savaşların bitmesini konuşuyoruz. Rusya-Ukrayna savaşına dair beklentilerin de iyileşmesi de bu tarafa olumlu yansıyacak hareket olarak karşımıza çıkar. Endeksle beraber hareket etmesi de burada Enka İnşaat'ı biraz daha benzerlerine ayrıştırıyor. Bilanço öncesinde de fiyat atlamaların olumlu seyrini takip ettiğimiz, özellikle istikrarlı büyüme bu dönemde çok kıymetli. Her ne kadar biz dezenflasyon sürecini konuşsak da faiz indirimlerinin ötelendiği bir görünümü konuşuyoruz. O yüzden güçlü mali yapı son derece kıymetli. O yüzden Enka İnşaat ilk sırada yerini alıyor.
1: Evet, bir de özellikle döviz bazlı gelirleri, Amerikan varlıkları üzerindeki pozisyonları, bunları konuşuyorduk ama Rusya-Ukrayna tarafı, bakalım kuzeydeki savaşta çözülürse artık orada da önemli bir etki olabilir diye paylaşıyorsun. Şimdi geliyorum iki numaraya. Geçen hafta finansalların görünce hani nihayet böyle bir miktar marjlarda toparlanma var dediğimiz nokta, altın rezerv bulma hikayesi sonrasında düşüş hareketlerini görmüştük. Çok da beklenen bir hikayeydi aslında ama bir de Türkiye-Suriye-Ürdün hattını konuşmuştuk sanıyorum geçen haftalarda birlikte yayında. İki numaraya gelelim.
0: İki numarada da Ereğli var. Ereğli özellikle dediğin gibi bilançonun iyileşme hikayesi çok kıymetli. Bizim uzun zamandır portföyümüzde olan bir şirket. İlk 11'de yerini alıyor ve o dönemden bu yana da baktığımızda %10 bir yükseliş hareketi var. Bu hareketin hala devam ettiğini takip edebiliyoruz. Çünkü bilançolardaki iyileşme son derece kıymetli. Sanayi sektöründeki bilanço iyileşmelerin fiyatlandığı bir görünümden geçiyoruz. O yüzden de iki numarada Ereğli Demir Çelik var.
1: Evet, orada da özellikle şunu konuşmuştuk. Yani çelik yassı uzun mamül çelik üretiminde Erdemir grubunu konuşurken Çin'deki fiyatlamalar, yani Çin ihracatının özellikle piyasayı baskılaması, şimdi Çin tarafında fiyatların artması acaba destekliyor mu? Çünkü yıllardır oradan gelen ciddi bir baskı da vardı.
0: Tabii orası çok kıymetli. Özellikle bu iyileşen görünümün, beklentilerin iyileşmesi esas fiyatların içerisinde. Tabii Çin çok önemli bir burada rekabet avantajı açısından Çin tabii ön plana çıkıyor ama iyileşme hikayesinin bence fiyatlandığı bir görünüm takip edebiliriz.
1: Evet, toparlanma hikayesi de önemli oluyor diyorsun. Şimdi geliyorum 3 numaraya. Bu hafta bilançosu hemen hemen beklentileri paylaştı. Bir miktar üzerinde işte hacim artışı, satış artışı orada önemli.

0: ile oldu sanıyorum 3 numara.
1: Anadolu Efes var. Özellikle dediğim gibi bilançolardaki beklentilerle paralel gelse de satışlar tarafında ilk çeyreğin düşük sezon olmasına rağmen satışlar tarafındaki toparlanma ve özellikle maliyetlerdeki düşüş hikayesi oldukça kıymetli. İlerleyen süreçte diğer yüksek sezonlara girdiğimizde de daha olumlu bilanço görme beklentimiz Anadolu Efes tarafını destekliyor diyebilirim. Üçüncü sırada o yüzden Anadolu Efes var.
0: Evet, özellikle ilk çeyrek düşük olmasına rağmen operasyonel tarafta bir iyileşme olduğunda not düşüyorsun. O da önemli. Yani mevsimsellik etkisine rağmen tabii rakamlar tarafında gördüğümüz etki. Şimdi bir yandan geleceğim 4 numaraya ama ondan öncesinde diyeceğim ki özellikle dün vakıfın sonuçları, yani böyle bir miktar bakıldığında acaba %22'lik bu düşüş özellikle 17 milyar yıllık bir karlılık yazması ama karda düşüş gördüğümüz noktadaydı. Acaba nereden geldi? Hani orada biraz TÜFE X kağıtlarında marjlı hareketler almada etkisi var gibi gözüküyor. Ne gördük? Hani bankalar tarafı şu an değerlendirilir mi? Dün işte ilk reaksiyon tepkiyi bankalardan görüyoruz yükselişlerde çünkü.
1: Kesinlikle. Bankacılık bilançolarında ayrışmanın olduğunu takip ediyoruz. Özellikle o tarafta bilançolarda işte Yapı Kredi çok daha olumlu bilanço açıkladı. Akbank görece Yapı Kredi'ye göre düşük kalsa da yine olumlu bilanço beklentisi var. Garanti burada bir miktar daha ön planda. İş Bankası. Ama Vakıf Bank'ta görece daha zayıf bir görünüm takip ediyoruz. Benzer diğer bankalardaki hareket de bir miktar sınırlı kalabilir. Halk Bank belki buna biraz daha eşlik edebilir. Bankalarda ayrışma var. Özellikle tabii beklentilerin ötelenme hikayesi var. Faiz indirim süreci ötelendi çünkü. Onun hikayesi takip ediliyor ama oldukça negatif fiyatlı Yaklamanın etkisiyle ve savaşın bitmesi, petrol fiyatlarının, enerji maliyetlerinin geri çekilmesi, o korkuların olmayacağı beklentisi tabi olumlu fiyatlandığı görünümler var. O yüzden biz de bu daha önceki süreçlerde bankacılık tarafındaki biraz daha haftalık bazda baktığımız için görece daha geri planda kalırken artık oyuna girdiği süreci takip ediyoruz ve bunun devam edeceğini de bekliyoruz.
0: Evet, dün vakıfın sonuçları ama geçen hafta da yine beklentileri aşan karlılıkları bankalar arasında güçlü gelenler vardı. Dolayısıyla 4 numara. Yapı Kredi değil mi?
1: Evet, 4 numarada Yapı Kredi var. Özellikle dediğim gibi bilanço beklentilerinin iyileşmesi, dezenflasyon süreciyle birlikte faiz indirimleri ötelenmiş olsa da bilanço tarafındaki iyileşme, işte oradaki görünüm Yapı Kredi'deki olumlu seyre de işaret ediyor ve artık savaşın bitme hikayesi bankacılık tarafını destekleyen bir görünüm olmasıyla birlikte Yapı Kredi de burada yerini alıyor.
0: Evet, şimdi bir yandan bu özellikle geçtiğimiz haftalarda bizim konuştuğumuz hep enerji ekipmanları, işte güneş enerjisi, yenilenebilir enerji. Gördük ki ilk çeyrekte çok güçlü bir yenilenebilir enerji üretimi gerçekleşmiş. İşte güneş enerjisinden, rüzgardan ve özellikle hidroelektrikten yağışların yüksek olması burada iyi anlamda çalışmış. Şimdi bir yandan güneş enerji sistemlerini konuştuğumuzda, yenilenebilir enerjiyi konuştuğumuzda bunu depolayacak ekipmanlara da ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu ekipmanları üreten şirketleri de son dönemde böyle sıkça konuşuyoruz. Dolayısıyla 6 numara.
1: 6 numarada Astor var. Özellikle yükseliş hikayesinde Borsa İstanbul'un yükseliş hikayesine eşlik eden şirketlerden bir tanesi Astor. Bizim ilk portföye girdiğinden beri de aslında ilk 11'de yerini aldığından beri de güzel bir yükseliş takip ediyoruz. Amerika yatırımlarının artması, o tarafa yönelik ihracatın artması ve kapasite artış hikayesi de oldukça kıymetli Astor tarafında. Bakıldığında burayı destekleyen bir görünüm sunuyor Astor Enerji. Özellikle yenilenebilir enerji, enerji sektöründeki hareketin her ne kadar petrol fiyatları geri çekilse de devam edeceğini biliyoruz. O yüzden Astor'da burada bu kadroda yerini aldı.
0: Özellikle orada bizim hep konuştuğumuz bu aldığı bakiye siparişler yine geçen haftalarda mıydı? Yani bu Amerika'dan aldığı zaten 700 milyon doların üzerine bir iş vardı. Onun üzerine herhalde bir 100 milyon dolar bir iş daha koydu. Evet. Orada hani bakiyeli çalışan özellikle şirketleri nasıl okumak lazım? Yani backlog rakamı dediğimiz aldığı işlerin ihracat tarafında iyi olması. Hani dünya çapında da böyle tanınan şirketlerin olması önemli mi?
1: Kesinlikle önemli ve yeni hikayeler, yeni şirketlere de benzer hikayeler yaratabilmesi açısından, sektörün gelişimi açısından oldukça kıymetli. Amerika bu noktada aslında yeni başlayan bir serüven Astor Enerji açısından da. O yüzden bunu kıymetli bulduğumuzu söyleyebilirim. Ve ilerleyen süreçte de başka sektörlerde, başka şirketlerde daha doğrusu benzer sektörde hareketi takip edeceğimiz bir görünüm var. Siparişlerin artması, yani Aselsan'da da benzer hikaye var aslında. Bu siparişlerin artma hikayesi son derece kıymetli. Şirket bilançolarını, performansını olumlu etkileyecek bir görünüm sunacaktır bizlere.
0: Şimdi bu ihracat demişken geçen haftaki gündem başlıklarımızdan birini de sorayım. Orada imalatçı ihracatçılara bir vergi indirimi, bir teşviği konuştuk. Yani 25'ten 9'a gelen bir rakam. Orası acaba yine bizim ihracat ve büyük ölçü

0: sürekli hani şirketlerimizi hacim bazlı işler anlamında olumlu, karlılık anlamında olumlu etkileyebilir mi?
1: Tabii ki. Özellikle burada serüven yazması adına, şimdi Dubai'yi konuştuğumuz süreçte artık oranın alternatifleri konuşulurken bu noktada atılan adımlar son derece kıymetli. İmalatçı, ihracatçı şirketler adına da bu vergi avantajları rekabeti de aslında önemli ölçüde arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır ve ilerleyen süreçte bunun etkisini daha uzun vadeli göreceğimizi de düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, şimdi az önce Astor'u konuşurken transformatör ihracatından bahsettik ama tabii sadece o değil. Hani bahsettiğimiz güneş enerji sistemleri, depolama çözümleri, enerji ekipmanları son dönemde de önemli böyle alfalar yarattı portföylerde. 6 numaraya gelelim bakalım.
1: Evet, tabii Astor Enerji'nin yarattığı hikaye, özellikle ihracat noktasındaki transformatör serüveni tabii burada yeni alternatiflerde yaratıyor. Europower'da o yüzden yerini aldı 6 numarada. Özellikle burada hem Avrupa tarafındaki hikaye hem Amerika tarafındaki hikaye oldukça kıymetli. Elektrik altyapısı işlerinin bu serüvende Avrupa ve Amerika'da artma hikayesi tabii buradaki şirketleri de, Europower gibi şirketleri de olumlu ayrıştırıyor. Tabii buradaki yükseliş hareketinin zaten hisse senedi tarafındaki momentum yükseliş hareketini takip ettiğimiz bir görünüm var. Ama bu hikaye, bu serüven, özellikle enerji altyapısı hikayesi dediğin gibi Europower'ı da listede yerini almasını sağladı diyebilirim.
0: Evet, şimdi bir yandan geleyim 7 numaraya ama bu hani bilanço dönemini biz açarken sigortalarla birlikte açmamız genelde daha iyi finansallar karşımıza sebep oluyor. Teknik gelirler, prim üretimi, daha yüksek faiz patikasının olduğu dönemde güçlü karlılıklar geldi ama faiz inse de hani sektör temsilcilerinin dediği karlılığın belirgin ölçüde azalmayacağı, yani çok bilinen yanlışlardan biri olarak değerlendiriyorlar. Hem sigorta sektörünü nasıl okuyorsun diyeyim ve hem de tabii 7 numaraya geleyim.
1: 7 numarada Türkiye Sigorta var. Özellikle sigorta sektörüne baktığımızdaki nakit akış hikayesinin devam etmesi ve buradaki artan gelir artışları özellikle Türkiye Sigorta tarafında bunu pozitif ayrıştırıyor. Tabii bu süreçte biz faiz indirimleriyle birlikte sigortacılık daha negatif ayrışları konuşurken o sürecin ötelenmesi hikayesi tabii sigortacıda olumlu yansıyan bir görünüm. Ve nakit akışını doğru yapabilen şirketler açısından da prim artışları hikayesi de burada sektördeki şirketleri ön plana çıkartıyor. Sigortacılık sektörü genel olarak aslında olumlu ayrışan tarafta yerini alırken Türkiye Sigorta bilançosu ve finansallarıyla birlikte daha pozitif bir görünüme işaret ediyor diyebilirim.
0: Evet, şimdi bir yandan özellikle bizim geçen hafta yine böyle bilançosunda iyileşme konuştuğumuz ve özellikle esas faaliyet karında miktar toparlanmalar gördüğümüz bazı şirketler vardı. Bir de tarım ilaçları üretimini, işte ithalatını veya işte ticaretini konuştuğumuzda orada da savaşın getirdiği etkilerle birlikte bir de hani bir miktar Sasa ile beraber hareket etme hikayesi var. Yani her ne kadar çok hani birbirinden farklı sektörler olsa da yıllardır böyle bir hikaye var. O gidince o da gidiyor gibi böyle gördük zamanında bunları. Geleyim o yüzden 7 numaraya.
1: Herkesin tahmin ettiği gibi Hektaş'tan bahsediyoruz. Son dönemdeki finansallarını incelediğimizde tabii hani çok pozitif bir görünüm değil ama uyuyan devin uyanma hikayesi belki de burada. Özellikle burada dediğin gibi brüt kar ve favök tarafındaki o maliyetler tarafındaki de iyileşme hikayesi Hektaş'ı da biraz daha artık radara aldığımızı söyleyebilirim. İşlerin düzelmesi için tabii çeyrekleri, önümüzdeki çeyrekleri de takip etmekte fayda var. Yani burada tamamen düzeldiğinden bahsetmek için henüz erken. Ama teknik olarak güçlü bir momentuma sahip olması özellikle şirketi burada pozitif ayrışıyor. Bugünkü fiyatlamadan da takip edebiliyoruz.
0: Evet, özellikle tarım sezonu ve maliyetler yine aşağıya giderse toparlanma devam edebilir noktası. Bugün var mı bir haber? Yani benim gördüğüm yoktu ama tavana yakın bir performans, acaba o finansalların etkisi mi devam ediyor deriz?
1: Valla ben de görmedim ama finansal etkisi
0: en azından kapta gördüğümüz bir başlık yoktu. Peki Hektaş'ı konuşmuşken böyle kısaca Sasa'yı da sorayım. Yani orada bir toparlanma hani görebildik Sasa tarafında. Genel kurulda yine geçtiğimiz hafta ya da bu hafta sanıyorum bir genel kurul toplantısı bu hafta vardı. Şimdi orada bizim konuştuğumuz net borç, yani işte finansman giderleri 10 liraya gelen rakamlardan 2 liralara düşme hikayesi. Sonrasında böyle 3,5 liralara doğru yaklaşan %30 yükselen Sasa. Savaş döneminden neden nemalandı, faydalandı diyebilir miyiz?
1: Evet, onu diyebiliriz. Özellikle Sasa tarafında tabii yatırımcıların da çok teveccüh gösterdiği bir şirket. Sasa ve Hektaş ikilisi Borsa İstanbul'da dengeleri belirleyen şirketlerdi bir zamanlar. Onun tabii o serüvenin geride kalması, sonrasında geri çekilmeyi takip ettiğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Tekrar burada toparlanmak

0: ama özellikle bilançodaki toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, bu değerli metaller tarafındaki hareketin etkisi tabii SASA'ya olumlu yansıyor. Borçluluk kısmı oldukça önemli çünkü burada biz bilanço yapısında şirketlerin sıkı para politikasının etkilerini hissettiğimiz süreçte borçluluk oranlarının geri çekilmesi son derece kıymetli. Bu çeyreklerde buraları takip etmekte fayda var. Ama SASA'da özellikle beklentilerini paylaştığında oldukça olumlu beklentiler paylaştığını takip etmiştik. O yüzden takip etmekte bu tarafı fayda var ama çeyrekte bilançolarda borçluluğa bakmak gerekiyor.
1: Evet, yani borçluluk iyileşecek mi, nakit akışı düzelecek mi, finansman giderleri, bunların hepsi önemli olacak diyorsun. Toparlanma, yani SASA'da bir kalıcı toparlanmadan söz etmek adına. Şimdi geliyorum 8 numaraya. Amerika'ya ihracat dediğimizde aklıma ilk gelen şirket oluyor çünkü çok büyük bir ihracatçıdan söz ediyoruz 8 numara.
0: Boru Sanboru var bu tarafta da. Özellikle dediğin gibi Amerika ihracatının yükselmesi ve kapasite artış hikayesi burada oldukça kıymetli. Şirket henüz finansallarını açıklamadı ama petrol kuyularına yönelik ihracat yapması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, Amerika tarafındaki bu tarafa teveccüh hikayesinin devam etme hikayesi burada Boru Sanboru'yu destekler nitelikte olmaya devam ediyor. 2026 yılında da çeyreksel bazda da başarılı bir görünüm beklentisi var Borusan'da. O yüzden bu etki ve kapasite kullanım artışının artması hikayesi olumlu yansıyacak gibi bir görünüm var.
1: Evet, şimdi bir yandan şunu gördük. Savunma sanayide rakamlar yine güçlü. Yani geçen senenin en fazla yükselen hissesi bu yılda benzer bir görünüm ortaya çıkardı. Dün şöyle bir sene başından bu yana en fazla endeksi ne etkilemiş diye bakayım dedim. 3700 puan borsa yukarı gitmiş. Yani 11.000'lerde başladığımız sene başındaki 11.200'lerdeki hikaye 15.000 noktasına gelirken 3700-3800 puanlık yükseliş varken 2400 puan destek finans, 1200 puan Aselsan'dan gelmiş. Yine Aselsan borsadaki yükselişin çok çok önemli bir kısmını, yani üçte birinin neredeyse oluşturmaya devam ediyor. Dolayısıyla savunma sanayi biraz konuşalım. Yani teknoloji tarafında aslında bir yandan konuşuyoruz. Bir de fuar vardı. Böyle ürünler tanıtılıyor. Çok fazla yeni ürün gördük orada. O da tabii heyecan verici görüntüler de bir yandan karşımıza çıkıyor. Devam edecek mi? Kriz ortamında ülkeler savunma harcamaları yapmaya devam edecek mi? Yani silahlanma elbette iyi bir başlık değil belki ama bugün milli ve ulusal güvenliğimizi konuşuyorsak artık zaruri bir ihtiyaç haline geldiğinde takip ediyoruz.
0: Kesinlikle geldi. Özellikle dünyadaki risklerin artması ve yeni savaş rotalarının belirlenebilecek olması Trump gibi liderler olduğu müddetçe. O yüzden ülkeler kendilerini güvene almak istiyorlar. Savunma harcamalarını arttırır. Zaten ilk bu Avrupa'nın savunma harcamalarını artırma hikayesiyle başladı. Ve bakıldığında da Aselsan burada güçlü bir oyuncu. Piyasadaki, sektördeki, geneldeki benzerlerine göre olumlu ayrışan bir görünüm var. İhracat noktasında ihracat yapabilecek ülke sayılarını arttırma hikayesi bence son derece kıymetli. Ve bakıldığı zaman da içeride tek, evet yeniler geliyor, birazdan da konuşuruz ama tek olma hikayesi tabii burada savaş bitse de devam etse de yükselişini destekliyor. Belki bilançosunu incelediğimizde beklentilerden bir tık altında gelen bir görünüm var. İlk çeyreğe özgü zayıflıkları takip ettiğimiz bir görünüm var ama fiyatlamalara baktığımızda momentumun güçlü seyrini devam ettirdiğini ve şirket portföylerde de defansif tarafta yerini aldığını takip ediyoruz. O yüzden Aselsan tarafı da ilk 11'de yerini aldı diyebilirim.
1: Evet, rüzgar da arkasından esiyor bir yandan savunma sanayinin ama tabii sadece savunma sanayi değil. Yani tabii savunma sanayiyi konuştuğumuzda bunun donanımı var, siber güvenliği var, teknolojik altyapısı var. Savunma sanayiye hizmet üreten, danışmanlık hizmetleri veren, teknoloji tarafında da çok fazla önemli şirketimiz var. 10 numaraya geleyim.
0: Burada tabii yeni bir hikaye yaratan Pasifik Teknoloji var. Şirket fiyatlamalarına bakıldığı zaman 4 Mayıs'ta gelen yeni haberle aslında yükseliş serisine devam ettiğini takip ediyoruz. Teknik anlamda da pozitif bir görünüm var ama özellikle ihracat noktasında dost ve müttefik ülkenin ile yapılan anlaşma, özellikle savunma kuruluşu ve teknoloji altyapısı ile alakalı anlaşma hikayesi son derece kıymetli. Yeni rotalar, yeni alternatifler yaratmak adına burasını önemli bulduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü bakıldığı zaman uluslararası pazara giriş yapma hikayesinin fiyatlandığı bir görünüm var. Bunun devam etmesi söz konusu olabilir. Özellikle burada bakıldığında ciro ve karlılık açısından da ciddi katkı sunan tarafta yerini alması çok kıymetli diyebilirim. O yüzden Pasifik Teknoloji de yeni giren listemize bir şirket ve bunu da devamında takip edeceğimizi belirtebilirim.
1: Yani bir yandan şu da önemli, savunma

0: Aynen, ilk ihracat adımını gerçekleştiriyor Pasifik Teknoloji. Bugün %5'ten fazla arttı. Dün de sanıyorum tavandı. Evet. Zaten açılışta da öyleydi. O ise uluslararası pazarda da kendine ciddi bir ivme kazandırıyor diyorsun. Orası da yine önemli. Yani bu teknoloji, siber savunmayı konuştuğumuzda aynı zamanda işte altyapısının teknolojisinde bir yandan yanında böyle gelişen sektörlerde konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir yandan tabii bu borsadaki ivmenin devam etmesi için ve kalıcı olması için enflasyon ve faiz ortamını da biraz konuşalım. Yani 4.18'lik bir enflasyon rakamı geldi. Konutu, gıdayı zaten konuşuyoruz bildiğimiz tarafta, ama hani şöyle temel mallara baktığımızda orada da aslında giyim hariç tarafta da 4.4'lük bir artış olduğunu gördük. Dolayısıyla ne bekliyoruz? Bundan sonra enflasyonda eşer mobilya bunun sınırlandığını, aslında ekonomi yönetiminin adımlarını görüyoruz. Hem enflasyon diyeyim hem de sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kararlılık mesajı diyeyim. Mehmet Şimşek'ten de geldi. Fatih Karahan'dan da geldi. O da önemli mi acaba yine içeride enflasyonun düşüş üzerine yönelik güveni tesis etme sürecinde?
1: Tabii enflasyon süreci bakıldığında ülkeler açısından da baskı yaratan bir unsur olmaya devam ediyor. Özellikle savaşın devam etmesi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması daha doğrusu, hani savaş her ne kadar teoride kalsa da gibi gözükse de petrol fiyatlarını hızlı yükseltti. Enerji maliyetlerinin artık sektörel anlamda da diğer bacaklara yayıldığını takip ediyoruz. Ve maliyet artış hikayesi enflasyonu yükselten bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. İçeride bakıldığında Ağustos ayından beri yüksek enflasyonla, 30'un üzerinde enflasyonla başa çıkmaya çalışıyoruz. Burada giyim tarafındaki hikayedeki yine enflasyon tarafında yükseliş var. Gıda tarafındaki yükseliş, hani geçtiğimiz aya bakıldığında daha negatif bir görünüm varken bu sefer daha pozitif bir görünüm var. Onun etkisi var. Ulaştırma ve konut burada tabii enflasyona, aylık enflasyona katkı yapan tarafta. Beklentilerden yüksek gelmesi tabii ki yıl sonuna dair beklentileri bir tık daha arttırdı. Yani 28 ile 32 bandında hareket eden bir görünüm takip ediyoruz enflasyon görünümünde.
0: O zaman önümüzdeki hafta Perşembe günü bir revizyon bekliyor musun?
1: Tabii ki, çünkü petrol fiyatlarına bakıldığı zaman 60 dolar seviyesine, yani burada mutlaka bir revize gelecektir. Piyasa beklentileriyle paralel bir görünüm sunan enflasyon raporu sunumu bekliyoruz. Ve dediğin gibi aslında ekonomi yönetimi tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gelen açıklamalar, kararlılık mesajlarının yinelenmesi son derece kıymetli. Çünkü beklentilerin iyileşmesi adına bu önem arz ediyor. Yani beklentileri iyileştirmediğimiz sürece enflasyonla baş etmemiz de çok zor. Eşel mobil gibi uygulamalar tabii oradaki yönelimi enflasyon tarafını bir miktar sınırlasa da bir süre daha enflasyonla başa çıkmak durumunda kalacağız gibi duruyor. Belki yeni alternatif, para politikasının yanına maliye politikasındaki hareketler de önemli olacaktır diyebilirim.
0: Şimdi bugün bankacılık endeksi ekranlarımızda efendim %2'nin üzerinde bankalarda bir yükseliş var. 17.583 puanda bankalar, tabi 20.000'li bölgelerden 16.000'lere doğru böyle %25'lik %20'lik bir geri çekilme vardı. Son iki gündür bankalardaki ivmenin artış gösterdiğini görüyoruz. 17.571 puandaki bu hareketlilikle birlikte. Şimdi hani hep konuştuğumuz yabancı da önce gelir bankadan daha likit yeri, işte Türk bankacılık sektörünü sever dediğimiz nokta tabi artık çeşitlendiriyor. Yani Aselsan'dan Tüpraş'ına, oradan işte enerji sektörüne, Astor'a, işte Telekom'a da geçen sene en fazla aldığı hisselerde yer verdiğini görmüştük. Ama bugünkü bankaların hareketliliğine ne diyeceğiz? Yani geride kaldı acaba borsayı da bundan sonraki süreçte sürükler mi? Ya da acaba hani petrolün daha fazla gerileyip gerilemeyeceği, yani bizim faizleri indirip indirmeyeceğimiz mi bankalarda daha belirleyici olur?
1: Tabii bankacılık tarafına bakıldığında en çok hırpalanan taraf faiz indirimlerinin ötelenme hikayesiyle bankacılık endeksi tarafında oldukça negatif ayrışmayı takip ediyoruz. Artık burası rotalarda bence yerini almalı ve beklentilerin iyileşmesi son derece kıymetli. Çünkü bakıldığı zaman faiz indirim beklentilerinin yılın ikinci yarısından artık dördüncü çeyreğe kadar kaydığı bir süreç var. Tabii bu da bilanço yapısını etkileyecektir ama beklentileri de değiştirmediklerini takip ediyoruz. Gelen açıklanan finansallardan da bankaların.
0: Yani bu projeksiyonu aşağıya çekmiyor mu diyorsun?
1: Evet, yani bunun zaten beklentilerin o yönde şekillenmesi bence fiyatlanacaktır. Yabancı yatırımcı tarafından tabii ilginin olması önemli. Bu ilginin biraz daha, sürecin biraz daha değiştiğini konuşuyoruz. Artık sanayi şirketleri de ön plana çıkmaya devam ediyor. Ama bankacılık tarafındaki iyileşen görünümün, beklentilerin iyileşme hikayesinin bence dağılım, tabii her banka açısından bunu söylemek zor ama olumlu gelen finansallarla daha pozitif bir görünüme işaret edebilecektir. Bence endeksteki yükseliş hikayesine de sanayi şirketlerini konuştuğumuzda yanına bankacılık tarafında ekleyebileceğimiz bir görünüm var ama oradaki görünüm çok kırılgan likit olması açısından da ve yabancı pozisyonlanması açısından da ilk negatif haberde en çok geri çekilen

0: orası olduğunu takip ediyoruz. O yüzden dağılımı doğru yapabilmek son derece kıymetli diyebilirim.
1: Evet, şimdi biraz da şuraya geçeyim ama ondan öncesinde şöyle BIST 100 hisselerine bakalım an itibariyle tablo nasıl şekilleniyor diye. Çünkü az önce paylaştık, bankalarda %2'nin üzerine gelen bir yükseliş var. Dün de %4'ün üzerinde yükseliş vardı. Şimdi bugün Genilaç ve Hektaş, yani Hektaş'ta tavan fiyatlamalar görüyoruz. Patek dünkü tavan performans sonrasında zaten açılışta çok iyiydi. Bugün %5 artıda. Şekerbank, Telekom ve Medikal zaten dün finansallarını açıklayan tarafta böyle yükseliş hareketi bugün karşımıza çıkıyor ve beklenti üzerindeki bu işte paylaştığın az önce gıda perakende tarafındaki rakamlar Anadolu Efes'te. Kola'da da benzer bir görünüm olduğunu gördük. Operasyonel tarafta büyümeye devam ediyor. %2'nin üzerinde orada artı var. İşte Yapı Kredi'ye yine yer verdik. %2'nin üzerinde bir artış var. Sasa konuştuk orayı da. Hektaş'la birlikte bir yükseliş hareketi zaten takip ediyoruz diye. %2'ye yakında Sasa'da bir yükseliş var ama Hektaş bugün Sasa'yı zaten geride bıraktı gitti tavan performansıyla. Şimdi bir yandan şöyle bir bakıyorum bugün ne var düşenlerde diye. Astor, Tüpraş bu süreçte en fazla yükselen bunlardı. Astor, Tüpraş, Katılım Evim ve Aselsan. Yani en fazla yükselenlerde bugün biraz böyle geri çekilme hareketliliği görüyoruz. Şimdi bir yandan dışarıya döneyim. Neden? Çünkü dışarıda da böyle rally'nin Amerikan borsalarında da olduğunu görüyoruz. Sadece bizde değil orada da bir yükseliş hareketi karşımıza çıkıyor. Şimdi bir yandan yeni bir dönem, yani Kevin Walsh dönemi, Powell döneminin artık geride kalması ama geçen haftada mesajlarını takip ettik. Yani bir yandan kararlılık mesajları veriyor ve bir yandan Kevin Walsh diyor ki özellikle ben burada Trump'ın kuklası olmayacağım ama zaten aksi takdirde bir açıklama yapsa senatodan ne kadar veya kamuoyundan ne kadar bir onay olabilirdi. Dolayısıyla Fed döneminde acaba bizi neler bekliyor?
0: Tabii Fed tarafına bakıldığı zaman yeni başkanın gelme hikayesi oldukça önemli ve bakıldığında enflasyonun artma hikayesi, sürecin bu kadar sert geçmesi, yani iklimin bu kadar sert olması tabii faiz indirimlerini belki öteleyen bir unsur karşımıza çıkartıyor ama özellikle istihdam verisi önemli. Tarım dışı istihdam verisini alacağız yarın. Burada istihdam verisi tarafındaki güçlü seyir, işsizlik tarafındaki aşağı yönelim bence önemli olacaktır ve faiz indirimlerini öteleyen bir unsur sunacaktır. Walsh'un tabii faiz indirimlerini destekleyen bir lider olmamasını beklemek çok abesle iştigal eder bence. Çünkü Trump'ın ilk başta yeni başkan adayını açıklarken ya da öncesindeki açıklamalarında zaten faiz indirimlerine sıcak bakan bir başkan istediğini takip etmiştik. Tabii senato ikna etmesi bu noktada buna yönelik benzer açıklamalar yapması dediğin gibi çok beklenen açıklamalar ilerleyen süreçte önemli olacaktır. Özellikle Powell'ın da aslında görevine başkan olmasa da devam etmesi, denge görevini görecek olma hikayesi önemli. Çünkü bakıldığında geçtiğimiz yıllarda böyle bir hikaye yok ve Powell tekrar bunu başlatıyor. Ama Walsh'un da ve içerideki bakıldığında kadroda da artık hani o beklentilerle sabit bırakılan bir faiz görünümü olmasına rağmen üyelerin, oradaki başkanların ikisinin daha şahin kalması hikayesi bence ilerleyen süreçte esas rotayı belirleyecek olacaktır. Bilanço küçültme hikayesi var. Walsh'un faiz indirimlerine sıcak bakacağını biliyoruz. Trump'ın bu konudaki net mesajını biliyoruz. O yüzden bu yıl içerisinde faiz indirimi muhakkak gelir ama bu görünüm ve çekişmeyi takip edeceğimiz bir süreç olacak gibi duruyor.
1: Evet, yani aslında zaten siyasi baskı altında bir Powell dönemini konuştuk. Orada da bir çekişme. Kendisine zaten sürekli Bay Geç lakabı takması. Bir de bu haftaydı sanıyorum. Evet, bu haftaydı. Böyle sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapmış. Böyle bir çöp kutusu. Çöp kutusunun üzerinde Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell. Böyle çok ideal dönemlerden de geçiyoruz ama bundan sonra yine siyasi baskın devam edeceğini görebilir miyiz? Yani orada var mıdır? Hani Kevin Walsh ben her ne kadar bağımsız bir başkanım dese de gerçekten öyle mi ya da faizleri indirip bilanço küçülterek mi bunu dengeleyecek? Yani dizginlenmesi gereken %3'lerin üzerine gelen zira bir enflasyon varsa ve benzin fiyatlarının 4 yılın üzerine geldiği bir tabloyu konuşuyorsak.
0: Yani burada tabii Warship hem piyasalarda test edecektir. Buradaki üyeler de muhakkak bu tarafta testi sınayacaklardır. Bence çekişme devam eder. Özellikle çekişmenin devam etme hikayesini takip ederiz. Dengeleyici bir unsur olarak karşımıza çıkar. Ve bakıldığında da faiz indirimlerinin geleceği beklentisi var piyasalarda. Ve piyasaların da olumlu fiyatlandığını da takip ediyoruz. Yani orada bilançolar da çok çok iyi gelmeye devam ediyor. Bu görünümde bence Trump'a doğru kayabiliriz ama petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, enflasyon, içeride seçimin olacağını düşünürsek burası esas parametre olacaktır. Ama FED başkanlarının aslında kendi safına çekilme hikayesi belki orada izleyeceğimiz rota olacaktır.

0: Bunu yakından takip edecek piyasalar ama şu anda faiz indirimi fiyatlara girdi diyebilirim.
1: Evet, faiz indirimi bekleniyor diyorsun tabii. Yani Kevin Warsh varken zaten Başkan Trump'ın ön koşulu gelecek aday faiz indirimi yapmak zorunda diye de böyle bir söylemde bulunmuştu. Şimdi geleyim altına gümüşe. Tabii altın gümüş faiz indirimini sever. Yani bu biz petroldeki yükselişi konuştuğumuzda faiz indirimi beklentilerinin azalması ve dolar endeksinin güçlenmesi, Avrupa'nın daha kırılgan bir yapıda olması, DXY yükselince altında bir düşüş hareketi gördük. 5600'den 4100'e %25 düşmüştü altın. Şimdi 4742 doların üzerine %1'lik bir artı var. Petrol aşağıya geldikçe altın yükselmeye devam edecek mi?
0: Şimdi değerli metaller tarafında savaşın başlamasıyla farklı bir hikaye yazıldı. Özellikle buradaki esas yükseliş merkez bankalarının altın alımı iken likit kalma hikayesi. Tabii burada görünümü tersine çevirdi. Petrolde çok hızlı bir yükseliş takip ettik çünkü. Ve savaşın bitme hikayesi, savaşın bitecek olması değerli metallere oldukça pozitif yansıdı. Ve burada özellikle 4600 dolar üzerindeki yükseliş hikayesinde bence devamını bekleyebiliriz. Oradaki hikaye devam edecek gibi duruyor. Savaşın bitmesiyle 5000 dolar tekrardan gündeme gelebilir. Ve burada gümüş tarafında da pozitif görünüm var. Petrol fiyatlarının aşağı çekilmesi dolar endeksini geri çekiyor ve ons altındaki görünümü de destekliyor. Bence bu süreçte değerli metaller pozitif ayrışan tarafta kalmaya devam edecektir. Savaş ve faiz indirim süreci esas kritik başlıklar. Orasını takip etmekte fayda var ama bu görünüm değerli metalleri destekliyor. Çünkü benzerlerine göre çok negatif ayrıştı diyebilirim.
1: Evet, yani yine değerli metaller tarafındaki temel hikayenin devam ettiğini aslında söylüyorsun. Şimdi bir yandan şöyle yapalım, bir portföy oluşturalım. Bu belirsizliklerin ve volatilitenin ortasında tabii oluşturalım bir yandan bunu. Çünkü neden? İşte her gün farklı bir başlık çıkabiliyor ama görüyoruz ki borsanın sene başından bu yana %30'luk getirisi neredeyse mevduatta bir yıllık rakama yakın bir seviyeye geliyor. Yani dolayısıyla hani işte Mayıs'ta borsaya, Mayıs dediğim de birkaç gün öncesi borsaya girmiş olsaydınız mevduatta alacağınız işte belki birkaç aylık, 3-5 aylık getiriyi alma şansına sahiptiniz ama ya Mart'ta yakalansaydınız o zaman da alternatif fırsat maliyeti kaçıp gitmişti. Şimdi dolayısıyla hani biraz altın mı, biraz hisse borsa mı ve hani belki yine TL mevduat ve para piyasası fonları mı burada hani nakitte kalalım, piyasa düşerse de toplarız, alım yaparız, kademeli değerlendiririz dediğim bir nokta var mı? Hani her yatırımcının risk düzeyi elbette farklılık gösteriyor mu? Daha böyle orta risk düzeyine sahip ve tabii orta vadeli yatırımcı için sorayım.
0: Dengeleme fayda var. Özellikle burada şimdi değerli metalleri konuştuk. İlk onunla başlayayım. Tabii dövize dayalı enstrüman olması ve değerli metal tarafına hareketle birlikte yani %100 olarak düşünürsek %15 tarafta değerli metaller de yerini almalı bence. Hedge mekanizması açısından da bu tarafta değerli metaller yerini alıyor. İşte orada gram altın belki portföylerde yerini alabilir ya da fonları tercih edebilir yatırımcılar. Tabii artık riskli varlıkların da dönemi geliyor. Yani bakıldığı zaman Borsa İstanbul'daki harekette 2025 çok sınırlı kaldı ve bu iyileşme beklentilerin iyileşme sürecinin hikayesi hani genele yayılan bir yükselişten maalesef bahsedemiyoruz. Yine sektörel ayrışmaları takip edeceğimiz bir görünüm var. Ama hisse senet tarafında portföyde bence %50'yi arttırmakta fayda olacağını düşünüyorum. Özellikle geri kalmış potansiyeli olan şirketler, finansal yapısı güçlü şirketler burada ön plana çıkıyor ve özellikle son dönemde oldukça gelişen piyasamız var. Raporlar, araştırma kurumu araştırmaların yazdığı raporları da yatırımcıların takip etmesi oldukça kıymetli. Çünkü yükseliş hikayesine baktığımız endeks ağırlığı yüksek şirketlerdeki yükseliş devam ettiği bir süreç var. O yüzden burasının önemli olduğunu söyleyebilirim. Diğer enstrüman tabii TL varlıklar. Burada mutlaka sabit getirili enstrümanların portföylerde yerini alması lazım. Para piyasası fonu olur, tahvil tarafında yerinizi alırsınız. O hikaye biraz daha yatırımcının riskine, alternatifine bağlı. Yatırımcının nitelikli olup olmadığı hikayesi tabii burada devreye giriyor. Özellikle faiz indirimlerinin ötelenmesi ve bu süreçte mutlaka denge açısından da sabit getirili menkul kıymetler diğer bacakta yerini almalı diyebilirim.
1: Evet, şimdi bir yandan dolar tarafındaki hareketliliği de konuşalım 45-24'te. Şimdi şunu acaba hane halkı fark etti mi? Hani artık Merkez Bankası yatırımcı eğilimleri analizini de paylaşıyor ve görüyoruz ki 100 kişiden 50 kişi yani hani 2 kişiden 1 kişi diyebiliriz. paranız olsa nerede tasarruf edersiniz? Altın demiş yani. Ya da ondan hani 3 kişiden bir kişiden ne demiş? Konut demiş, ev demiş, gayrimenkul demiş, arsa demiş. Küçük bir kısımda araba demiş. Yani altın ve gayrimenkul konut hikayesi üzerinden giden yatırımcı eğilimi. Ama dolara karşı bir ilgi yok. Yani DTH'ler tarafına bakıyoruz, belirgin bir artış yok. Olduğu haftalarda da kurumsaldan gelen bir artış vardı. Yurt içi yerleşim belirgin bir talebi yok. Dolayısıyla hani şunu anladı mı biraz? Evet, enflasyonun altında kalacak. Yani dolar az

0: Bu yönde atılan adımlar bence buradaki esas hikayeyi belirleyici unsur. Bunun devamını bekliyoruz genel olarak aslında. Özellikle enflasyon mücadele sürecinde dolar tarafındaki talebin azalma hikayesi bence ilerleyen süreçte de önemli olacaktır. Burayı takip etmekte fayda var. Tabii Türk yatırımcısının algısına bakıldığı zaman altın tarafı her zaman güçlü bir seçenek olmaya devam ediyor. Özellikle yastık altı altın tarafı hem ekonomi yönetimi tarafından da son dönemlerde çok vurgulanan bir taraf. Yatırımcının özellikle fiyatlar geri çekildiğinde kuyumculardaki altınların bittiği haberleri vardı. Böyle evet. Kuyrukları
1: ya
0: görmüştük.
1: Da vardı da acaba satmadılar mı diye soruldu ama darphane üretim var diye de haber paylaşmıştı.
0: Evet, yani ama oradaki ilginin çok artmasından bahsediyorum aslında. Bu çok kıymetli. Buradaki ilginin tabii artmasına rağmen bakıldığında yıl aylık performanslara bakıldığında orada altın tarafının negatif ayrışan tarafta, işte Borsa İstanbul'un olumlu ayrışan evet. tarafta olduğu hikaye var. Yani burada konut tarafı da ilgiyi devam ettiriyor ama bu ilginin sınırlı kalması, biraz daha riskli varlıklar, sabit getirili varlıklara geçişin devam edeceği bir görünüm takip edebiliriz
1: evet.
0: diyebilirim.
1: Şimdi 100 kişiden 50 kişi ben altın alırım derken 100 kişiden 2 kişi ben borsaya yatırım yaparım diye umarız bunu da artırabiliriz.
0: Umarım.
1: Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Veda ediyoruz ama saatler 15'i gösterdiğinde görüşeceğiz. Hoşçakalın.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
2: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS ile gel.
3: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
4: Tamam hayatım.
3: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
4: Tamam hayatım.
3: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
4: Rams.
3: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
4: Ha, şimdi tamam.

0: faiz ve bahar fırsatını kaçırmayın.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
4: Sevgili seyirciler, kirada birden fazla mülkünüz varsa size harika bir haberim var. Ehane. Ehane çoklu mülk sahipleri için geliştirilmiş, güçlü teknoloji ve hizmet odaklı ilk ve tek mülk yönetim platformu. Kira ve gider takibi, mülklerinizin bakım ve onarımı, hukuki işler, kiralama süreçleri, vergi dönemleri gibi birçok işte size yardımcı olacak Ehane her şeyi tek panelde topluyor. Profesyonel ekibiyle yönetiyor, işleri sizin yerinize hallediyor ve size sonuçları bildiriyor. Size de zamanınızı daha verimli harcamak kalıyor. Siz de hemen ehane.com'a girerek detaylı bilgi alabilir, süreçlerinizi dijitalleştirerek Ehane'nin size sunduğu kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
5: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlence dolu alanlar, sizin için şef dokunuşlu lezzetler, Gezinomi ile hayallerini erteleme.
6: Ankara Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350

0: 1000 TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75.000 TL taksit fırsatını kaçırmayın.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Senin yanında Akbank.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacak.
6: Arsa ve...
7: Nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da APA.

0: modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
1: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
0: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
2: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.

0: Saat 11 piyasa saatine hoş geldiniz. Hem küreselde hem içeride piyasalardaki fiyatlamaları birazdan konuşacağız ama ondan önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılım finans zirvesinde konuşuyor. Canlı bağlantıyla önce oraya gidelim.
1: Tarımda, sanayide, hizmetlerde üreten kesimler var. Bu ikisini aynı resmi tamamlayan iki unsur olarak görmemiz gerekiyor. Reel sektörün büyümediği, sağlıklı bir şekilde gelişmediği bir ortamda finansal kesimin de gidebileceği yerlerin sınırları var. Tersi de geçerli, finansal piyasaların derinleşmediği, finansal araçların çeşitlenmediği bir ortamda reel sektörün sağlıklı bir şekilde büyümesi mümkün değil. Dolayısıyla bu iki kesim arasında ben daha çok diyalog olması gerektiğine inanıyorum. Kısa vadeli fırsatçılıkların ötesinde orta vadeli bir perspektifle, sağlıklı bir büyüme perspektifiyle reel sektörün ve finans sektörünün birbirini tamamlaması, birbirine güç vermesi ve bir bütün olarak ekonomiyi geleceğe taşıması yine çok kıymetli diye buradan ifade etmek istiyorum. Değerli katılımcılar, katılım finans, riskin adil paylaşımını esas alan, üretimi destekleyen ve reel ekonomiye doğrudan katkı sunan yapısıyla ekonomik faaliyetleri toplumsal fayda ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde değerlendiren bir anlayışı temsil etmektedir. Nitekim bugün katılım finans belirli bölgelerle sınırlı bir uygulama olmaktan çıkmış, küresel ölçekte hızla büyüyen bir alan haline gelmiştir. Körfez ülkeleri, Malezya ve Endonezya'nın yanı sıra İngiltere, Lüksemburg, Hong Kong ve Singapur gibi önemli finans merkezlerinde hayata geçirilen özel düzenlemeler ve geliştirilen piyasa altyapıları katılım finans ekosisteminin uluslararası ölçekte yaygınlaşmasını desteklemektedir.

Finansal büyüklükler üzerinden değerlendirecek olursak 2018 yılında 2,5 trilyon dolar olan İslami finans varlıkları 2024 yılında 6 trilyon dolara yükselmiş olup 2029 yılında bunun 9,7 trilyona kadar yükselmesi beklenmektedir. İslami Finans Gelişim Endeksi skoruna göre Türkiye 2012 yılında 82 ülke arasında 23. sırada yer alırken 2025 yılında 140 ülke arasında 10. sıraya yükselmiştir. Yaklaşık 127 milyar dolarlık İslami finans varlığı ile ülkemiz dünyada 9. sırada yer almaktadır. Katılım Finans Türkiye'de 1984 yılında faaliyete başladığı günden bu yana sürekli bir gelişim seyri içinde olmuştur. 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 3'ü dijital finans kuruluşu olmak üzere 10 katılım finans kuruluşunun faaliyet gösterdiği sektörün aktif büyüklüğü 4,7 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Katılım finansın son yıllarda gösterdiği performansla beraber aktif büyüklüğünün sektör içindeki payı 2025 yılında %2,4 seviyesindeyken bu pay bugün %9,5 civarına yükselmiştir. Geldiğimiz yere bakacak olursanız çok önemli bir mesafe alındığı ortada ama potansiyeli düşünürseniz henüz arzu ettiğimiz yerde olmadığımızı vurgulamamız gerekiyor. Katılım bankacılığının kredi büyüklüğü 2026 Mart itibariyle 2 trilyon TL'ye ulaşırken bu kuruluşlarca kullandırılan kredilerin takibe dönüşüm oranı ise %2,6 ile sektör ortalamalarına yakın seyretmektedir. Sermaye yeterlilik oranı %17,8 seviyesinde olup sektör ortalamasının üzerindedir. Kıymetli katılımcılar, katılım finans ilkelerine uygun olarak geliştirilen somut varlıklara dayanan ve faizsizlik prensibine uygun olan katılım esaslı yatırım ürünleri yatırımcılarını spekülasyondan korurken aynı zamanda adil ve makul bir getiriye erişimlerini mümkün kılmaktadır. Katılma hesapları, kira sertifikaları, katılım endekslerine uygun hisse senetleri ve katılım esaslı yatırım fonlarıyla ürün çeşitliliği sağlanmaktadır. Burada sadece katılım bankaları dememiz bence dar bir şey olur, alan olur. Katılım finans daha geniş bir kavram. İçinde banka ve bankacılık dışı birçok unsuru barındıran, dolayısıyla sektör olarak konuşacaksak katılım finans dememiz daha doğru. Bankacılık bunun, katılım bankacılığı bunun bir alt kümesi. Yani geniş bir alt küme ama sonuçta daha geniş anlamda katılım finans kavramı bence daha uygun bir kavram. Katılma hesapları, kira sertifikaları, katılım endekslerine uygun hisse senetleri ve katılım esaslı yatırım fonlarıyla dediğim gibi bu çeşitlilik sağlanıyor. Yurt içi piyasalarda ilk kira sertifikası ihracı 2012 yılında başlatılmış olup bu ihraçlara düzenli olarak devam ediyoruz. 2026 yılı Nisan ayı itibariyle yurt içi piyasada gerçekleştirilen yaklaşık 1,8 trilyon TL tutarındaki iç finansmanın 417 milyar TL'lik kısmı kira sertifikası ihraçları ile karşılanmış. Toplam iç finansman içindeki kira sertifikalarının payı yaklaşık %23 olmuştur. Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Varlık Fonu, Vakıf Katılım Bankası, Türk Telekom ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi kuruluşlarımız tarafından 2023-26 döneminde farklı tarihlerde uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında sukuk ihraçları gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan Borsa İstanbul tarafından şirket faaliyetleri dikkate alınarak katılım endeksi yayınlanmaktadır. Mevcut

Da Borsa İstanbul'da işlem gören 605 pay senedinin 258'i katılım endeksine dahil edilmiş bulunmaktadır. BIST katılım endeksinde yer alan şirketlerin toplam piyasa değeri 6,5 trilyon TL ile BIST tüm endeksinin %33'ünü oluşturmaktadır. 2026 Nisan ayı itibariyle katılım şemsiye fonu ünvanıyla işlem gören 92 yatırım fonu bulunmakta olup katılım finansman araçlarına yatırım yapmakta olan toplam 65 emeklilik fonunun büyüklüğü 894 milyar TL'ye ulaşmıştır. Diğer yandan banka dışı finansal kurumlar tarafından da vatandaşlarımıza yeni ürün ve modeller sunulmakta ve bu alanda derinleşen bir büyüme dikkat çekmektedir. Kıymetli misafirler, Türkiye'nin güçlü finansal altyapısı, dinamik nüfusu ve coğrafi konumundan kaynaklanan potansiyelini daha ileriye taşımak amacıyla İstanbul'u bir finans merkezi olmanın ötesinde yatırım, finans ve reel ekonomi arasında bağ kuran bir merkez olarak konumlandırıyoruz. Meclisimizde de şu sıralarda biliyorsunuz önemli bir paket görüşülüyor. Dün komisyonumuzdan geçti bildiğim kadarıyla, yakın bir tarihte genel kurulda ele alınmasını bekliyoruz ve bayramdan önce çıkmasını ümit ediyoruz. Bu paket çok önemli. Türkiye uzun zamandır ekonomisini farklı bir şekilde konumlandırıyor. Son 23 yılda büyük bir değişim, dönüşüm yaşandı. Birçok alanda olduğu gibi ekonomide de büyük bir dönüşüm yaşadık. Bugün dünyanın geldiği noktada belirsizliklerin, istikrarsızlığın yükseldiğini, öngörülebilirliğin azaldığını görüyoruz. Jeopolitik risklerin yükseldiğini hepimiz çevremizden yaşayarak görüyoruz. Diğer yandan yeni teknolojilerin geliştiğini bir taraftan, dijitalleşme, yeşil dijital dönüşüm gibi yeni kavramların dünyada çok daha telaffuz edilir hale geldiğini görüyoruz. İşte tüm bu değişimlerin içinde, istikrarsızlığın yükseldiği, değişimin yoğunlaştığı bir dönemde, güç rekabetinin arttığı bu dönemde yeni bir programla ülkemizi güçlü bir merkez olarak konumlandırma çabamızı bir üst seviyeye taşıyoruz. Burada önemli unsurlar var getirdiğimiz. Bir taraftan dünyadan daha fazla finansı ülkemize, sermayeyi cezbetmek, daha fazla nitelikli insanı Türkiye'ye cezbetmek, diğer yandan karar alma merkezlerini, şirketlerin özellikle bölgesel ve küresel karar alma merkezlerini daha fazla ülkemize yönlendirmek için önemli teşvikler, önemli düzenlemeler var bu pakette. Kurumlar vergimizi teklif meclise gittiğinde ilk aşamada ihracatçı, imalatçılar için %9, tüm imalatçılar için %14 gibi bir rakamdı ama dün bu konuda bir önergeyle meclisimizin takdiriyle tek oran, daha sabit bir oran yapılma kararı verildi ve %12,5 şeklinde bir düzenleme yapıldı. Bir önergeyle son hali bu şekilde. Dolayısıyla kurumlar vergisinin düşürüldüğü, dışarıdan gelen sermayenin çok daha kolay bir şekilde ülkemize kazandırıldığı yeni bir çerçeve oluşturuyoruz. Bunu bürokratik işlemleri kolaylaştırma anlayışımızla da bütünleştiriyoruz. Öncelikle bu merkezde, İstanbul Finans Merkezimizde Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin çalışmalarını tamamladığı tek durak ofisimizi bu ay alacağız inşallah hizmete. Kısmetse ben de katılacağım açılışına. Daha sonra tüm Türkiye için belli nitelikteki, belli özellikteki projeler için tek durak ofis mantığını çok daha güçlendiren bir çaba içinde olacağız. Diğer taraftan yine ülkemize daha fazla yatırımcı kazandırmak için ne gerekiyorsa yatırımcıların perspektifiyle bakarak, onların ihtiyaçlarını, taleplerini, beklentilerini karşılayarak ülkemizin bu cazibe merkezi olma, güçlü liman olma vasfını pekiştirmeye kararlıyız.

Türkiye emin bir ülke olarak, güvenli bir liman olarak, istikrarlı bir ülke olarak, öngörülebilir politikalar izleyen bir ülke olarak daha fazla sermayeyi, daha fazla nitelikli insan gücünü ve karar alma merkezlerini cezbetmeye devam edecek. Katılım finansta bunun içinde inanıyorum ki ayrıcalıklı bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde bu etkilerin hissedildiği bir alan olacak. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada sermayenin üretime ve teknolojiye yönlendirildiği bir yapı inşa etme hedefiyle hareket ediyoruz. Bu vizyonun en önemli taşıyıcılarından biri İstanbul Finans Merkezimizdir. Katılım Finans bu yapının temel bileşenlerinden biri olarak Türkiye'nin küresel finans sisteminde daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacaktır. Değerli katılımcılar, katılım finansın potansiyeline uygun şekilde gelişimini desteklemek amacıyla 2026-29 dönemini kapsayan katılım finans strateji belgesi hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tamamlandığında bunu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Bu belge ile sektörün yapısal ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi ve daha güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda, sektörle yakın bir koordinasyon içinde, istişare içinde katılım finans kanun teklifi taslağı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada Ekonomi Politikaları Kurulu değerli başkanımız da bu konularda çok büyük bir tecrübeye sahip. Onların da katkısını alarak, sektörün özellikle katkısını alarak bu çalışmalar belli bir aşamaya gelmiş durumda. Tam olgunlaştığında kamuoyuyla paylaşacağız ve meclis grubumuzla tabii ki bu taslağımızı paylaşacağız. Bu taslaktaki ana çerçevemiz yönetişim çerçevesini güçlendirme, bu alana has kurumsal yapılaşma vizyonunu ortaya koyma, sektörün tamamını kapsayan etkin bir düzenleyici ve denetleyici altyapıyı tesis etme gibi yenilikleri gündeme getirmek amacımız bu. Diğer taraftan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ticaretin finansmanını kolaylaştıracak yeni ödeme sistemleri, uluslararası likidite mekanizmaları, veri altyapı projeleri ve katılım finans okur yazarlığını arttırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Kıymetli katılımcılar, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda katılım finans sektörü yine önemli bir rol üstlenmektedir. Biliyorsunuz yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik bugün dünyada en önemli başlıklardan bir tanesi. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığımız 2021 yılında sürdürülebilir finansman çerçeve dokümanını yayınlamıştır. Bu belge sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu proje ve harcamaların finansmanını önceliklendirmektedir. 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarında 2,5 milyar ABD doları tutarında ilk yeşil tahvil ihracı gerçekleştirilmiş. Bu ihraçtan elde edilen net gelir yeşil projelerin finansmanı için kullanılmıştır. İklim kriziyle mücadele kapsamında geliştirilecek projelerin finansmanının sağlanması amacıyla 2022 yılında SPK tarafından yeşil borçlanma aracı, sürdürülebilir borçlanma aracı, yeşil kira sertifikası, sürdürülebilir kira sertifikası rehberleri yayımlanmıştır. Bu kapsamda rehberlerin yayımlandığı 2022 yılından 2025 yılına kadar 3,3 milyar TL tutarında yeşil ve sürdürülebilir kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan yine 2021 yılında yayımlanan Sürdürülebilir Bankacılık Strateji Belgesi ve devamında yürürlüğe giren bankaların yeşil varlık oranı hesaplaması hakkındaki tebliğ de bu alana ilişkin önemli düzenlemelerimizdir. Katılım finans sektörünün yeşil dönüşüm konusuna bundan sonra daha fazla eğilmesi bir beklentimizdir. Bu sene Türkiye'de zirveler yılı biliyorsunuz. Türk devletleri zirve

0: Antalya Diplomasi Forumu'na, NATO zirvesinden COP31 dediğimiz Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı'na kadar. Bu yıl Antalya'da inşallah bu konferans Kasım ayında gerçekleştirilecek. Orada da finans dünyasının çok etkin bir katılımı olduğunu biliyoruz. Tüm finans dünyamız ve özellikle de katılım finans dünyamızın COP31'e iyi hazırlık yapmasını, etkin bir şekilde o ortama katılmasını ve Türkiye'nin perspektifini tartışmalara yansıtmasını beklediğimizi de buradan bu fırsatı kullanarak ifade etmek istiyorum. Değerli misafirler, bugün geldiğimiz noktada katılım finans sektörü güçlü kurumsal yapısı, düzenleyici çerçevesi ve artan kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin stratejik bileşenlerinden biri haline gelmiştir. İşte tam bu noktada bir finansal kümelenme projesi olmanın çok ötesinde Türkiye yüzyılının finans vizyonunun somut bir ifadesi olan İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'nin katılım finans alanında bölgesel ve küresel bir lider olmasında kaldıraç rolü görecektir. Değerli katılımcılar, önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla katılım finansın sunduğu imkanları daha etkin şekilde değerlendirmeye, bu alanda kurumsal yapıyı daha da güçlendirmeye ve İstanbul'u küresel ölçekte öne çıkan bir katılım finans merkezi haline getirme yönünde kararlılıkla politikalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Anadolu Ajansı katılım finans zirvesinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle Anadolu Ajansı'na ve Katılım Bankaları Birliği'ne yaptıkları liderlik için teşekkür ediyorum. Sponsor olan, destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Katılımlarıyla ve katkılarıyla bu zirveye anlam katan, değer katan herkese şimdiden gönülden teşekkür ediyor. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz efendim.
2: Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu katılım finansı zirvesinde. Önemli mesajlar verdi. Sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve yeni yatırım modelleri çerçevesinde ele aldı ve Türkiye'nin katılım finans vizyonuna da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum dedi bu zirvenin. Küresel ölçekteki son tabloya da değindi. Spekülasyonun, kırılganlıkların arttığı mevcut finansal tablo karşısında daha adil bir dünya mümkündür yaklaşımı doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın adalet, üretim ve paylaşım temelli finans modellerinin de önemi her geçen gün artıyor dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Finans sektörünü, reel sektörü birbirini tamamlayan aynı bütünün iki temel bileşeni olarak tanımladı. Canlı yayınla verdik finans katılım zirvesine. Serhan Yenigün şimdi piyasa saatinde canlı yayın konuğum. Son durumu, tabloları, fiyatlamaları konuşacağız. Piyasalar haber akışlarına nasıl reaksiyon veriyor? Hepsini soracağım. Serhan Yenigün bizimle, Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü. Merhaba, piyasa saatine hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Son gelen haber akışlarının ışığında piyasa fiyatlamalarını, petroldeki geri çekilmeyi, altındaki yukarı yönlü hareketi...
3: İçerisinde bizim baktığımız önemli kriterlere göre yıllık bazda iyileşme sergileyenlerin oranı %20 civarında. Bu oran geçtiğimiz çeyreklerde %25'lere yakındı. Dolayısıyla ilk çeyrekte, özellikle Mart ayında artan maliyetlerin bir miktar baskı yarattığını da görüyoruz. İkinci çeyrekte bu etkileri daha belirgin izleriz diye tahmin ediyoruz. Fakat yine de şirket değerlemelerine baktığımız zaman buradan hesapla, işte BIST endeksi için bir hedef değer hesabı yapıldığında yukarı yönlü potansiyel hala bulunabiliyor. BIST endeksi için 12 aylık bir periyotta 18.500 ve üzerinde endeks hedefleri hesaplanabiliyor şu aşamada şirket hedefleri üzerinden. Bu da lira bazında işte %30'a yakın, %25-30 civarında bir endeks bazında getiri potansiyeli anlamına geliyor. Endekse göreci daha güçlü kalması beklenen şirketler burada hala hem mevduatın üzerinde hem enflasyon üzerinde getiri sağlama olacaktır.

0: aslında sunuyor. Bu anlamda ben borsaya olan ilginin süreceğini düşünüyorum. Son 3 haftada 1.3 milyar dolara yakın bir yabancı girişi de gördük. Bugün de geçen haftanın verisi açıklanacak. Yani para girişinin sürdüğü, teknik anlamda görünümün olumlu olduğu, temel açıdan değerlemelerini hala desteklediği olumlu görünüm Borsa İstanbul'da devam ediyor diyebiliriz.
1: Sormak istiyorum. Şimdi piyasalar aslında iyimserliği fiyatlıyor şu anda. Gösterdiği fiyatlamalarla ama henüz bir anlaşma yok ortada. Diplomasi tarafını satın alıyor ama her an sizin de söylediğiniz gibi durum tersine dönebilir. Kötü senaryoda tersine daha sert hareket bekler misiniz? Her iki taraf için de hem petrol hem altın için.
0: Elbette bekleriz. Şimdi tabii piyasalar beklentiyi fiyatlıyor. Öngörülebilir bir gelecekte neler yaşanabileceğine dair artı ya da eksi yönde bir olasılıklar kümesi içerisinde kendi yatırım tezleriyle hareket ediyor. Şimdi burada tansiyonun tırmandığı bir dönem yaşadık biz aslında. Yani 28 Şubat'ta ilk saldırı gerçekleşmişti ama Şubat ayına girmemizle beraber artan bir tansiyonu izledik. O dönemden beri de bir gerilim zaten fiyatlara giriyordu. Şimdi de tam tersi yönde yavaş yavaş bu işin sönümlenme sürecinde olduğuna dair bir öngörüyle hareket ediyor piyasa. Petrol fiyatları bu anlamda gevşemeyi sürdürebilir. Altın tarafında durum biraz farklı çünkü orada savaş fiyatlaması, jeopolitik risk fiyatlamasının ötesinde biraz işte Fed'den ilerleyen dönemde nasıl bir faiz patikası izleriz? Merkez bankaların rezervlerinde altın biriktirme eğilimini sürdürür mü, sürdürmez mi? Biraz bunlara bakmak gerekiyor. Şimdi Fed tarafına baktığımız zaman biliyorsunuz orada başkan değişiyor artık. Yani bu ay itibariyle Fed Başkanı Powell'ın görev süresi sona eriyor. Muhtemelen Kevin Warsh çok yüksek olasılıkla Fed Başkanı olacak. Mayıs ayında bir toplantı yok. Haziran toplantısında bir faiz değişikliği beklenmiyor. Temmuz ya da sonrasında olma ihtimali de şu anda çok zayıf görülüyor piyasa tarafından. Fakat yani biraz böyle ABD yönetiminin de etkisiyle elbette faiz indirimi konusunda birkaç bir eğer olumsuz gelirse adım atma ihtimali var elbette Fed'in. Ama şu aşamada Fed'den bir faiz değişikliği dediğim gibi beklenmiyor. Hatta bir faiz artırımı olma ihtimalini de çok düşük olasılıklarla da olsa göz ardı etmeyen bir piyasa tablosu var karşımızda. Avrupa Merkez Bankası'ndansa bu yıl içinde bir hatta iki belki gelecek yıla sarkacak şekilde bir üçüncü faiz artırımı hala bekleniyor. Bu nedenle de ben hani paranın maliyetinin düşmeyeceği aksine artabileceği bir noktada altın fiyatları için çok parlak bir beklentiye maalesef sahip değilim. Yani o geçtiğimiz dönemde görülen 5000 dolar üzerindeki seviyelerin yani volatiliteyle test edilmesi mümkün ama üzerine yönelim ve orada kalıcı olma noktasında bence şu anda erken. Bunun için Fed'den tekrar bir faiz indirim beklentisi olması gerektiğini düşünüyorum. Merkez bankalarının rezervlerinde altın biriktirme eğilimi elbette tekrar etkili olabilir önümüzdeki dönemde. Bu savaş döneminde özellikle Orta Doğu'da bazı ülkelerin merkez bankalarının, gerçi Türkiye'yi de buna katabiliriz, bir miktar altın pozisyonunu çözdüğünü görmüştük geçtiğimiz dönemde. Bunları kademeli bir şekilde tekrar yerine koyma eğiliminde hareket edebilirler elbette. Bu sınırlı bir ivmeyle işte geçtiğimiz dönemde de gördüğümüz gibi kademeli bir şekilde altın fiyatlarını yukarı çeken bir etki yaratabilir. Ama 5000 dolar özellikle 5500-5600 dolar ve üzerinde kalıcı bir fiyatlama için bence dönüp bir de tekrar Fed'e bakmamız gerekiyor. O anlamda şöyle düşünüyorum, bizi izleyen yerli bireysel yatırımcılar açısından bakıldığında ve lira bazında düşünüldüğünde ons altında dolar bazlı getiri potansiyeli sınırlı görüyorum. Dolar TL kuru tarafında da aynı şekilde lirada reel değerlenme beklediğimiz için enflasyon üstünde bir artış olasılığını sınırlı buluyorum. Böyle bakınca da lira bazında altın fiyatlarının yani işte çeyrek altın, gram altın, zinet vesaire gözüyle bakıldığı zaman oradaki artış potansiyelinin mevcut mevduat ya da katılım oranlarının altında kalacağını düşünüyorum. O nedenle de hani çok altın tarafında yüksek bir riskli pozisyon taşınması taraftarı değilim açıkçası.
1: Borsa İstanbul'daki güçlü yükselişi, coşkuyu, tabii gelen bilançolar da var, güzel bilançolar da geliyor. Yerel hikaye de güçlü. Evet. Merkez Bankası'nın açıklamaları da piyasalar için aslında güven verici. Nasıl yorumlarsınız Borsa İstanbul'la ilgili gelecek dönem için? Var mı öngörünüz? Hedef 18.500'ler olur mu yıl sonu için?
0: Yıl sonu için değil. Şimdi araştırma tarafında analistler değerlemelerini 12 aylık yapar. 12. ay için yapmaz. Dolayısıyla da hani şu anda Mayıs ayındayız. Mayıs 2027'ye kadar bir periyod için düşünürsek

0: Evet, 18.500 civarında biz düzenlik hedefleri hesaplayabiliyoruz. Yani 31 Aralık 2026 için diye düşünmemek gerekiyor bunu. Böyle bir hedef paylaşımını biz senenin başında yapmıştık 2026 görünüm raporuyla. Orada işte 15.600'dü yanlış hatırlamıyorsam yıl sonu, bu yıl için endeks hedefimiz. Oralara da geldik sayılır. Yani dün 15.000'i test ettik, bugün de oralara yakınız. O hedef muhtemelen zaten yakalanır. Ama işte gelecek 12 aylık periyotta 18.500, 18.600 gibi rakamlar bugünkü değerlemeler üzerinden çıkabiliyor. Şimdi bunu tabii temel taraf birçok faktörü içeriyor. Sizin de o söylediğiniz yani ülkenin genel ekonomik görünümü anlamında konuşalım. Büyüme, Merkez Bankası'nın rezervleri, dış finansman ihtiyacı, enflasyon görünümü, Merkez Bankası'nın izlediği para politikaları gibi birçok faktörü ve bunlara yönelik birçok beklentiyi içeriyor. Bütün bu makro çerçeve içerisinde hepsi ayrı ayrı konuşulabilecek başlıklar elbette ama yani bizim hesapladığımız değer dediğim gibi 18.500 civarında. Bu da bence endeks bazında çok cazip görünmeyen yani %25-30 arasında görülen bir potansiyel getiri sunuyor. Cazip görünmüyor dememin sebebi bunun şu anki mevduat getirilerinin bile altında olması. Yani stopaj vesaire dahil bakarsak da yakınında olması. Ama endeks sonuçta bir performans ortalaması. Yani BIST endeksi dediğimiz zaman 100 şirketin ağırlıklandırılmış bir şekilde ilerleyen dönemde izleyebileceği performansın ortalamasına bakıyoruz. Dolayısıyla da bazı şirketler bunun üzerinde, bazıları da altında olacaktır. İşte o endeks üzerinde performans beklenen şirketler tarafından baktığımızda orada ortalama %40-45 gibi veya daha üstü rakamlar da var. Getiri potansiyelleri hesaplanabiliyor. Dolayısıyla bu şirketlerden seçilmiş bir portföyün ben önümüzdeki dönemde mevduatın da üzerinde, enflasyonun da üzerinde bir getiri sağlayacağını düşünüyorum. O anlamda da hisse senedine olan ilginin içeride yani TL bazlı bakan yerli yatırımcı açısından sürmesi gerektiğini, süreceğini düşünüyorum. Yabancı gözüyle de bakıldığı zaman dolar bazında da bence hala ciddi bir potansiyel var. Çünkü liradaki o reel değerli kalma hali devam edecek diye tahmin ediyoruz. Yani bu nedir? İşte kur bir miktar yükselebilir ama işte enflasyonun altında kalır. Dolayısıyla enflasyon üstünde getiren bir borsaya da bir takım şirketlerden oluşan bir portföy. Dolar bazında da hala çift haneli getiri yani yabancı gözüyle bakıldığı zaman cazip sayılabilecek bir getiri potansiyeli hala sunuyor. Bu nedenle de yabancı ilgisinin de süreceğini düşünüyorum Borsa İstanbul'a.
1: Küresel borç rakamlarına baktığımızda 353 trilyon dolarlık bir borç var. Türkiye bu tabloda da pozitif ayrışan tarafta duruyor. Bu yabancı yatırımcı açısından nasıl bir ivme sağlar?
0: Öncelikle şu bahsettiğiniz rakamın tabii çok büyük bir bölümü aslında ABD tarafından geliyor. Yani küresel ekonomik büyüklüğün de önemli bir bölümü zaten oradan geliyor. Bizim açımızdan durum şöyle. Her ülkenin kendi çarpanları ya da oranları üzerinden, değerleri üzerinden, büyüklükleri üzerinden bakmak gerekir. Türkiye'de hem toplam borcun milli geliri olan oranı makul seviyelerde, son yıllarda bir miktar artmış olmakla beraber hala gayet kabul edilebilir seviyelerde. Dış finansman ihtiyacı anlamında bakıldığı zaman da yine Türkiye mevcut işte cari açı milli geliri oranı ya da diğer işte dış ticaret açı vesaire gibi ya da bütçe açı milli geliri oranı gibi veriler üzerinden bakıldığında hala gayet yönetilebilir, uygun görülebilecek seviyelerde. Zaten cari açı milli geliri olan oran üzerinden bakmak gerekir. Ya da dış açıkların. Öyle bakıldığı zaman tehlikeli sınırların çok çok altındayız. O anlamda bizim açımızdan pek de bir problem yok. Yani bir miktar elbette dış borcu ülkenin var gayet normal olarak ama gayet yönetilebilir, çevrilebilir, risk yaratmayacak düzeylerde. O yüzden Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı ya da dış finansmanın kalitesi ve çevrilmesi noktasında herhangi bir problemin bulunmadığını düşünüyorum. Bu da tabii ki yabancı yatırımcı perspektifiyle bakıldığında bizden daha bu anlamda problemli olabilecek ülkeler olduğu için bizim biraz daha ön
1: Evet.
0: planda kalmamıza sebep olacaktır. Hani kredi notlarına şu anda çok yansımıyor. Hala yatırım yapılabilir ülke statüsünün 3 kademe altında notlarımız var.
1: Evet.
0: Ama ilerleyen dönemde orada da bir iyileşme bekliyoruz.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Sizin için de keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: Teşekkürler hepimiz için. İyi günler.
1: Teşekkürler. Emtia tarafına bakacağız. Piyasa saatinde canlı yayın konuğum öncesi son haberler neler? Altın barış umuduyla yükselişine devam ettiriyor. Tabii normal şartlarda jeopolitik tansiyon düştüğünde altının geri çekilmesini bekliyoruz.

0: bekliyoruz ama şu anda altın yukarı yönlü hareket ediyor. Devam edelim. Morgan Stanley'den bir öngörü var. Yükseliş beklentisini korudu. 5200 dolarlık bir seviyeyi işaret etti. Altının ana motoru artık savaş değil, faiz beklentileri olarak da öne çıkıyor. Petrol tarafına bakalım. İyimserlik fiyatlaması var petrol tarafında. Şu an tamamen anlaşma ihtimalini satın alıyor petrol tarafı. 115 dolarlardan 100 doların altına da geri çekilen bir petrol var. Piyasaların Hürmüz'de tam kapanma senaryosunu masadan kaldırmaya başladığını da gösteriyor petrol tarafındaki fiyatlama. Bakır fiyatlarına baktığımızda düştüğünü görüyoruz. Bakır tarafındaki geri çekilme aslında büyüme beklentilerine dair çok önemli de sinyaller veriyor. Çünkü bakır sadece bir emtia değil, aynı zamanda küresel sanayi aktivitesinin de termometresi olarak görünüyor. Şimdi emtia tarafını konuşmak için yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Memnuniyetle hoş bulduk.
0: Öncelikle altın tarafını konuşalım. Altın tarafındaki 4700 dolar üzeri fiyatlamayı nasıl okuyorsunuz şu anda?
1: Ya altın uzun bir süredir petrol fiyatlarını endeksle hareket ediyor. Özellikle ABD-İran savaşı başlamasından bu yana altın fiyatlarını petrol fiyatları belirliyor desek çok da yanlış konuşmuş olmayız. Son dönemdeki sert fiyat hareketine bakacak olursak ABD tarafından gelen açıklamalar son derece etkili oldu. Özellikle Rubio'nun yapmış olduğu açıklamalar, destansı öfke operasyonunun sona erdirildiği ve ABD'nin hedeflerine ulaştığı noktasındaki açıklamaları piyasa tarafından ciddiyetle satın aldığını görüyoruz. Bununla birlikte Başkan Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar da önemliydi. Hürmüz'den geçmeye çalışan gemilere herhangi bir şekilde en azından İran anlaşma yanaşıncaya kadar destek olmayacaklarını açıkladı ki bu da tansiyonu ciddi manada düşürdü. Şimdi fiyatlamalara baktığımız zaman petrol fiyatlarında önemli ölçüde geri çekilme, buna karşılık altın fiyatlarında sert bir yükseliş hareketi görüyoruz. Yükselişin ana hikayesini iki farklı başlıkla değerlendirebiliriz. Birincisi Çin piyasaları Mayıs emek ayı tatili sebebiyle birkaç gündür kapalıydı. Çin'de piyasaların tekrar açılmasıyla birlikte bu tarafta sert ve yoğun montanlı bir alış tepkisi gördük ki bu da fiyatları ciddi manada hareketlendirdi. Ama hikayeyi oluşturan ana unsurun kuşkusuz ABD faiz oranları olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ABD tarafından gelen açıklamalar ve bir anlaşma noktasında olumlu adımların atıldığını söylemleri bu tarafta Fed üzerindeki faiz arttır beklenti ve riskinin ciddi manada azaldığını ve önümüzdeki süreçte enflasyona yönelik beklentilerin önemli ölçüde iyileşme gösterdiğini işaret ediyor ki bu da açıkçası faiz tarafına bir miktar daha rahatlama ve altın fiyatları için orta ve uzun vadede daha ılımlı bir senaryo karşımıza çıkardı. Bu piyasaların tabii ki bugün ve şimdilik bu periyotta almak istediği seviyeydi. Bir de işin İran tarafı var. İran'a baktığımız zaman da ABD'nin yapmış olduğu açıklamaları tam bir Amerikan rüyası olarak değerlendirdiklerini söylediler. Anlaşılan o taraf olası bir anlaşma için oldukça uzak bir pozisyonda duruyor ABD'ye göre. Önümüzdeki süreçte ne olur? Altın fiyatları dar bir bant aralığında hareket etmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü dünya genelindeki yatırımcı talebi son yılların en zayıf döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Hem Asya tarafında hem de Batı piyasalarında başta bireysel yatırımcılar olmak üzere ETF'ler tarafında da altına talebin son derece zayıf olduğu bir dönemden geçiyoruz. Fiyatlar hala 4500-4700 dolar bandında tutunuyor. Bunu sağlayan en önemli etmen ne? Açıkçası merkez bankaları. Merkez bankalarının yoğun bir şekilde istikrarlı altın alımları devam ediyor. Özellikle Çin Merkez Bankası biraz daha gaza basmış durumda son dönemde ve 17. ayına girdiler. Ardışık olarak Merkez Bankası rezervlerine altın aldıkları. Dolayısıyla sadece kurumsal tarafta merkez bankalarının desteklediği, bireysel yatırımcı talebinin zayıf olduğu, fiyat ve veri akışının tamamen faiz indirimi endekslendiği bir dönemden geçiyoruz. Ben yılın ilk yarısının bu şekilde kapatılacağını düşünüyorum. Bu tarafta majör ve sert bir fiyat hareketi beklentim yok ama özellikle Haziran sonrasıyla birlikte yenilenen Asya talebi, Çin ve Hindistan'dan oluşacak Diwali Festivali ile birlikte geleneksel olarak altın piyasasını etkileyen %15'lik bir ek talep ve bununla birlikte yılın son çeyreğinde faiz indirim beklentileriyle birlikte kurumsal yatırımcıların ve ETF'lerin de dahil olmasıyla altın fiyatları için yılın geri kalanında hala pozitif. 5500-6000 dolar seviyeleri hala ulaşılabilir hedefler olarak karşımızda duruyor bu yıl için.
0: Alım fırsatı altın tarafında hangi seviyeler yatırımcı açısından fırsat diyebileceğiz?
1: Yani bu ons altın seviyelerinde piyasa şunu çok net bir şekilde test etti. 4000 doların altın noktasında hiçbir şekilde gönüllü olmayan bir fiyat hareketi var. Bu seviyeler

0: maliyetlenmek için ben uygun olduğunu düşünüyorum.
1: Bir virgül koyabilir miyiz Candaş Bey? Enerji Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu anda Kalyon PV Topcom Plus güneş paneli üretim tesisinin açılış töreninde konuşuyor. Canlı bağlantı yapalım, sonra piyasa saatine devam edeceğiz.
2: Aynı zamanda küresel enerji piyasaları hızlı bir dönüşümün içinden geçiyor. İçinde bulunduğumuz yapay zeka çağı enerjinin, özellikle elektriğin önemini çok daha fazla ön plana çıkarıyor. Türkiye olarak biz de enerjiyi bir ulusal güvenlik meselesi olarak görerek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda adeta devrim niteliğinde değişimlere imza attık. Şimdi enerji alanında yeni bir dönüşüm sürecinin içindeyiz. Enerji güvenliği elektrikleşme odaklı yeniden şekillenirken biz de merkezinde elektrikleşme olan yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda kamuoyumuzla paylaşacağımız bu yeni program ile daha dirençli, daha esnek ve dijitalleşen yeni bir enerji altyapısı hedefliyoruz. Enerji politikalarımızı günümüz koşullarıyla uyumlu hale getiriyoruz. Hürmüz krizinde olduğu gibi ortaya çıkabilecek krizlere karşı da daha dirençli bir altyapı amaçlıyoruz. Enerjide en temel hedefimiz, artan enerji talebi karşısında vatandaşlarımıza, tüketicilerimize, sanayicilerimize kaliteli, ucuz, kesintisiz enerji temin etmek, yani enerji arz güvenliğimizi sağlamak. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin elektrik ihtiyacı 3 katına çıktı. En muhafazakar tahminle önümüzdeki 30 yılda da benzer şekilde elektrik talebimizin 3 kat artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla artan bu talep karşısında arz güvenliğini sağlamak için gereken yatırımları en hızlı şekilde devreye almamız gerekiyor. Bir diğer konu, enerjide dışa bağımlılığımızı düşürmek. Enerji arzımızda ithal kaynaklara olan pay yaklaşık %70'ler düzeyinde. Her yıl değişmekle birlikte 60 ila 100 milyar dolar arasında enerji kaynaklı yıllık ithalat faturamız var. Hedefimiz bu ithalatı mutlak surette düşürerek ekonomimizin üzerindeki yükü hafifletmek ve nihai olarak Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmak. Bu çerçevede yenilenebilir kaynaklarımız başta olmak üzere tüm yerli kaynaklarımızı çevreyle uyumlu bir şekilde ekonomimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Ve tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Türkiye küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele ediyor. İnşallah 30 yıldan daha az bir sürede ekonomimizi karbon nötr bir ekonomi haline getireceğiz. İşte bizim bu üç temel önceliğimizin, yani arz güvenliğinin sağlanmasının, dışa bağımlılığın azaltılmasının ve iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezinde yenilenebilir enerji yer alıyor. Yenilenebilir enerji adeta her derde deva. Yenilenebilir enerji yatırımlarına yoğunlaşarak artan talebi karşılayıp dışa bağımlılığı azaltmak ve karbonsuz üretim ile net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. Değerli misafirler, Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. 2026 Mart ayı itibariyle toplam kurulu gücümüz 125 bin megawattı aştı. Rüzgar ve güneşte ise kurulu gücümüzü sıfırdan bugün 41 bin megawattın üzerine çıkarttık. Sadece güneşte geçtiğimiz 13 yılda yaklaşık 26 bin 500 megawattlık bir kurulu gücü eriştik. Güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. Yine bugün itibariyle rüzgar ve güneşten ürettiğimiz elektrik ülkemizdeki tüm evlerimizin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye geldi. Rüzgar ve güneşle birlikte tüm yenilenebilir enerjinin mevcut kurulu gücümüz içindeki payını %63'e çıkarmış olduk. Ve Mart ayı tarihi bir aydı. 20 milyar kilovat saat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini gerçekleştirdik ve bu alanda bir rekora imza attık. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre yenilenebilir enerji kurulu gücünde Türkiye Avrupa'da ilk 5'te, dünyada ise 11. sırada yer alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılında Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda Bakü'de 2035 yılına kadar bu alanda 80 milyar dolarlık yatırımla kurulu gücümüzü rüzgarda ve güneşte 120 bin megawattın üzerine taşıyacağımızı dünya kamuoyuna ilan etmişti. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl 2025 yılında yaklaşık 8300 megawattlık yeni rüzgar ve güneş kapasitesini devreye aldık. Şimdi inşallah ülkemizin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek COP31'de çok daha iddialı bir hedefi dünyaya ilan etmek için çalışıyoruz. Bu hedeflerimize erişmek için YEKA yarışmalarına büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl malumunuz toplam 3800 megawattlık YEKA yarışmalarını, yani yenilenebilir kaynak alanları yarışmalarımızı tamamladık. Güneş ve rüzgarda her yıl en az 2000 megawattlık YEKA yarışması yapmaya devam edeceğiz. Bu yılın yarışmalarını hedefimiz COP31 öncesinde Eylül ve Ekim aylarında tamamlamak ve neticelerini almak. Yenilenebilir enerji alanında YEKA'ların yanı sıra hükümetler arası anlaşmalarla büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştiriyoruz. Uluslararası bu kapsamda Suudi Arabistan ile yaptığımız hükümetler arası anlaşma ile ülkemizde ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde biner megawattlık toplam 2000 megawattlık güneş enerjisi santrali kuracağız. Bu santrallerden üretilen elektriği de bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla alacağız. Malumunuz bizim her şeye karşı ana muhalefet bu projenin daha ne olduğunu anlamadan tezviratlara başladı. Doğrudan dış yatırımın ne olduğunu bilmeden uluslararası alandaki gelişmelerden bir haber bu projelerle efendim Türkiye'nin ısısını arttıracak, ekolojik dengelerini bozacaklar diyerek ülkemizi karanlığa mahkum etmek isteyen bu zihniyetin asıl dertlerinin ne olduğunu biz biliyoruz. Dünyada bunca krize rağmen ilk etapta yaklaşık 2 milyar dolarlık bu dış yatırımın ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrara güvenini göstermesinden rahatsızlık duyuyorlar. Esas itibariyle bunu hazmedemiyorlar. Biz bu gerçeklerden uzak anlayışa rağmen kararlılıkla ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmaya devam ediyoruz. Uluslararası bu projelerin yanında özellikle sanayicilerimizin, değerli bakanımız da ifade ettiler, GES yatırımlarını, güneş yatırımlarını çok önemli buluyoruz. Bu kapsamda Ocak ayı içinde 3500 megawattlık yeni bir kapasiteyi tahsis ettik. Bu kapasitelerin önümüzdeki günlerde inşallah yatırımcılarımızla buluşmasını planlıyoruz. Bu çerçevede özellikle depolama projelerinin de devreye girmesiyle yavaş yavaş bunlar başladı. Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Zira artan kesintili enerji kaynakları için sistemimizin en önemli gücü bu depolamalı projeler olacak. Daha güvenli ve daha dirençli elektrik şebekemizin adeta ayrılmaz bir parçası bu depolamalı projeler. Bakanlık olarak bu yatırımların bir an önce devreye girmesi bizim en büyük hedefimiz. Değerli misafirler, enerji politikalarımızı bilhassa yenilenebilir enerji politikalarımızı oluştururken şuna dikkat ettik. Ülkemizi bir bağımlılıktan, yani ithal yakıt bağımlılığından kurtarıp başka bir bağımlılığa teslim etmeyelim dedik. Ve 2016 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikamızın 3 temel sayacağından bir tanesi yerleştirme oldu. Biz bir taraftan enerjimiz yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılansın isterken diğer taraftan tesislerimizin ihtiyaç duyduğu ekipmanların da ülkemizde üretimini teşvik etmeyi hedeflemiştik. Doğal gaz ve kömür ithalatımızı düşürürken yenilenebilir enerji ekipmanlarında, yani güneş panellerinde, yani rüzgar türbinlerinde, yenilenebilir enerji teknolojilerinde ülkemizi dışa bağımlı hale getirmemeliyiz dedik. YEKA modelimizi de işte bu hassasiyetle tasarladık, bu hassasiyetle uygulamaya aldık.

Yaklaşık olarak 41 milyar liralık yerli katkı bedeli desteği verdik. Değerli misafirler, bugün içinde bulunduğumuz bu tesis, yerleşme şartı ile başlattığımız YEKA yarışma sürecinin çok başarılı bir neticesi. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz bu 1000 megawatt kapasiteli Karapınar GES yarışmamız kapsamında 2020 yılında açılan bu entegre güneş panel üretim tesisini tabii bugün yeni bir aşamaya taşıyoruz. Güneş enerjisinde dünyanın geldiği en ileri noktalardan birini temsil eden Tapkan Plus teknolojisiyle bu tesiste yüksek verimli yeni nesil güneş hücresi ve güneş paneli üretimi gerçekleştirilecek.

0: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Of, şu trafiğe bak ya.
2: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
3: Tamam hayatım.
4: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafeleri falan olsa.
3: Tamam hayatım.
5: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams?
6: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
3: Ha? Şimdi tamam hayatım.
6: Ben de şimdi demiştim.

0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
1: Şimdi yolda olmak var.
2: Ankara Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
3: Yatırım işleri gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
4: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
5: Yatırımın iş gücü seninle, iş portföy.
6: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
7: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
6: Bu telefona ne deriz?
7: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
6: onun özellikleri
7: budur
6: de.
7: Ya budur. Oldu bu iş.
6: Ha? Hayırlı olsun.
7: Şuna da bir bakabilir miyim?
8: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Konya 19,

0: Kayseri 17, Nevşehir 15, Sivas 16.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Hazine dış borçlanması, yurt dışındaki kaynaklardan gönüllü yöntemlerle, belirli bir vadeyle ve belirli bir sabit ya da değişken faizle borçlanılması işlemi.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
3: Tasarruf Finansman Sistemi nasıl işler?
4: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Go through partner CV Enerji.

0: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
1: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gidin böyle.
3: Otobit'te. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.

0: Avapar ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Tarladan Sofraya programıyla karşınızdayız. Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeler vergi istisnaları, varlık barışı ve İstanbul Finans Merkezi teşviklerinde önemli değişiklikler öngörüyor. Paket kapsamında üretim ve tarım faaliyetleri için de yeni teşvikler var.
1: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ve nihai aşamaya gelen yatırımcı dostu iklimi tahkim eden, üretimi ve ihracatı merkeze alan bu kanun teklifimiz ile Gazi Meclisimizin yasama süreciyle birlikte inşallah kanunlaştırmış olacağız. Bu teklif Türkiye'nin küresel finans ve teknoloji liginde üst sıralara tırmanması için yürütülen kararlı ve stratejik bir hazırlığında ürünü olacaktır.
1: Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Amme alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek. Düzenleme ile birlikte nitelikli hizmet merkezi modeli hayata geçiriliyor. Uluslararası şirketlere hizmet veren merkezlerde çalışan personelin ücretlerinin belirli kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kuruluşlar için daha yüksek teşvik uygulanacak. Üretim ve tarım sektörlerine yönelik kurumlar vergisi indirimi de teklifin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Sanayi sicil belgesine sahip üretici şirketlerin ve zirai üretim yapan kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara %12,5 oranında kurumlar vergisi uygulanacak. Teklifte yer alan düzenlemelerden biri de yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik oldu. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerini 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'de banka veya aracı kurumlara bildirirse bu varlıklara ilişkin vergi incelemesi ve tarihat yapılmayacak. Bildirimde bulunanlara uygulanacak vergi oranı ise varlıkların Türkiye'de tutulma süresine göre %0
3: ve rüzgar enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesini öngörüyor. İlk aşamada Sivas ve Karaman'da her biri 1000 megawatt olmak üzere toplam 2000 megawatt kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yatırım bedeli 2 milyar dolar olacak. İnşa edilecek santrallerden üretilecek elektrik enerjisini 30 yıl süreyle elektrik üretim anonim şirketi satın alacak. Santraller için tahsis edilen alanların mülkiyeti elektrik üretim anonim şirketinde kalacak. 30 yıllık sürenin sonunda elektrik üretim anonim şirketi santralleri devralabilecek. Yatırımla yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, doğalgazın geçiş yakıtı olarak değerlendirilmesi, nükleer enerji ile enerji depolama ve hidrojen gibi ileri teknolojilerin sisteme entegrasyonu planlanıyor. Projelerin bu yıl içinde temelinin atılması, 2028 yılında işletmeye alınması hedefleniyor.
0: Sayın seyirciler, şimdi Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'a bağlanıyoruz. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
0: Genel bir soruyla aslında başlamak istiyorum size.
4: Tabii ki.
0: Tabii Adana tarımda Türkiye'nin en önemli şeyi.

0: Lerinden bir tanesi, son yıllarda iklim koşullarını düşündüğümüzde bölgedeki üretim nasıl etkileniyor? Şiddetli yağış, don ve kuraklık gibi riskler söz konusu. Genel bir giriş yapalım, sonra detaylara geçelim.
1: Tabii ki Türkiye deyince akla çikolata gelir. Çikolata tarımının göz bebeği Adana ilimiz. Yılın 365 günü ekim, dikimin, hasatın aralıksız devam ettiği bir bölge. Çukurova aslında Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden biri olarak bilinir. Bu bölge geniş tarım alanlarıyla hem yerel hem ulusal düzeyde hem gıda üretimine hem gıda güvenliğine çok önemli katkıda bulunur. Ancak son yıllarda artan iklim değişikliği etkileri tarımsal faaliyetlerimizi tetiklediği duruma geldi şu anda.
0: Evet. Şimdi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz günlerde üreticilere yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destek ödemelerinin yapıldığını duyurmuştu. Burada özellikle zirai don desteğinin 100 milyon liraya yakın olduğunu tabii görüyoruz. Sağlanan destekleri de biraz konuşalım. Bu destekler üretim rakamlarını nasıl etkiliyor?
1: Tabii ki sağ olsun hükümetimiz tarafından destek alıyoruz. Almıyoruz desek olmaz ama verilen destekler inanın son 3 yıldır yeterli gelmiyor. Çünkü çiftçimizin girdiği maliyetleri o kadar yükseldi ki mazot, elektrik, gübre, ilaç, tohum fiyatları zaten yüksekti. Bir de burada Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı sırasında Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle gübre fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Mazot fiyatları yükseldi, ilaç fiyatları, üretim azotu yükseldi. Çiftçimiz inanın ki zor durumda, destek veriliyor ama biz buradan Tarım Bakanlığı sesleniyoruz. Bu desteklerin biraz daha artırılmasını istiyoruz. Ben de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde inşallah Ankara'da olacağım. Tarım Bakanı tabii görüşeceğiz. Bütün konuları orada açık açık anlatacağız tabii ki. Biz, hükümetimiz bize destek veriyor ama bu son 3 yılda desteklerin biraz daha artırılmasını bekliyoruz.
0: Efendim, Adana'da turfanda patates ve soğan hasadı da başladı tabii. Mevsimin ilk hasadı. Rekolteye baktığımızda neler söylersiniz? Yağışların rekolte üzerinde bir etkisi oldu mu? Geçen yıla göre nasıl bir değişim var?
1: Tabii ki biz 2024 ve 25'i çok kurak geçirdik. Hatta 24-25'e göre daha iyiydi ama 25 en kurak yılımızdı. Ve su sıkıntısından dolayı bazı ürünler tam su alamadı. Kurak geçtiği için bazı ürünlerde fazla verim alamadık asıl sıcaklardan dolayı. Ama bizim Adana, Çukurova deyince Adana Türkiye'nin en erkenci turfanda sebze, meyve, taze üretiminin yapıldığı yer. Bizim burada 365 gün ekim, dikim, hasat arasız devam ettiği için biz aslında soğan ve patatesi bu aşırı yağışlar olmazsaydı. Mesela biz ta Aralık'ın sonundan ta Mayıs'ın başına kadar 4 ay çok yağış gördük. Seller, fırtınalar, rüzgarlar, yıldırımlar, dolular buna rağmen yağış sürdüğü için bütün hasatlar 15 gün 1 ay şu an Adana ilimizde gecikmeli yapılıyor. Geçen yıl 22-25 Şubat'ta bidon oldu. Önce Adana, Mersin, Hatay'ı kapsadı. Sonra 65 ili kapsadı. Genel Başkanımız Şemsi Balyaktar da Türkiye'yi komple gezdi. Ve hasarı büyüktü. Bu yılda aşırı yağışlardan dolayı zarar görüyoruz. Turfanda zerde meyve üretimi var. Hasat gecikti. Soğan hasatı şu an yapılıyor. Bir soğanın dönüme maliyeti 40 bin lira. Soğandan 4 ton aldığınızda 10 lira üretim maliyeti, 4 lira içilik maliyeti, bir dönüme 14 lira kilogram maliyeti var. Şu an soğanlar aşırı yağışlardan dolayı bu sene geçen yıla oranla 2 katı ilaçlama yapıldı. 10-12 defa lira ilaçlama yapıldı. Maliyet yüksek. Dönüme 35-40 bin lira soğanın maliyeti var. Ama çok yağışlardan dolayı mildiv hastalığı olduğu için, ilaçlama yapıldığı için bazı soğanlarda verim çok düşük. 2 ton, 3 ton, hani en iyi soğanlarda 4-5 ton verim alacağız. Ama çiftçimiz bu yıl yine soğandan para kazanamayacak. İlk etapta piyasaya soğan 20 lira 20 liranın üzerinde girdi ama hasat biraz bollaşınca fiyatlar şu anda 16-17 lira bandında. Ama fiyatlar böyle giderse depolarda halen soğanımız var. Depolarda şu an seçilmiş eski soğanlarımız 8 lira satılmakta. Bir de buna içlik biniyor. Tamamen zarar. Bu soğan da şu an piyasaya girdiği için, eski soğan bitmediği için fiyatın yükselmesi mümkün değil. Biz şimdi yurt dışına, Rusya'ya geçmiş dönemlerde soğan ihracatı yapıyorduk ama şu an yapmamız niye mümkün değil? Özbekistan gibi ülkeden 6 lira 8 liraya oraya soğan gittiği için bizim o bölgeye soğan gönderme şansımız yok. Biz buradan sizin aracınızla Tarım Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan özellikle soğanda difik desteğinin geçmiş yıllarda olduğu gibi verilmesini ve artırılmasını bekliyoruz. Aynı durum patatesinde geçerli. Patatesinde hasatı yapıldı. Ben de bütün ürünlerde hasat yapılırken direkt sahaya çıkarım. Oradaki açıklamayı yaparım. Patatesinde de aşırı yağışlardan dolayı köklerde çürüme oldu. Yeşil akşam iyi gelişmedi. Biz 5-6 ton verim beklerken kimyede 2 ton, 3 ton, 4 ton hani yağışlarda su kaynayan yerler verim daha fazla olacak. Ama su duran yerlerde aşırı yağıştan dolayı verim az olacak. Ve şu an patatesin kilosu ilk hasatta 23-25 lira. Bugün itibariyle kilosu 20 lira. Ama depolarda Ürgüp bölgesinde taze, güzel, eskiden kalan bozulmamış patatesler 10 lira, 12 liraya satılmakta. Ama çiftçinin kendi deposundaki patatesler de 4 lira, 5 liraya toptan satılmakta. İnanın bu son günlerde çiftçimiz ektiği ürünlerden para kazanamıyor. Bununla ilgili biz devletimizden gereken desteği vermesini bekliyoruz. İnanıyorum devletimizin de burada çiftçiye sahip çıkacağına canı gönülden inanıyorum tabii ki.
0: Şimdi tarlada kilogram fiyatı işte şu anda sizin de söylemiş olduğunuz gibi 20 liranın üzerinde. İlk hasat olduğu için 23-25 lira civarında patatesi, soğanda. Şimdi üretici maliyetleri düşündüğümüzde nasıl karşılıyor fiyatları? Yani siz biraz bahsettiniz ama bunu biraz detaylandıralım. Bu şu anki fiyatlar hasadın yaygınlaşmasıyla birlikte sert bir düşüş olur mu? Geçen yıla baktığımızda nasıl bir tablo var karşımızda? Yani patates fiyatlarının geçen yıl Haziran ayında 7-8 liraya kadar gerilediği ifade ediliyor. Bu yıl da benzer bir gerileme olabilir mi? Siz 16 lira dediniz. Daha altına düşer mi?
1: Evet. Şimdi şöyle patatesde hani birinci boy var. Bir de ikinci boy. Büyük boylar pahalı. İkinci boylar tabii 14 lira. Büyük boylar 20 lira. Bu şu anda düşük. İlk çıktığında 23-25 lira piyasaya yeni girdi. Turfanda girdiği için hangi ürün turfanda girerse fiyatı o an için yüksek olur. Hasat bollaştıkça fiyatlar düşer. Ama bu sene de hasatın bollaştığı gözükmüyor. Artık yeni daha yerler kurumaya başlıyor. Daha geçen iki gün önce yağışlar vardı. Yerler kurumaya başladı. Hasat devam ediyor. Ama verim yok. Ben ilk hasatı yaptığım yerde biraz verim vardı. Ama bugünlerde baktığım yerde verimler, gelen haberlere göre verimler daha düşük. Yani burada çiftçimiz patatesden ve soğandan bu yıl para kazanamayacak. Niye? Çünkü verim düşük. Geçen yılda 22-23'te çok kuvvetli bir don oldu. Soğan etkilemedi ama patatesi etkiledi. Oradan verim alamadık. Hasat gecikti. Şimdi patateste verim yok. Fiyat yok. Patateste bir dönüme maliyet kimi yerde 50 bin lira, kimi yerde 60 bin lira. Alınan tohumun fiyatına, tarla fiyatına göre değişmekte. Ama soğanda 35-40 bin lira maliyet var. Şu anda ben bütün tüccarlarla, çiftçilerle falan görüşüyorum. Geçen Tarım Bakan yardımcımız Adana'ya gelmişti. Soder, Soğancılar Dernek Başkanı'yla görüştüm. Hepsi toplanmıştı. Beni de çağırdılar. O gün için yani fiyatlar düşük. Biz bu fiyatlarla seneye üretim yapamayız. Biz üretim yapmazsak tüketiciler seneye bu ürünü daha pahalı diyecek. Aynen domatesde olduğu gibi. Domates neden bu sene pahalı? Hem iklim şartları nedeniyle hem de son 2 yıldır çiftçimiz domatesden zarar ettiği için ekimden kaçtı, başka ürüne yöneldi ve şu an fiyatlar yüksek. Eğer bir ürün para etmediğinde çiftçiye destek verirsek seneye o ürünler tekrardan ekilecek. Ekimeyi takdirde çiftçimiz bundan zarar edecek ve tüketici de bir yıl ucuz yiyecek, bir yıl pahalı yiyecek. Ben hükümetimizden bunu regüle etmesini istiyorum. Çiftçimiz para kazanmadığı zaman destek bol verilsin. Çiftçimiz de para kazandı mı destek tabii ki verilmesin. Yani bunu piyasaya düzenlemek gerekiyor. Çünkü biz sivil toplum kuruluşuyuz. Ben aynı zamanda bir çiftçiyim. Çiftliğim var. Sürekli sahadayım. Her konuda açıklama yapıyorum. Çiftçinin içindeyim. Çiftçilerden çok telefon aldığım için hani buradan üzülerek açıklamak istiyorum. Bizim Türkiye'de üretim bolluğu var. Neden? Çünkü arz talepten fazla oluyor. Çünkü niye? Bakınız Doğan ekimi geçen yıla oranla 36 bin dönümden 31 bin döneme düştü. %20 az. Patates ekimi 70 binden 61 bin döneme düştü. Az ama depolarda çok olduğu için bizim fiyatımızı etkiliyor. Eğer depolarda bugün olmasaydı fiyatlar biraz daha yüksek olacaktı. Ben her zaman için fiyatın çok aşırı da yükselmesini istemiyorum. Çiftçimiz bir miktar para kazansın, tüketimiz de rahatlıkla bu ürünü tüketebilsin.
0: Arz talep dengesindeki problem planlı üretime uyulmadığı için, yani biraz planlı üretimi de konuşalım. Planlı üretimle çiftçinin zarar etmesinin önüne geçiliyor. Planlı üretime, üretim yapanlara da mazot veya işte gübre gibi bazı destekler sağlanıyor. Üretici planlı üretime ne kadar uyuyor?
1: Şöyle ben 100 sayfalık 3-5 tane dergi çıkarıyorum. Türkiye'nin tamamına gönderiyorum. Ve derginin kapağında üretim planlamasını yıllardır savunan, üstüne basa basa her toplantıda açıklayan biri olmama rağmen şu an açıklayamıyorum. Çiftçi bana soruyor hangi ürünü ekelim? Çünkü arz fazlası var. Hangi ürünü ekersek ekelim? Çünkü hangi ürünü ektiğimiz çok önemli ama ektiğimiz ürünü biz yurt dışına gönderemiyorsak, yurt dışında pazarlar bulamıyorsak, buradaki ektiğimiz ürünlerin tamamını da biz iç piyasada tüketemiyoruz. Maalesef en büyük korkumuz yanı başımızda Mısır ülkesi var, Fas var, İran var, Özbekistan var, Çin var. Biz bu ülkelerle yarışamıyoruz. Çünkü Mısır'da 3-4 dolar içlik maliyeti var, içlik ömesi var, doğalgaz, petrol var. O ülkelerde, geri kalmış ülkelerde içlik ucuz olduğu için, üretim maliyeti ucuz olduğu için biz ürettiğimiz ürünleri daha büyük pazarlara gönderemiyoruz. Eskiden çok gönderdiğimiz geniş büyük pazarları biz yavaş yavaş kaybetmeye başladık. Bunun tek çaresi İTİF desteği. Eğer hükümetimiz tarafından ürünü yurt dışına gönderen tüccarlarımıza, üreticilerimize destek verilirse biz tekrar eski günlere geri döneceğiz. Biz çünkü eskiden dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Ama böyleydi. Eskiden yağış, meyve, sebze, böyle hani narince, şeftali, avokado, muz, sera bunlar yokken buğday vardı, pamuk vardı. Sonra mısır çıktı. Onları ektiğimiz için o alanlarda üretim fazlalığımız vardı. Ama her geçen gün damlama sulamayla bütün Türkiye'nin tamamında üretim alanı genişledi. Dağlara, ovalara, bütün her tarafa damlama sulama gittiği için ekim alanı genişledi. Şu an bizde arz fazlası var. Arz fazlasını yurt dışına gönderemediğimiz zaman çiftçimizin hiçbirisi buradan maalesef para kazanamayacak. Ben hükümetimizin buradan hani bu konuya duyan olmasını bekliyorum. Tarım Bakanımızı iyi dinliyorum. Tarım Bakanımız aslında işini iyi yapıyor. Ama bizleri daha çok dinleyip de destek alabilirsek inanın ki çiftçi buradan mutlu olacak. Bakınız hükümetimizin 2026 yılında çıkardığı bir kanun var. Gayri safi milli hasılanın %1'i çiftçiye ödenecek. Bu bütçeden ve dış kaynaklardan karşılanır. İnanın o %1'i bile alsak çok mutlu olacağız. Yani ben çiftçiyim. İnanın ki çiftçinin alın teri, emeği hiçbir şeyle örtüşemez. Çünkü çiftçi yılın 365 günü gece gündüz çalışıyor. Ama tohumu toprakla buluşturduğunda hasatta ne alacak, ne alamayacak bilemiyor. Bakınız şu anda süper hücreler var. İklim değişikliği etkileri var. Geçen Antep'te, Urfa'da oldu. Adana'da son 3 yıldır iklim değişikliği aldı başını gidiyor. Mesela geçen yıl don oldu. Evet, sene Haziran'ın ilk haftası görülmemiş 45-50-55 derece olan sıcaklar oldu. Burada ürün kayıpları oldu. Tahsin denen bir kuruluş var. Devlet tarafından destekleniyor. tabii ki biz de tarımı önemsiyoruz. Şu anda devlet desteği %60-70'leri buldu.

0: Ben burada Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çiftçiye sahip çıkıyor ama Tarsim'in yaptığı bir eksik var. Tohum toprakla buluştuğunda toprak yüzeyine çıkmadan destek verilmiyor. Zarar görünümde verilmiyor. Bu sene Adana'da aşırı yağışlardan dolayı mısır tohumu ekildi. Toprak yüzeyine çıkmadan bozuldu, öldü ve o tohumu Tarsim kapsama almıyor. Aslında bu yanlış uygulamadan Tarsim'in bir an önce vazgeçmesini istiyoruz.
1: Efendim az önce depolarda hala kışlık patates ve soğanın bulunduğundan bahsettiniz. Evet. Ve tabii düşük fiyattan satıldığı da belirtiliyor. Siz de bunu söylüyorsunuz tabii. Bu durum Turfan'da patates ve soğan piyasasını nasıl etkiliyor ve depolarda ne kadarlık bir ürün var şu anda?
0: Abi ben bugün Ürgüp bölgesinden Niğde'yle diğer bölgelerle görüştüm. Şimdi hani çiftçinin kendi evinin altındaki depoları olduğu için tabii onlar Ürgüp'teki gibi sağlıklı değil. Orada biraz çürümeler, yumuşamalar olduğu için Ürgüp'tekini nasıl içeri koymuşsanız böyle sağlam çıktığı için onların fiyatı 10-12 lira. Depolarda yeterince patatesimiz var. Hadi soğanımız belki bir hafta sürmez biter. Neden soğanımız biter? Çünkü soğanlar artık çürümeye falan başlıyor. Biz yazın Türkiye olarak günde 3000 ton soğan tüketiyoruz ama kışın 2,5 ton yani 2500 ton soğan tüketiyoruz. Neden 500 ton yazdım? Ülkemize turist geldiği için, yabancı mülteci geldiği için hani burada tüketim fazla ama kışın bu kadar. Bu 3 gün 5 gün bilemedin bir haftayı geçmez. Ben bütün depolarla herkesle görüşüyorum. Soğan biterse belki fiyatlar biraz yükselecek. Ama patateste şu an umut gözükmüyor. Patateste fiyatlar yavaş yavaş aşağı düşüyor. Biz geçen yılda patatese hasat yaptık. Sizin de anlattığınız gibi hani 18-20-22 liraydı. Haziranda 7-8 liraya düştü. Yani bu her yıl olan bir şey. 3 yıl önce soğan fiyatları çok güzeldi. Dönüme 5000 lira maliyeti vardı. Soğan tarla kilosu 18-20 liraydı. Bakın şu an 35-40 bin lira maliyeti var. Neredeyse 8 kat maliyeti var. Ama fiyatlar yine o yılın altında. Yani çiftçi buradan para kazanamaz. Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Biz diğer komşu ülkelerle de rekabet edemiyoruz. Yani komşular bizim pazarımızı kaybetti. Ben Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan özellikle çiftçimize sahip çıkıyor ama daha çok sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu savaş da bizi çok etkiledi.
1: Efendim biraz teknoloji ve yapay zekayı da konuşalım. Malumunuz artık tarım sektöründe de çok aktif bir şekilde kullanılıyor teknoloji ve yapay zeka. Bu anlamda akıllı tarım uygulamaları doğru ürün ve zaman ve rekolteye baktığımızda üreticiye nasıl bir katkı sağlıyor? Üretici bu anlamda ne kadar bilinçli?
0: Tabii çok güzel. Ben çıkardığım dergiyi size buradan gösterme şansım olmadığı için ben yeni çıkardığım dergide tarım 5.0 demişim. Biz şimdi tarım 4'teyiz ama dünya şu an tarım 6'ya hazırlanıyor. Tarım 1 eskiden insan ve hayvan gücüyle yapılan bir tarımdı. Tarım 2 mekanizasyon, tarım 3 akıllı ve hassas, tarım 4 ise dijital tarım. Sensörlerle, uydularla, GPS'lerle yapılan bir tarım. Hakikaten çiftçimiz şu an bilinçli. Çiftçimiz makina ekipman konusunda kendini sürekli yeniliyor. Hanım konuya girmişken bir de aslında tarım 5. Biz şu an niye tarım 5 dedik? Tarım 5 insan odaklı üretim, çevre dostu bir üretim, karbon ayak izinin azaltılması, yani doğayla uyumlu kaliteli ürün yetiştirmek tarım 5 aslında ekseni. Ama biz şu an tarım 4'teyken dünya şu an tarım 6'ya hazırlanıyor. Tarım 6 tam robotik sistem, bütün robotlarla. Bizim burada biliyorsunuz mevsimlik tarım işçileri sıkıntısı bayağı var. Çünkü Adana 23-65 gün tarım yaptığı için biz narenciğimizin çoğunu toplayamıyoruz. Burada sizin belirttiğiniz gibi teknolojinin bir an önce daha fazlasıyla ülkemize girmesi gerekiyor. Var ama ürün toplama ile ilgili yok. Mesela mısırı, pamuğu, soyayı biz ayçiçeğini biçer döverle hasat edebiliyoruz. Bu bizim için çok güzel. Pamuğu da eskiden elle topluyorduk. O da makineleşmeye girdi. Çünkü Türkiye'nin tamamında artık yani bütün alanlar ekildiği için yani insan gücümüz başka sektörlere kaydı. Suriyeliler var. Onlar da olmasın tarım sektörünü sökecek. Biz teknolojiyi önemsiyoruz. çiftçimiz kendi imkanlarıyla teknoloji kullanıyor. Buradan sizin aracınıza tekrardan seslenmek istiyorum. Traktörde %10, ilaçta %10, KDV'lerin de %1'e çekilmesini istiyoruz. Zaten çiftçimiz para kazanamıyor. Çiftçinin aldığı hiçbir üründe KDV'nin %1'den fazla olmaması gerekir. Çünkü çiftçinin aldığı ürünler zaruri, lüks değil aslında. Aldığınız araçtan KDV'yi fazla alabilirsiniz ama aldığı bir traktörden, bir zira ilaçtan KDV'nin bu kadar olmaması gerekir. Sonuçta bu da üretime yansıyor. Ben burada çiftçiye sahip çıkıyor ama daha çok sahip çıkmasını bekliyorum.
1: Peki Mehmet Bey, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sayın seyirciler, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'la birlikteydik. Devam ediyoruz şimdi. Profesör Doktor Yunus Kılıç canlı yayın konuğumuz. Yunus Bey, hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar efendim. Teşekkür ederim.
1: Genel bir giriş yapalım isterseniz. Son yıllara baktığımızda, iklim koşullarını düşündüğümüzde Türkiye'de üretim nasıl etkileniyor? Şiddetli yağış, don ve kuraklık gibi riskler söz konusu tabii. Bu anlamda neler söylersiniz?
2: Şimdi efendim tabii Türkiye konumu itibariyle kuzey güney yarımkürenin tam ortasında aşağı yukarı. Efendim aşağıda meydana gelen iklimsel olaylardan da sonsuz derecede etkilenen, yukarıda olanlardan da çok fazla etkilenen bir konumda. Bu aslında coğrafi ve politik siyasi manada bir üstünlük sağlıyor olsa da özellikle iklimsel manada ve tarım alanındaki üretimlerde her zaman teyakkuzda olması gereken bir ülke olduğumuzu bize sürekli hatırlatıyor. İklimciler bunu çok iyi bilirler. Şimdi tabii ülke, dünya şu anda aslında kirleticileri, bozucuları biz olmamakla beraber ortak dünyamız, ortak olan bir alanımızı korumakla hep beraber ne yazık ki mükellef olduğumuz bir ortamdan, vasattan bahsediyoruz. Türkiye'de dünyada bu manada ciddi sorumluluklar almakta olan, üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmekte olan ülkelerden bir tanesi. Evet, çok yağış yağıyor. Evet, zamansız yağıyor. Geçen yıl biliyorsunuz ciddi don olayları yaşandı. Efendim, bir tarafta kuraklık yaşanırken bir tarafta dolu yağışları, seller, sular, bunlar tamamen dünyada meydana gelen bu iklimsel değişikliğin sonuçları. Bakın size rakamsal olarak bunun ne kadar arttığını çok iyi vurgulayıcı bir şey söyleyeyim. 2000'li yıllara kadar Türkiye'de ortalama yılda işte 200 falan civarında, hani beklenmeyen olay diyelim, afet diyelim, yağıştır, doludur, fırtınadır gibi olaylar meydana gelirdi. 2010'a kadar bunun sadece 400'lere çıktı. Şu anda ne kadar biliyor musunuz? Yılda 1000'i geçti. Yani Türkiye'de yılda artık 1000 defa beklenmeyen iklimsel sıkıntıların meydana geldiği bir süreç yaşanıyor. Bu son yıllarda meydana gelen çok önemli olumsuz bir değişiklik. Elbette Türkiye Akdeniz kuşağında en fazla etkilenmesi muhtemel bölgelerden, ülkelerden bir tanesi. Ama hala Türkiye'nin Allah'tan, hani evet sanayide ilerliyoruz, teknolojiyi geliştiriyoruz, çok bazı alanlarda hatta dünyanın önüne geçecek, rekabet edecek hale geldik ama hala gene başa sektörlerimizden bir tanesi üretim alanı, yani tarım, hayvancılık kendi kendine yetebilecek, yetmesi hatta yettikten sonra bazı ülkelere bile ürün satabilecek bir noktadayız hala. Dolayısıyla korumamız gereken, kullanmamız gereken bir alan olarak hala yine birinci sırada tarım duruyor.
1: Geçen yılın rakamlarına baktığımızda da üretimde bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bitkisel üretimde de, tahıllarda da bir düşüş var. Bitkisel üretimde 121 milyon ton bir üretim yapılmış, ancak bu %11,6'lık bir düşüş anlamına geliyor. Tarımsal üretimde bu yıla ilişkin beklentileriniz nedir?
2: Tabii geçen yıl çok konuştuk. Hemen hemen ilgili ilgisiz bütün vatandaşımız, insanımız geçen yıl ülkemizin yaşadığı tarımda belki 50 yılda yaşanmamış olan sıkıntıların tamamını ne yazık ki bir yılda yaşadık. Geçen yıl yağış oranımız, yıl içerisindeki toplam yağış veyahut da ekim dikim dönemindeki toplam yağış ortalamaların %75 altında seyrettiği yerler oldu. İşte özellikle Güneydoğu Anadolu, Hatay falan bölgelerinde çok ciddi yağışlarda, alması gelen yağışlarda ciddi azalmalar oldu ama Türkiye ortalamasında %30 civarında geçen yıl yağış alım miktarında azalma oldu. Bu tarım açısından son derece kritik bir eşik ve sürdürülmesi, yürütülmesi çok zor bir oran. Bu yıl şükürler olsun geçen yıla göre %75, bakın çok kıymetli yağış miktarında, geçen yıla göre %75, son 30 yıllık ortalamalara göre de %30 oranında yüksek yağış elde edildi. Dolayısıyla bu ülkemizde tabii bazı bölgelerde de bu aşırı yağışlardan dolayı sıkıntılar meydana geldi. Bunu bir tarafa bırakacak olursak, bu ülke Mevlam başka bir sıkıntı vermezse rekolte beklentilerimiz belki de geçen yılın çok üzerinde, verimli bir yıl olan evvelki yılın bile üzerinde seyredecek. Yani %10 geçen yıl, evet %10 civarında aşağı yukarı bir düşüş oldu. Bu yıl onu telafi edeceği gibi evvelki yılın da biraz üzerinde, %10 da onun üzerinde. Yani 130 milyon tona ulaşacak bir rekolte olması muhtemel. Yani buğdayda 21 milyon tonun üzerinde, arpada 8 milyon tona yakın rakamları bu yıl görmemiz mümkün. Bakın bu son derece önemli şu açıdan. Biliyorsunuz dünyaya özellikle hububatta uluslararası ticarete konu olan malın %30'u, %35'i şu anda savaşların yaşandığı Ukrayna-Rusya bölgesinden gelmekteydi. Ve bu Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyadaki bu liderlik pozisyonunu insani amaçlarla çok iyi kullanmasının bir sonucu olarak dünya piyasalarına bu arz ulaştırılabildi. Şimdi bu yıl ne yazık ki bu bir kesintiye uğradı ve bu süreç inşallah açılır ama şu anda ne yazık ki kesintide. Yani belli ki bu yıl bu ürün dünya piyasalarına çıkmakta zorlanacak. Dolayısıyla aslında Türkiye'de rekoltenin bu yıl çok iyi olacağıyla olan beklentilerimiz dünyada çekilecek bu sıkıntılardan en azından Türkiye'yi azat edecek, Türkiye'yi bunun dışında tutacak. Yani gönül ister ki tabii mağdur, mazlum ve bu gıdaya ihtiyacı olan ülkelerinde bir kilo bile hububat yetişmeyen dünyada fakir ülkeler var. Türkiye'nin aracılığı daha çok bunlara yönelikti. Türkiye'nin kendisinin böyle bir kaygısı yoktu. Kendi ürettiği kendine yetiyordu ama oralarda meydana gelen sıkıntı dünyadaki piyasayı, işte gıdaya ulaşımı, özellikle temel gıda maddelerinin ulaşımı tabii ki zorlaştıran, evet, bir süreç. Ve Türkiye bu yıl inşallah özellikle sebzede, meyvede, meyve bu yıl şükürler olsun don sürecini atlattı. Ve bundan sonra da böyle bir olumsuzluk beklenmiyor. İnşallah aşırı sıcaklardan zarar görmez. Evet. Ciddi bir miktarda meyve üretimimizin olacağı. Yani geçen yıl biliyorsunuz pazarda kayısı görmedik, pazarda kiraz görmedik, vişne görmedik, erik görmedik neredeyse. Ve gördüğümüz yerlerde de ulaşabilir rakamların çok üzerinde oldu. Çünkü Malatya'da mesela kayısı miktarında geçen yıl %90 azalma oldu. Yani 1 milyon 350 bin ton kayısı üreten yerde 100 bin ton kayısı üretilemedi neredeyse. Dolayısıyla, evet, bu hem fiyatlara hem gıdaya ulaşmamızda zorluklar yaşattı. Bu yıl inşallah bunlardan ağrı azat edilmiş bir yıl Mevlam bize yaşatacak diye düşünüyoruz.
1: Peki Sayın Kılıç, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
2: İyi yayınlar dilerim, sağ olun.
1: Sayın seyirciler, Tarladan Sofraya programının sonuna geldik. Birazdan Araba Sevdası'yla karşınızda olacağız.

0: Bankası sundu. Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar. Şimdi yolda olmak
1: var. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratik.

0: Sayın seyirciler, Araba Sevdası programıyla karşınızdayız. Stüdyo konuğum Karya Genel Müdürü Refik Diri. Refik Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Genel bir giriş yapalım. Şimdi Ocak-Nisan döneminde pazar %3,13 oranında daraldı toplam otomotiv pazarı ve 369.696 adet olarak gerçekleşti. Öncelikle rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Orta Doğu'da yaşanılan savaş hem maliyetleri hem de talepleri nasıl etkiliyor Türkiye'de?
1: Aslında konjonktüre bakılırsa daralma... Az bir daralma. Onun için aslında olumlu düşünmemiz lazım. Ve yılın ikinci yarısında bunun toparlayacağına eminiz. Genelde şunu söylemem lazım. Türkiye'de zaten araç sahipliği düşük. Ve biz 2025'te rekor kırdık. 2026'da bunun altında kalacağımızı sanmıyoruz.
0: Efendim, şimdi elektrikli otomobil satışlarına baktığımızda Ocak-Nisan döneminde 4 aylık süreçte 54.000 üzerinde bir pazardan bahsediyoruz. Tabii payı da %18,9'a çıktı elektriklilerin satışı toplam satışlarda. Aslında ciddi bir oran. Türkiye'de talepler hızlı bir şekilde artıyor ve pay da katlanarak artıyor. Elektrikli araçlara olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de? Çünkü dediğim gibi satışlar hem katlanarak artıyor hem de insanların ilgisi de tabii çok yüksek. Otomobil pazarına elektrikliyle girdi tabii Türkiye. Bu da çok önemli. Buyurun.
1: Çok doğru söylediniz. Bir kere elektrikli aracın şu anda penetrasyonu, pazara girişi çok doğal ve bu artarak devam edecek. Bunun sebeplerinden bir tanesi tabii ki TOK çok değerli bir proje ve çok başarılı bir ürünle şu anda pazarda yerini aldı. Bir önemli unsur da bence elektrikli araçların Türkiye'de artmasının sebebi, Türk halkı teknolojiyi sever ve teknolojide öncü olmayı da sever. Dolayısıyla elektrikli araç teknolojik olarak çok doğru bir ürün. Bunun da sonucu olarak Türkiye'de elektrikli araç oranının satışlarda artmaya devam edeceğine eminim.
0: Peki şimdi yerli araçları konuşalım biraz. Elektrikli dedik, bahsettiğiniz TOG'dan. Siz de yerli ve milli markanızın ilk modelini geçtiğimiz günlerde tanıttınız. Karya Fit. Biraz bu aracı konuşalım isterseniz.
1: Evet. Bir kere biz TOG'un çok önemli tedarikçilerinden biriyiz. Hem elektronik hem de mekanik açıdan. Ve TOG'un projesinde daha tabii ki seri üretim öncesi dahil olduk. Ve TOG'un yaratacağı ekosistemi fark edip biz de bu ekosistemde kendi görevimizi üstlenelim dedik. Bu proje böyle başladı. 2020 yılında biz projeye başladık aslında ve böyle başladı proje. Projeye karar verirken de çok ciddi bir literatür taraması, bir sürü rapor okuduk ve pazar araştırması yaptırdık. Sonucunda halkımızın ne istediğini iyi anladık ve biz Karya Fit'i, geçen ay, önceki ay lanse ettiğimiz Karya Fit'i Türkiye için, Türk halkı için ve Türkiye şartları için tasarladık. Sadece şunu söyleyeyim. Ben bugün buraya trafikte geldim ve bir önceki toplantım biraz sarktığı için de biraz sıkışık bir zamanda geldim. Ve trafiğimiz çok yoğun İstanbul'da, biliyorsunuz. Hemen herkes, etrafına baktığım herkes sadece sürücü olarak arabasında

0: ilerliyordu. Şimdi dünya ortalaması istatistiki olarak hiç değişmiyor. Araçlarda seyir anındaki insan sayısı 1,4. Şimdi 1,4 insanı taşıyan araçların, çoğunlukla sadece sürücüsünü taşıyan araçların 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında olması gerekmiyor. Evet. Yani burada biz aracımızı bu şehir ulaşımındaki problemi çözmek amacıyla oluşturduk. Şimdi takdir edersiniz ki genelde bir kişinin hareket ettiği bir araçtan bahsediyoruz. İçinde hareket ettiği bir araçtan bahsediyoruz. 5 kişilik olmasına gerek yok. Genellikle araçlarımız 4,5-5 metre boyunda. Bizim aracımız 2,5 metre boyunda ve dolayısıyla doğal olarak trafiğe daha az yük sağlayacak. Bir artısı daha var. Daha kolay park edecek. Çok daha büyük artısını söyleyeyim size. Niye biz bu aracı seçtiğimizi, niye bu aracı tasarladığımızı. Hani amiyane tabirle bizim depomuz 40 liraya doluyor. Şimdi 40 liraya biz bizim aracımızla karma kullanımında 135 kilometre gidebiliyoruz. Ahmet Bey, bizim aracımızla şehir içinde diyelim ki yılda 10 bin kilometre yol kat ettik.
1: Evet.
0: Maliyetimiz 4 bin lira. Şimdi bu ekonomik olarak çok farklı bir konumda, evet. Ve aracımızın elektrikli araç olduğu için çok az parçanın oluşması, bakım maliyetinin neredeyse sıfır olduğu için kullanımı çok ucuz ve kolay. Biz ürünü tamamen ekonomiklik ve fakat beraberinde bizim alışa geldiğimiz otomobil standartlarına uygun şekilde ayarladık. Yani aracımızda oturduğunuz zaman koltuğa normal bizim alışa geldiğimiz araçlardan hiç farkı yok. 90 km hıza çıkıyoruz. Köprü bazı küçük arabalarda köprü otoyol sınırlaması var. Bizde öyle bir sınırlama yok. Biz köprü otoyolu geçebiliyoruz. Klimamız var. İşte normal elektrik camlarımız var. Bildiğimiz hidrolik direksiyon var. Frenimiz hidrolik. Yani bizim alışa geldiğimiz her şeyin olduğu ve fakat iki kişilik ihtiyaca uygun bir araç yaptık. Bunu yaparken şunu da ihmal etmedik. Güzel bir bagajla yaptık. Yani bizim şu anda yaklaşık 150 litre. Bu da şu demek. Kabaca iki kabin bagajını rahatlıkla alacak veya bir büyük valizi rahatlıkla alacak veya eğer bir market poşet derseniz 10-15 tane poşet alacak bir bagajımız var.
1: Hem küçük hem kullanışlı diyorsunuz. Şimdi büyük modellerin yanında özellikle daha küçük ve erişilebilir bu modellere olan ilgi nasıl peki? Yani hem fiyatları düşündüğümüzde hem de maliyetleri düşündüğümüzde sizin bahsettiğiniz veya işte trafik sorununu düşündüğümüzde daha cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor mu ve tüketici bunun farkında mı?
0: Soru çok güzel. Özellikle son kısmı. Tüketici bunun farkında mı? Tüketicinin bunun farkında olması için arz olması lazım. Maalesef bizim şu anda aracımızı konumladığımız pazarda başka bir ürün yok. Var ürünler ama onlar bir otomobil gibi değiller. Biraz daha kısıtlı özellikler olan ürünler. Bizim ürünümüz tam otomobil gibi ve yaptığımız araştırmalarda şimdi Avrupa'da Urban Car denen, şehir arabası denen bir konsept oluşmaya başladı. Avrupa Birliği de bu konuda şu anda N1E diye yeni bir regülasyon üzerine çalışıyor. Küçük arabalar artık dünyanın kaçınılmaz ihtiyacı ve yavaş yavaş şunu biraz zor söyleyeceğim ama izninizle bunu da söyleyeceğim. Alışılmış büyük devasa araç üreticilerinin hiç girmediği bir alan olduğu için tüketicinin yabancısı olduğu ve fakat şu anda bu büyük üreticilerin de girmek zorunda kalacağı Avrupa regülasyonları yüzünden ve çok sayıda aracın pazara sürüleceği bir segment olacak ve tüketicimiz bunu tanıyacak, tanıdıkça da sevecek. Sevgiyi şöyle anlatayım. Biz tabii ki yeni bir marka olduğumuz için çok dikkat ettik bu projeyi gerçekleştirirken. Özellikle kaliteyi, güvenliği hep en önde tuttuk. Bizim çelik kafesimiz var mesela normal arabada olduğu gibi. Çünkü diğer bazı küçük arabalarda çelik kafes yok. Bizim çelik kafesimiz var. Şimdi bunların hepsini yaptık ve pazarlamamızı da uygun bir şekilde yaptık. Lansmandan bugüne siparişi açtığımız andan itibaren projemizi bize bugüne kadar gelen sipariş bizi çok şaşırttı olumlu yönde. Evet. Biz gerçekten

0: Yeni bir markanın, alışılagelmemiş bir ürünün bu kadar tercih edilmesini hakikaten bir demek ki ihtiyaç varmış. Evet. Diye tanımladık.
1: Evet, maliyetleri biraz detaylandıralım. Hem üretim maliyetlerini düşündüğümüzde hem de sizin bahsettiğiniz tüketici maliyetlerini düşündüğümüzde rekabet açısından nasıl bir avantaj sağlıyor?
0: Şimdi izninizle şöyle bir tablo çizmek istiyorum. Herhangi bir bilek araç ihtiyacımız varsa, evet, sıfır araç almak istiyorsak, şu anda Türkiye şartlarında kabaca 1,5 milyon lira ulaşabileceğimiz en ucuz bilek aracın fiyatı. Bizim aracımızın fiyatı 720 bin lira. Şimdi ve inanın bana, o 1,5 milyon lira ile 720 bin lira arasında başka bir seçenek yok. 1,5 milyondan yukarı bir sürü seçenek var. 1,5, 2, 2,5, 3 diye gidiyor. 720'den aşağıda bir sürü seçenek var. 700, 600, 600 diye gidiyor ama bu aralıkta hiçbir şey yok. Biz bu aralığın tüm ihtiyacını karşılayabilecek bir ürün yaptık. Kullanım maliyeti elektrikli araçların tasarımı gereği neredeyse hiç sürtünmesi olmayan bir ürün olduğu için kullanım maliyeti bakım açısından neredeyse sıfır. Biz aracımıza 3 yıllık garanti veriyoruz. Bakım 30 binde gitmesi yeterli müşterinin. Yani gerçekten çok rahat bir ürün kullanım açısından. Bir de dediğim gibi demin enerji maliyeti, evet, yok denecek kadar az. Dolayısıyla biz ürünümüzü Türkiye'de düşük satın alma gücünü öngörerek tanımladık. Burada büyük bir, tabii ki ülkemizdeki otomotiv satışlarındaki bizi zorlayan bir standart var. Bizim aracımızda da tıpkı büyük araçlarda olduğu gibi %25 ÖTV ve %20 KDV var. Yani bizim maliyetimiz 400 bin lira, 450 bin liralardayken biz mecburen bu aracı 700 bin liralara satmak zorunda kalıyoruz. Bu değerlendirilmesi gereken bir şey tabii ki.
1: Efendim, son olarak şunu da konuşmak isterim. Altyapı çalışmaları nasıl gidiyor? Türkiye'de baktığımız zaman talepler karşılanıyor mu yeteri kadar?
0: Evet.
1: Çünkü tüketicinin en çok korktuğu şeylerden bir tanesi bu.
0: Evet, evet.
1: Elektrikli araçlar.
0: Biz aracımızı iki türlü konumlandırdık bu açıdan. Bir kere çok doğru, şarj altyapısı çok kritik. Türkiye şu anda şarj altyapısında Avrupa ortalaması üzerine geçmeye başladı. Biz de kendi aracımızı bir kere normal 220 elektrik ile, yani ev tipi şebekede şarj edebiliyoruz. Bunun dışında biz aracımızda bir adaptör veriyoruz. Bu adaptör bildiğimiz ortalıkta gördüğümüz hızlı şarj istasyonlarında da şarj etmemizi sağlıyor. Ayrıca bizim teknolojimizin bir farkı daha var. Herhangi bir başka elektrikli araçtan direkt V2L denen bir teknolojiyle elektrik şarjı söz konusu. Yani bizim aracımızın şarjının çok kolay olduğunu alternatiflerine göre söyleyebilirim.
1: Evet. Peki Refik Bey, çok teşekkür ederim.

0: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
1: Of, şu trafiğe bak ya.
2: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
3: Tamam hayatım.
1: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
3: Tamam hayatım.
2: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
1: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
3: Ha? Şimdi tamam hayatım.
1: Ben de şimdi demiştim.

0: 20 peşinat, 36 ay vade, 0 faiz ve bahar fırsatını kaçırmayın. Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.500

0: Fırsatları Hangi Kredi'de? Hangi Kredi?
1: Anneler gününde altın başlamak lazım.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada tadımız kaçıyor.
4: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
2: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber'e az kaldı.
7: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
6: Bakayım mı?
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Konya 19, Kayseri 17, Nevşehir 15, Sivas 16. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 12. Denizli 22, Aydın ve Manisa 27, Muğla 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mersin 22, Adana ve Hatay 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 11. Bolu 20, Karabük 22, Rize 16, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 16, Erzincan 17, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Mardin 18, Şanlıurfa 22, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
3: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
4: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
2: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
4: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçla yeni bir teknoloji.
2: Merak edilen haftaya damga vuran konuları.
3: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
4: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
2: Aslıhan Çelik soruyor.
3: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
2: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
4: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
3: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
2: Akılda kalanlar cumartesi 10'da Ağparada.
5: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
6: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
7: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
5: İfinans, tasarruf finansman rehberini sundu.
8: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
3: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bank.

0: Mutlu günler. Saatler öncü gösteriyor. Yatırım günlüğü programıyla karşınızdayız. Aparadasınız. Haftanın dördüncü işlem gününde nasıl bir fiyatlama var? Her birini ekranlarınıza taşıyacağız. İran Savaşı'ndaki diplomatik çözüm arayışının fiyatlamalara yansıdığını takip ediyoruz. Trump, İran'la anlaşmaya çok yakınız dedi. Pay piyasaları yükseldi. Dolar endeksi değer kaybetti. Dolardaki değer kaybıyla birlikte altın ve gümüşte önemli bir tepkiyi takip ettik. Petrol 100 doların altına geriledi. 100 dolar sınırında BIST endeksinde de küresel piyasalara paralel yükselişi rekor seviyeleri takip ettiğimiz bir dönemdeyiz. Peki seviyeler nerede? An itibariyle hangi fiyatlamaları takip ediyoruz? Tek tek anlatacağız. Günün sıcak başlıklarını ekranlarınıza taşıyarak başlıyoruz bültenimize.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılım finans zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, İstanbul'u bir finans merkezi olmanın ötesinde yatırım, finans ve reel ekonomi arasında bağ kuran bir merkez olarak konumlandırıyoruz dedi. Türkiye, güvenli bir liman olarak daha fazla sermayeyi, daha fazla nitelikli insan gücünü ve karar alma merkezlerini cezbetmeye devam edecek ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalyon PV Tapkan Plus güneş paneli üretim tesisinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalışıyoruz diyen Bayraktar, enerjide en temel önceliğin arz güvenliği olduğunu söyledi. Bayraktar, yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Yenilenebilir enerji yatırımlarına yoğunlaşacağız dedi. Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeler vergi istisnaları, varlık barışı ve İstanbul Finans Merkezi teşviklerinde önemli değişiklikler öngörüyor. Paket kapsamında üretim ve tarım faaliyetleri için de yeni teşvikler geliyor. ABD ile İran tarafından gelen sert açıklamalar zaman zaman uzlaşı masasından sonuç alınmayacağına yönelik korku oluştursa da yetkililerin nihai bir anlaşma yolunda kalması Orta Doğu'da barış sağlanacağına yönelik iyimserlikleri koruyor. Piyasalarsa ABD-İran hattından gelen açıklamaları fiyatlamaya devam ediyor. Altın barış umuduyla haftanın dördüncü gününde de yükselirken Brent petrol ise bugün yeniden 100 doların altını gördü. Morgan Stanley altın fiyatlarına yönelik pozitif görünümünü koruyarak yıl sonunda ons fiyatının 5200 dolara ulaşabileceği öngörüsünü yeniledi. Banka, ABD Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimlerinin değerli metal için destekleyici olacağını belirtti.
0: Şimdi piyasalardaki son tabloya bakalım. Brent petrolle başlayalım. 100 dolar sınırında Brent petrol dün 95-96 bandına kadar gerilemişti. An itibariyle 98 dolar civarında seyrediyor. Gördüğü en yüksek seviye 102 dolar, en düşük gördüğü seviye 98.33 dolar diyelim ve geçelim bir diğer verimize. Altına bakalım. Altın 4731 dolardan seyrediyor. %0.86'lık bir yükseliş var. Altında da an itibariyle yükselişleri takip ediyoruz. Ve bakalım Borsa İstanbul'da nasıl bir tablo var. 15.000 sınırında 14.954 puanda yatay pozitif bir seyirde ve gün içerisinde yine 15.000 seviyesinin üzerine çıkmıştı. En düşük gördüğü seviyede 14.914 gün içerisinde. Ve bakalım sektörlere, sektörlerdeki tablo bize ne anlatıyor? Bankacılık endeksinde %1.56'lık bir yükseliş var. Sanayi tarafında yatay pozitif bir seyir var. Turizm %0.13'lük yükseliyor. Spora bakıyoruz, 2.22'lik bir yükseliş var. Gayrimenkul tarafı yatay pozitif. Teknoloji %1.17'lik bir kayıplı. Bir diğer sayfaya bakalım. Sigortaya bakıyoruz. %1.47'lik yükseliş var. BIST kimyada yatay negatif bir seyir var. BIST inşaatta yatay pozitif bir seyri takip ediyoruz. BIST bilişimde %1.17'lik primli bir görünüm var. Madencilik tarafında %1.51'lik alıcılı bir seyir var. Gıda tarafında %1.26'lık bir yükseliş var. Şimdi en çok artanlara bakalım. Gün içerisinde en çok artan hisselere. Hektaş'ı görüyoruz. Neredeyse tavan olacak. Gen ilaç var. MLP Sağlık, Efor Yatırım ve Pasifik Teknoloji ilk 5'te sıralanıyor. Bir de en çok azalanlara bakalım. Tüpraş, Pasifik Eurasia, Astor Enerji, Destek Finans Faktöring, CV Enerji Mühendislik burada ilk 5'te sıralanıyor. Ve konuğumuza gideceğiz. Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel bize yayınımızda eşlik edecek. Barışcan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.

0: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum size. Çünkü dünkü tepki alımı önemli bir tepkiydi. Bu yükseliş, bugün de yükselişle açıldı endeks. Yine 15 binin üzerine test etti bugün de. Tabii bunun kalıcılığını biraz konuşalım istiyorum. Acaba kalıcılığı devam edecek mi? Pay piyasaları açısından da önemli bu. Tepki olarak mı kalacak yoksa bir trende dönüşecek mi? Öncelikle bunu sormak isterim.
0: Tabii ki yani tepkisel olarak bir yükseliş gibi de çok fazla adlandırmamak lazım. Zaten Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel korunuyordu. Momentum gün geçtikçe artıyordu. Ve özellikle yukarı yönlü trend de güçlü bir şekilde devam ediyordu. Sadece bazı teknik ve psikolojik olarak önemli bant aralığında biz fiyatlama akışlarının biraz daha sıkıştığı dönemleri geride bıraktık. Ki Borsa İstanbul ABD, İran, İsrail savaşının olduğu günden, başladığı günden, şimdi artık yavaş yavaş barış müzakereleri sonuç bulacak gibi de gözüküyor. Bugüne kadar birçok borsaya nazaran yine çok kaliteli ve güzel geçirdi diyebilirim. 9-10 bin bandındayken daha geçtiğimiz senelerde gene A para ekranlarında 17 bin hedefini ilk söyleyen kurumlardan veya da kişilerden biriyiz. Bizim 17 binlere doğru hedefimiz devam ediyor. Özellikle beklentimizden daha hızlı, yani zaman serilerinde yaptığımız analizlerde bir kayma olur da beklentimizden daha hızlı bir şekilde 17 binlere gelirsek 21 binlere doğru daha sert yükselişler gözlemleyebiliriz. Onun dışında petrol fiyatlarının düşmesi, Trump tarafından gelen açıklamalar, evet dün Borsa İstanbul'da güzel bir yükseliş tetikledi. Ama zaten yükselmek isteyen ama haber akışından kaynaklı olarak yükselemeyen bir Borsa İstanbul vardı. O yüzden dünkü yükselişi tabii ki piyasaya bir tepki olarak ama endeksin kendi içinde tepki alımı olarak çok düşünmemek lazım. Trendin biraz daha kuvvetlendiği bir süreç diyebiliriz. Orta ve uzun vadeli trendin bozulabilmesi için, Borsa İstanbul'da yönün aşağı dönmesi için biz haftalık bazda 13.750'nin altında kapanış görmemiz lazım. Aylık bazda 12.750-12.850 bandının altında kapanış görmemiz lazım. Çeyreklik bazda da 11.800'lerin altında kapanış görmemiz lazım. Bu kadar kötü senaryolar yaşanmadığı sürece, bu tarzdaki hareketlilikler yaşanmadığı sürece Borsa İstanbul'da yön yukarı 15.150 seviyesi kısa vadede ciddi anlamda önemli bir direnç oluşturuyor. Bu direncin aşılma ihtimali kuvvetle muhtemel. Özellikle 16.240'lara doğru bir yükseliş, 1-1,5 aylık bir süreçte belli sektörler öncülüğünde yaşanabilir. Ama dediğim gibi 17 binlere doğru yükseliş potansiyelini koruyan bir Borsa İstanbul var. 21 binlere doğru daha mega ralliler, yani bu da dolar bazlı 500-540 dolar bandını bize ifade ediyor ki bu da 25 yıllık dolar bazlı grafikte aylık periyotta incelendiğinde düşüş regresyon bandının, ki bu 2018'lerden itibaren başlayan bir regresyon kanalından bahsediyorum. Neredeyse 20 yıllık böyle bir süreçte, 2008'lerden itibaren başlayan bir süreçte ki üst bandı olduğu için buralara geldikçe hem Bollinger bandının ikinci standart satması hem düşüş regresyon kanalının üst bandı olması niteliğiyle bu seviyelere yaklaştıkça kısmi seanslık bazda, günlük bazda kar satışları görülebilir. Ama bu regresyon bandı aşılır ve biz üzerinde aylık kapanışlar görürsek Borsa İstanbul gerçekten sadece yerli yatırımcının ya da Borsa İstanbul'unla ilgilenen yatırımcıların değil, global anlamda göz kamaştıracak bir endeks haline gelebilir. Borsa İstanbul hala FKF'de FOBEK olarak ucuz. Borsa İstanbul BIST 30'daki çok önemli şirketler hala ucuz, dolar bazlı olarak iskontolu. Genele yayılan dediğim zaman biraz yanlış anlaşılıyor, bu 500-600 tane hisse var hepsi birden yükselecek diye düşünülüyor ama bunların içinde zombi şirketler de var ya da yanlış yönetilen şirketler de var, bu tarzda hepsinden bahsetmiyorum tabii ki ama BIST 100'ün içinde, BIST 50'nin, BIST 30'un içinde genele yayılan önemli yükselişlere gebe bir endeks var diyebilirim. 2026 senesi Borsa İstanbul'un senesi olacak gibi bir vurguyu da rahat bir şekilde söyleyebilirim ki daha zaten yılbaşından itibaren %30'ların üstünde bir getiri sağladı. Neredeyse 3 aylık 4 aylık bir süreçte biz enflasyon üzeri ve endeks bazlı baktığımız zaman mevduat faizi üzeri bir getiriyi neredeyse yakalamak üzereyiz. Bu da önümüzde 5-6 aylık bir sürecin daha Borsa İstanbul'da yaşatacağı getirilerle birlikte seneyi sadece endeks yatırımcısının bile hem enflasyona karşı parasını koruyarak hem değerli şirketlere ortaklık olarak, hissedarlık olarak, yatırımcı olarak bir pay almış olması hem de mevduat faizinden daha fazla getiri sağlama ihtimali kuvvetli. Evet, riskli bir piyasa mı? Riskli bir piyasa. Haber akışlarına göre ters tepkiler de yaşanabilir. Ama ya bir de şöyle bir şey var. Sell in May, go away diye bir laf vardır piyasalarda. Mayıs ayında genelde satışlar tetiklenir. Ama ben onu daha çok ABD vadeli endekslerinde bekliyorum. Borsa İstanbul gerçekten hem BlackRock CEO'su Fink'in Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapmış olduğu görüşme, hem Londra'da, İngiltere'de tanınmış borsalar arasına Borsa İstanbul'un girmiş olması gibi çok güzel haber akışları var. Bu haber akışları hem hedge fonlarını, hem ciddi anlamda yatırım bankacılıklarının pozisyonlarını, hem de önemli fonları Borsa İstanbul'a yatırımcı olarak çekecektir ve burada da sektörler olarak savunma sanayi başta olmak üzere alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarına Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapıp yatırımlarını o alanlara yönlendiren enerji şirketleri ön plana çıkıyor diyebilirim. Tabii ki holdingler ve bankacılık da gerçekten önemli fırsatlar barındırıyor. Ama dediğim gibi savunma ve enerji şirketleri özellikle bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Ki yaz aylarına da geldikçe önemli ölçüde Türk Hava Yolları'ndan da ciddi ralliler gelebilir. Hava yolları tarafında, havacılık tarafında da önemli yükselişler yaşanabilir. O yüzden ben Borsa İstanbul'un yükselişinin geçici değil kalıcı olduğunu, hatta yükselmesi gereken yerlere hala gelememiş olan, kendi performansını tam tamamlayamamış olan, içindeki cevheri tam çıkartamamış olan bir endeks olarak görüyorum. O yüzden endekste böyle açığa satışlar, short işlemler, VIOP'ta özellikle biraz ağzımızın tadını kaçırabilir. Yukarı yönlü pozitif trend devam ediyor diyebilirim.
1: Peki şimdi sektörleri biraz daha açalım, hem de bilançoları konuşalım istiyorum. Beklentileri karşıladı mı sektör ve hisse bazlı, sizin notlarınız neler, bunu merak ediyorum. Ve gelenlere baktığımız zaman dün Vakıfbank'ın da bilançosu geldi, net kar 15 milyar TL. Ne anlatıyor finansallar, bunu konuşalım. Baktığımız zaman yine Tüpraş'a bakıyoruz, net kar 3.71 milyar lira. Sabancı Holding finansalları da geldi. Şimdi birinci çeyrek değerlendirmesi görece ayakta kalma çabası mı var acaba Sabancı? Sabancı Holding'de de böyle okumuş aslında, piyasa nasıl yorumluyorsunuz gelen finansalları?
0: Aslında baktığımız zaman savaş dönemi, siyasi politik belirsizliklerin global anlamda bu kadar fazla olduğu bir süreçte daha kötü bilançolar açıklanabilirdi. Gelen bilançolar, beklenti üstü kar yazan bankalar var, beklenti üstü kar yazan şirketler var. Hatta Türk Hava Yolları'nın net karı beğenilmedi bile. Bilançonun açıklandığı gün %2, %3 düştü. Ne alakaysa. Hani 11 milyar TL gibi bir kar beğenilmiyor artık. Hani öyle söyleyeyim. O yüzden bilanço dönemini bence biz çok güzel geçiriyoruz ve benim beklentimin üzerinde gidiyor. Ben bu dönemde özellikle birinci çeyreklik bilançolarda biraz daha negatif taraftaydım ama yanıldım ve çok güzel bilançolar açıklanıyor diyebilirim. Tüpraş için şunu söyleyeyim, yani Tüpraş böyle borsada hissesi olan, hadi alalım, fiyatı yükselmiş düşmüş gibi bir şirket değil. Bu Aselsan'dır, Tüpraş'tır, işte Koç Holding'dir, bankacılık sektörüdür vesaire, bunlar zaten omurga şirketler. Bunlar Türkiye'yi ileri taşıyan şirketler. Şimdi baktığımız zaman Avrupa Birliği enerjide dışa bağımlı. Almanya'da 40 bine yakın uçuşlar kaldırılıyor, iptal ediliyor jet yakıtı bulunamadığından dolayı. Hollanda, Belçika keza aynı şekilde açıklamalar yapıyor. Şimdi bizim elimizde Tüpraş, Sokar gibi şirketler var. Biz de enerjiyi dışarıdan alıyor olabiliriz ama jet yakıtını, benzini, mazotu kendi ülkemizde üretebiliyoruz. Bu tarzda daha uzun vadeli, geniş perspektifle bakmak lazım. Önce siyasi politik analiz yapılması lazım. Sonra jeopolitik riskler değerlendirilmesi lazım. Ondan sonra temel analizle rasyolar incelenir. En sonunda

0: Teknik analizde grafikte bakılır, alınır mı buradan ya da buradan satılır mı gibi bakmak lazım. O yüzden bazı şirketleri değerlendirirken Aselsan gibi, savaş bitti, Aselsan hala yükseliyor. Yükselecek çünkü çok ciddi anlamda talep görüyor. Order backlog'larda, yani gelen siparişler kuyruğa girmiş durumda. Her geçen gün sipariş artıyor. İsrail ve ABD'nin savunma sistemleri Körfez'de ve Arap ülkelerini koruyamadı bu savaşta. Bir gecede 7-8 tane Arap ülkesine füze düştü. Bu tarzdaki gelişmeler hem kote olan hem olmayan borsaya, savunma sanayinde çok iyiyiz. O yüzden bu tarzdaki gelişmeler yukarı yönlü potansiyeli ciddi anlamda koruyor diyebilirim. Ve Körfez ülkelerinin mesela birçok Orta Doğu ülkesinde ilerleyen zamanlarda ben Aselsan gibi ya da Roketsan gibi, Havelsan gibi, Bayraktar gibi birçok savunma sanayinde iyi olduğumuz Altınay Savunma keza şirketlere yönelimlerin artacağını düşünüyorum. O yüzden günlük haftalık haber akışlarından ziyade içinde bulunduğumuz durumu daha geniş perspektifle baktığımız zaman hala bu şirketler ucuz. Aselsan'a şimdi grafiği açar bakarsak 427 lira, grafik tepede, fiyatlar tepede, görmüş en fazla 435 liraları, buradan da alınır mı? Evet, alınır. Çünkü bir sene sonra olacak bu 1000 lira. Yani Astor 100 liradan geldi 200-220 liraya takıldı. 220 liradan geldi 340 liralara. Ha, teknik anlamda şişti mi? Şişti. İkar satışı gelir mi? Gelir. Ama yön yukarı. Neden? Alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarına yönelim artıyor. Baktığımız zaman rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi ya da hidroelektrik santraller, güneş enerjisi devlet de yatırımlarını arttırıyor buralara. Çünkü neden? Hürmüz Boğazı'nı İran bir kapattı. İhracatını, petrolünü ihraç eden, yani ithal eden, petrole ulaşamayan dışa bağımlı ülkeler allak bullak oldu ekonomileri. Biz zamanında doğru yaptığımız birçok alandan dolayı sadece Hürmüz Boğazı'na bağlı kalmayıp Bakü Ceyhan hattından tutun da birçok Kafkasya'dan gelen hatlar, Moldova üzerinden gelen hatlarla enerji krizini en minimuma indirmiş, atlatmış bir ülkeyiz. O yüzden bazı sektörler, yani şimdi bankacılık sektörü faizlerin arttırılma ihtimali olan ya da pas geçildiği bir ortamda baskılanıyor, yükselmiyor deniliyor. Ama bankacılık sektörünün ödenmiş öz sermayesi kuvvetli. Dijitalleşme konusunda çok iyi gidiyor. Teknolojiye çok iyi ayak uyduruyor. Gelişmiş olan birçok bankadan daha iyi hizmet veriyor. Ülke bankalarından bahsediyorum. Bu Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti gibi birçok hani gelişmiş olarak atfedilen ülkelerin bankacılık sektöründen çok çok daha iyi performans gösteriyor. Şimdi bu tarzda, yani dönemsel olarak emlak, konut şu anda piyasanın sıkışık olduğu, konuda talebin olmadığı dönemde emlak konut alınır mı? Alınır. Dolar bazlı şu anda emlak konut diplerde. 2 dolar yükselse emlak konut gelecek 35-40 liraya. Şu anda fiyatı 21 lira. Yani o yüzden geniş kapsamla baktığımız zaman Türkiye'de o kadar güzel sektörlerde o kadar güzel hizmet veren şirketler var ki hala ucuz. Grafik fiyatlarına çok bakılmaması gerekilen dönem. Tabii ki şirket güzel değilse ya da yanlış yönetiliyorsa ya da spek kağıt olarak adlandırdığımız bir şekilde ise gidip Tatepe'den de alınmaz. Ama Aselsan'da 400 liradan niye almadın diye üzülürüz sonrasında. Ya da BİMAŞ. Gıda Perakende de öncü olarak şu anda hareket ediyor. Zaten enflasyonun artmış olduğu bir dönem. Raf fiyatlarına yansıyacak. Enflasyonist dönemlerde Gıda Perakende çok düzenleme alınır. 700-810 lira hedefimiz var bizim. Oralara doğru yükseliyor. 810 liraya geldiğinde tekrardan oturacağız, bakacağız. BİM tutulur mu? Devam edilir mi? Ama hala kar marjı sağlıyor. Yani o yüzden demek istediğim şu: şu an için Türkiye bu süreçte ciddi anlamda kazanan tarafta. Kaybedenleri söyleyeyim. Bir, İsrail. İki, ABD. Ciddi anlamda kaybetti. Onların bir de küçük yandaşları var, Birleşik Arap Emirlikleri. O da ciddi anlamda kaybetti. Kazanan ülkeler Türkiye, İran, Rusya ve Çin. O yüzden hem jeopolitik konum gereği, hem demografik yapı gereği, hem tabii ki alım gücünde bir miktar sıkıntı var ama ülkenin ekonomik dinamikleri hızlı ilerliyor olması gereği Türkiye'nin, ben hem reel sektörde istihdam yaratacak şekilde yabancı yatırımcının ciddi anlamda talep göstereceğini düşünüyorum. Hem de yerli yatırımcının Borsa İstanbul'daki sermaye piyasalarındaki oranlarını arttıracağını düşünüyorum diyebilirim.
1: Peki Barışcan Bey, şimdi bunun üzerine şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki 3 ayda hangi sektörlere odaklanmak lazım?

0: Yani enerji sektörleri çok önemli. Enerji sektörlerinde dediğim gibi alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarına ciddi anlamda yatırım yapan şirketler var. Mesela Aksa Enerji, konvansiyonel enerji tanımıyla hareket eden bir şirket. Ama son 1,5-2 senesine baktığımız zaman alternatif enerji alanlarına, yenilenebilir enerji alanlarına ciddi anlamda yatırımlarını yönlendiriyor. Ve özellikle bunda da hedefini %50'lere çıkartmış durumda. Bu tarz şirketler ön plana çıkacaktır. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ya da bu alanlara ürün üretiyordur. İşte Astor gibi bunun teçhizatını üretiyordur. Gesan gibi anahtar teslim, KPC çalışıyordur. Mimarlığından mühendisliğine, ana maddesinden işçiliğine her şeyini yapıp anahtarı gelip teslim ediyordur. ODAŞ, elektrik fiyatları artıyor. ODAŞ birkaç tane aracı kurumun takas analizi incelenirse çok baskılanıyor. ODAŞ buralarda olmaması gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi aracı kurumların isimlerini vermeyeyim ama açığa satışı gidiyorlar, vadeliden yapıyorlar. Spot piyasada tavandan en son 2 gün önce kusura bakmasınlar tavandan almak zorunda. Bu sefer onlar kaldı. Küçük yatırımcı, orta ölçekli yatırımcı ODAŞ'ı kaptırmadı diyeyim aracı kurumlara. Onlar da finansal rezervlerini arttırmış durumda. O yüzden eğer piyasanın dengesi bozulacak, bakın spekülasyon bir haktır. Spekülasyon zaten ucuzdan alıp yüksekten satmak anlamına gelir. Ama manipülasyon yapılmadığı sürece, hisseler manipüle edilmediği sürece, aracı kurumlar, yatırım bankacılıkları tarafından hak ettiği değeri bilmelerine rağmen ki çok değerli insanlar çalışıyor oralarda. Ben de yıllarca aracı kurumlarda yöneticilik yaptım. Bildikleri halde farklı pozisyonlar almadıkları durumda ya da hiç beklemediğimiz bir siyasi politik haber akışı gelmediği sürece enerji sektörü ön planda göz kamaştırmaya devam ediyor. Savunma sanayinde çok çok iyiyiz, çok çığır açıyoruz. Bu alandaki yönelimler artıyor. Savunma sanayi göz kırpmaya devam ediyor. Her ne kadar enflasyonun arttığı ve faizlerin hala mevduat faizlerinin görece yüksek olduğu bir dönemde oluyor olsak da ben bankacılık sektörünün ve bazı holdinglerin ciddi anlamda hala yüksek potansiyel barındırdığını düşünüyorum. O yüzden bu 3 sektör başta olmak üzere yanına bir de gıda perakende tarımın iç içe geçmiş olduğu şirketler var. Onları yazabilirim. Önümüzdeki 3 aylık, 4 aylık süreçte bunlar ana omurgayı oluşturabilir portföylerde. Ama diyorsak ki hem mevsimsel hem dönemsel hem de global bir değer çok da ucuz kaldı, geride kaldı. Türk Hava Yolları kesinlikle sürpriz oyuncu olarak yazılabilir. Türk Hava Yolları'nda öncelikli hedefimiz 410 lira, ikinci hedefimiz 540 lira. Türk Hava Yolları şu anda 310 liralarda, yaklaşık %80'e yakın getiri potansiyeli olan bir şirket. O yüzden dediğim gibi yani Borsa İstanbul zaten biz bu 14.600'lerin üstünde kalıcılığı sağlarsak, yukarı yönlü potansiyeli sağlarsak, en ufak haber akışlarıyla kaldıraç etkisi yaratıp ciddi rallilere gebe ucuz şirket kalmayacak Borsa İstanbul'da. Yaptığımız yayınlarda defalarca vurguladım. Yabancıya mal kaptırmayalım. Günlük %3-4 bir hisse düştü. Şirket güzelse satmayın. Yabancı alıyor. Bank of America alıyor. Citi alıyor. Barclays gelecek yakında. Barclays hepsinden daha beterdir. Yani yıllarca hazinede yöneticilik yaptık. Barclays'in emirlerini inceliyoruz. Mal bırakmazlar piyasada ve yabancıya kaptırmış oluruz. Ha, borsa yükselir mi? Yükselir. Endeks yükselir mi? Yükselir. Ama neden milli değerlerimizle yükselmesin? O yüzden tepe seviyelerden kar satışları, volatil hareketler yaşanabilir. Böyle bir süreçte panik satışına dönmesin, korkuya dönmesin. Borsa İstanbul'da yön yukarı, güçlü sektörlerimiz var, güçlü şirketlerimiz var. Yabancı da alsın tabii ki ama yerli de bu fırsatı kaçırmasın diyebilirim.
1: Peki Barışcan Bey, şimdi ABD ile İran arasındaki bu barış görüşmeleri sekteye uğramazsa Mayıs ayı içerisinde biz endekste yeni rekorlar görür müyüz?
0: Kesinlikle görürüz. Dediğim gibi 15.150 önemli bir direnç kısa vadede. Bunu yani bu hafta içinde görmezsek bayramdan, Kurban Bayramı'ndan önce bile görebiliriz. 16.250'lere doğru, 240'lara doğru bir yükseliş gene tetiklenebilir. Ama dediğim gibi ben yani Haziran ayından sonra özellikle ki artık otomotiv sektörünün canlanması, gayrimenkul sektörünün canlanması biraz daha sene sonlarına doğru da olabiliyor. 17 binlerin üzerinde fiyatlamalar görürsek Borsa İstanbul'da çok şaşırmamak lazım. Bu barış süreci devam etmese bile açık söyleyeyim Borsa İstanbul pozitif ayrışma ihtimali var ki devam ederse zaten yani ipi göğüsleyen getiri sağlayan endeks olay bu sene Borsa İstanbul olacaktır diyebilirim.
1: Şimdi şunu da sormak istiyorum. Şimdi Mayıs ayı işlem günü olarak da kısa. Yatırımcının pozisyonlanmalarına dair neler söylemek lazım Mayıs ayı için?
0: Mayıs ayı için siz de güzel vurguladınız. İşlem günü sayısı, açık işlem günü sayısı az. Aslında bu bir yerde de iyi. Şimdi kötü haber akışı geldiğinde çok ciddi panik satışı falan da yapılamaz. Bir yerden iyi ama tabii ki hacimlerin düşecek olması, kotasyonların, kademelerin sığlaşacak olması gibi durumlar biraz daha sakin bir piyasa geçmesine neden olabilir ya da kırılgan hareketlerin yukarı ya da aşağı yönlü fazla olmasına neden olabilir. O yüzden günlük trade etmektense, haftalık trade etmektense Mayıs ayını daha alayım, tutayım, güzel şirketlere, yani bunu trade olarak değil, al-sat olarak değil, ortak olmak amacıyla. Yani 300 lira ya Allah aşkına Türk Hava Yolları'na ortak olabiliyorsunuz, 400 liraya Aselsan'a ortak olabiliyorsunuz. Yani bunlar gerçekten komik paralar. Yani şu anda Akbank'ın hissesi 1 kilo, 1,5 kilo domates parasına geliyor. O yüzden güzel şirketlerin alınıp beklenmesi gereken bir ay. Ben gireyim, çıkayım, alayım, satayım dediğiniz anda hacimlerin düşme ihtimalinden dolayı kotasyon kademelerde bir sığlık yaşanırsa kırılgan hareketlilik artar. O da finansal okuryazarlığı çok olmayan ya da tecrübesi olmayan kişilerde panik yaratabilir. Ellerindeki olan parayı yatırdıkları yerde 2-3 ay tutsalar %40 %50 getiri sağlayacakken 2-3 gün içinde korkuyla panikle %5 %6 değer kaybettirirler. Hiç gerek yok. O yüzden Mayıs ayında biraz daha alalım, tutalım, bekleyelim şeklinde bakarsak çok güzel olur.
1: Peki şunu da sorayım Barışcan Bey, şimdi Fed etkisini de konuşalım. Mayıs'ta Powell'ın da görev süresi aslında doluyor, 14-15 Mayıs. Bir de Trump'ın 14-15 Mayıs'ta da Çin'e ziyareti var biliyorsunuz. 14'ü sonrasında yoğun bir gündem var aslında. Fed'le birlikte piyasa tekrar teste girer mi, bunu sormak istiyorum. Powell'dan sonra ne olur acaba?
0: Yani Powell gerçekten son dönemlerde bir modern merkez bankacısı olarak çok ciddi bir duruş sergiledi. Yani Trump gibi agresif, istediğini almak için her şeyi yapabilecek, biraz da ağzı bozuk bir lidere karşı bu kadar dik durabilmek çok da her babayiğidin harcı değildir. Onu açık açık söyleyeyim. O yüzden Powell enflasyona baktı, istihdam seviyesine baktı, büyüme oranlarına baktı. Gidip cari açığa, bütçe açığına bakmadı. O bizim işimiz değil dedi. O bir yerde zaten Trump'ın veya da mali politikaların işi. Ama Powell'ın yapmış olduğu bu duruşu yeni gelen başkanının ben yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Trump bile isteye Powell'la uğraştığı gibi 1,5-2 sene daha başına bela alacak, uğraşacağı bir tane Merkez Bankası başkanını oraya atamaz. Ha, o da gelmeden önce seçilebilmek için, senatodan onay alabilmek için yok ben faizleri indirmeyeceğim, yok şunu yapacağım, yok bunu yapacağım diyor ama hepsi siyasete bulaşmış durumda. Bunlar siyasi söylemler. Faizleri indirmeyecekse zaten Trump onu oraya atamaz. Ha, bu arada Trump'ın faizleri indirmesini istemesi de haklı. Çünkü Trump ABD'nin içindeki talebin ABD'nin içindeki arzla karşılanmasını istiyor. İthal mal istemiyor. Bu yüzden Çin'e, Avrupa Birliği'ne, oraya buraya geldiği günden beri vergi tarifelerini arttırarak ciddi anlamda ticaret savaşlarını başlattı. ABD menşeli şirketlerin ABD'nin içine dönüp ABD orijininde üretim yapıp vergilerini ABD'ye ödemesini istiyor. Aslına baktığımız zaman Trump'ın uygulamaya çalıştığı politika ABD ekonomisine orta uzun vadede doğru bir yol izliyor. Ama bunu yüksek faiz ortamında yaptığı zaman da ciddi anlamda piyasa sıkışıyor, büyüme zorlaşıyor, endeksler baskılanıyor vesaire vesaire. Trump bu yüzden düşük faiz istiyor ki piyasa canlansın, hızlı döngü olsun. O yüzden oraya gelecek isim Merkez Bankası Başkanı bence minimum 2, maksimum 3 faiz indirimini önümüzdeki bir yılda, yani 2027'nin ikinci çeyreğinin sonlarına kadarki olacak süreçte indirim yapacaktır diye düşünüyorum faizleri. Çünkü ABD'nin artık ödenemeyecek kadar borcu artmış durumda. Çin, Japonya artık ABD tahvillerini taşımak istemiyor. 38-39 trilyon dolara kadar yaklaşmış bir ABD'nin dış borcu var. Şimdi bunu işte 1985 rol modeliyle doların gücünü azaltarak, doların değerini düşürerek başta bir miktar bir hamle yaptı. O da aslında baktığımız zaman doğru bir hamleydi. Çünkü borcu düşüremiyorsan borcun meblasını, değerini düşürmeniz gerekiyor. O yüzden doların değerini düşürerek biraz da borç yükünü azaltma seviyesinde, ki bunu ödeyebilmek için ya yerine Bitcoin koyacaklar ya altını koyacaklar. O yüzden Bitcoin'de sert bir düşüşten sonra ciddi yükselişlerle orada ki yaşanacak gelirden, ki Bitcoin 80 binler de ben 50 binlerin altına bir sert düşüş bekliyorum hala. Ya da altında gene bir düşüşten sonra yukarı yönlü sert yükselişler bekliyorum. Bu tarzdaki piyasayı manipüle ederek siyasi politik söylemlerle ABD'nin dış borcunu ödemeye çalışacaklardır diye tahmin ediyorum. Böyle bir süreçte de yüksek bir faiz oranı kesinlikle Trump'ın kabul edeceği bir şey değil. Powell'la uğraştı, beceremedi ama yeni gelen başkan zaten kendisinin isteyeceği gibi bir şekilde hareket edecektir diye düşünüyorum.
1: Barışcan Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz. Visne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel'di konuğumuz. Şimdi kısa bir ara.

0: Yatırımlı Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da A-Para'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Ve yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Bu dilimimizde Info Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acer bize yayınımızda eşlik edecek. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Piyasalarda bir bahar havası var. Sizinle bunu konuşalım. Elbette grafiklerimiz de var. Öncelikle şunu sormak istiyorum Ali Bey. Dünkü tepki alımları önemliydi. Bugün baktığımızda yine yükselişle açıldı endeks. Yine 15 bin puanın üzerini de test etti. Ne dersiniz, bu tepki trende dönüşür mü?
1: Aslında baktığımızda zaten Mart ayının sonlarından itibaren, Nisan ayının başından itibaren ciddi bir yukarı trend söz konusu. Tepkiden ziyade trendden zaten bahsedebiliriz şu anda. Burada özellikle son dönemde, son 10 gün içerisinde 14.600-14.200 bandı arasında sıkışmıştık. Bunun dünkü olumlu haber akışıyla birlikte kırılmasıyla beraber de 15.000'li seviyeleri test etmiş durumdayız. Bugün itibariyle biraz baskı var. Hem genel olarak yurt dışı tarafta gelen düzeltmeden, özellikle Avrupa tarafındaki gelen düzeltmeden dolayı, hem de ben açıkçası aşırı bir iyimserlikten dolayı yaptığımız bu tepkiden dolayı bir de düzeltme beklentisi oluştuğunu söyleyebilirim. Burada özellikle genel anlamda düz rakamlar 15.000'li seviye mesela psikolojik olarak önemli olduğu için şu anda bu seviyeyi direnç yapmış durumdayız. Gün içi gelen tepkiler, yukarı hareketlerde bu seviyeden satışa dönüyor diye belirtebiliriz. Burada özellikle 15.000 üstü 15.000 altı olarak değerlendirmekte fayda var. En azından bundan sonrasını. Genel anlamda baktığımızda aslında çok net bir barış anlaşması yok ortada, ama bütün dünya borsalarına baktığımızda bu tarafta ciddi bir satın alım gerçekleştirdi diye de belirtmek lazım. Bu açıdan baktığımızda olası bir olumsuz haber gelmesi halinde de tepkiler sert olabileceği için, aşağı yönlü tepkiler sert olabileceği için mutlaka stoplu hareket etmekte de fayda var diye belirtebilirim. Özellikle yenileyecek olursam, tekrarlayacak olursam 15

0: Seviyesi oldukça önemli. Üzerinde 15.200-15.500 bandına doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. Ama 15.000 aşılamayacak olursa, burada zorlanmaya devam edecek olursak, aşağı yönlü en azından kısa vadede 14.600'lere doğru bir düzeltme görmemiz olası olacak diye belirtebilirim.
1: Peki Ali Bey, şimdi bankacılık endeksinden de devam edelim istiyorum. Hem teknik grafiğimizi de ekranlarımıza getirelim. Neler söylemek lazım? Bankacılıkta da ciddi yükselişler var.
0: Aslında baktığımızda bankacılık tarafı bu geri çekilmede en fazla yer alan taraf oldu. Neden? Enflasyon beklentileri ötelendi. Bununla birlikte faiz indirim beklentileri ötelendi. Bu taraftan en çok yer alan kısım da maalesef bankacılık tarafı oluyor ki birçok tarafta zirveler aşılırken bankacılık tarafı zirvesinin halen neredeyse %20 civarında altında seyrediyor diye belirtebilirim. Burada özellikle bugün itibariyle test ettiğimiz 17.600'lü seviyeler oldukça önemli direnç seviyeleri bankacılık endeksinde. Bu seviyenin aşılması halinde yeniden 18.200-18.700 bandına doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. Ama burada özellikle şuna dikkat etmek lazım. Yeniden yeni zirveye ne zaman gider diye düşünecek ve yorumlayacak olursak, en azından politikaların yeniden normale döndüğünü, faiz indirim sürecinin tekrar konuşulduğunu görmemiz gerekiyor ki o zaman bankacılık endeksi biraz daha ön plana çıksın. Şu 2 gündür belki %7'lik hareket yaptık ama normal şartlarda baktığımızda bankacılık endeksinin önceki dönemlerde endeksin %4-5'lik yükselişine verdiği karşılık genel anlamda tavan olarak karşılık buluyordu. Bu açıdan değerlendirdiğimizde endekse göre aslında biraz daha zayıf olduğu, zayıf kalmaya devam ettiği de söylenebilir bankacılık tarafının önceki dönemdeki yükselişlere nazaran diye belirtebilirim. Bu açıdan baktığımızda da özellikle kısa vadede eğer biz 17.600'ler üzerinde kapanışlar göremeyecek olursak bir miktar düzeltmenin geldiğini de görebiliriz ki bu düzeltme bizi kısa vadede 17.000-16.600 bandına doğru da çekebilir.
1: Şimdi Ali Bey, Akbank'ın da bir teknik görünümüne bakalım dilerseniz. Sırayla gidelim grafiklerimizden.
0: Tabii ki Akbank tarafında da 70'li seviyelerden gelen tepkiyi gördük. Bu tepki bizi 76'lar civarına kadar getirdi. Burada özellikle geçmişte de önemsediğimiz direnç noktası yaklaşık olarak 77'li seviyeler. Bu seviye aşılabilirse yükselişin devamından bahsedebileceğiz. Ama 77 seviyesi aşılamıyorsa Akbank'ta da yeniden aşağı yönlü bir baskının oluştuğunu, aşağıda özellikle 74 seviyesinin kırılması halinde ise tekrar 70-70 2 bandına dönebileceğini söyleyebiliriz. Burada açıkçası kısa vadede bir testere hareketinin gerçekleşebileceğini de belirtebiliriz. Yukarıda 77, aşağıda 70 bandı bizim Akbank için testere bandı aralığımız olabilir bir süre diye söyleyebilirim.
1: Şimdi Ereğli Demir Çelik'e de bakalım, süremiz azalırken bu grafiğe de detaylıca yorumlarınızı alalım.
0: Şöyle aslında şu duruma baktığımızda, şu anki duruma baktığımızda belirli hisselerde düzeltme yapılırken belirli hisselerle endeksin dengelenmeye çalışıldığı, yukarı tutulmaya çalışıldığını görüyoruz ki endeks mühendisi diyoruz bunu aslında. Ereğli'de son dönemin aslında flash hisselerinden bir tanesi. 26'larda başlattığı yükselişini soluksuz olarak 39 seviyelerine kadar taşıdı. Son dönem oluşan formasyona baktığımızda 40-42 bandı bu formasyonun hedef seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde kısa vadede 37-40'lar stop olmak kaydıyla bu seviye kırılmadığı sürece belirttiğim hedef seviye olan 40-42 bandına doğru ilerideki hareketlilik sürebilir diye belirtebilirim. Olur da 37 40'lar altında kapanış gelecek olursa da artık temkinli olma zamanı ve düzeltme bekleme zamanı diye söyleyebilirim ki bu düzeltme de bizi 36-34 bandına kadar geri çekebilir.
1: Evet. Şimdi burada da 40-42 bandına kadar dikkat çektiniz. Şimdi Koç Holding'e de bir bakalım dilerseniz. Oradaki görünüm ne anlatıyor?
0: Tabii ki Koç Holding'de de son birkaç günde hızlı bir hareketlilik söz konusu ama yine gelip takıldığı nokta 212-214 bandı. Önceki yükselişlerde de bu aralıkta düzeltme yaşamıştı. Önemli olan bu seviyelere aşıp aşamayacağı. Yani önümüzdeki günlerde eğer biz Koç Holding tarafında 212-214 bandı üzerinde kapanışlar görmeye başlayacak olursak yukarı yönlü hareketin biraz daha iştahlı devam edebileceğine söyleyebiliriz.

0: Diyebiliriz ki bu durumda da 220-235 seviyelerine kadar yükselişin devam edeceğini belirtebiliriz. Ama kısa vadede 212-214 bandı direnç olmaya devam edecek olursa maalesef burada da bir geri çekilme söz konusu olabilir ki bu geri çekilme de yine kısa vadede 202'lere işaret edecektir diye belirtebilirim.
1: Peki Turkcell tarafı için neler söylemek lazım Ali Bey? Turkcell'in görünümü için neler söylersiniz teknik görünümüne dair?
0: Turkcell tarafı da önemli bir direnç noktasına geldi. Yine son birkaç günün hızlı tepki yapan, hızlı hareket eden hisselerinden 106'lı seviyelerden nereye 108'li seviyelerden 120'li seviyelere kadar tepki hareketini gerçekleştirdik. 120 önemli bir direnç seviyesi. Eğer bu seviye aşılabilecek olursa farklı bir noktaya gelebilir. Yeniden yukarı yönlü güçlenip 130'daki zirvesini test etmeye yönelik hareket edebilir. Ama sınır olarak belirttiğim 120 seviyesi aşılamıyorsa burada da bir düzeltmeden, yeniden bir düzeltmeden bahsedeceğiz ki aşağıda özellikle 118 ve sonrasında da 114 seviyeleri önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkacak.
1: Peki Türk Hava Yolları'ndaki destek ve direnç noktalarına dair neler söylersiniz?
0: Aslında baktığımızda Türk Hava Yolları normal şartlarda barış olması halinde biz neyi sattık Türk Hava Yolları'nda? Savaşı sattık. Ama barış anlaşması bütün piyasa tarafından satın alınırken Türk Hava Yolları tarafında maalesef güçsüz bir hareket görüyoruz. Burada da özellikle 316'lar bizi zorlamaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece Türk Hava Yolları maalesef rally'ye ayak uyduramayacak diye söyleyebiliriz. Ne zaman ki 316'lar üzerinde fiyatlamalar görürüz, yukarı yönlü 330 sonrasında da zirvelerine doğru bir hareketten bahsedebileceğiz. 316'lar aşılamıyorsa aşağıda özellikle 311-305 sonrasında da 300'lü seviyelere doğru geri çekilme görmemiz mümkün diye belirtebilirim.
1: Ali Bey, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acerdi konuğumuz. Yatırım günlüğüne burada noktayı koyuyoruz. Saat 18'i gösterdiğinde Z raporunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İyi ki

0: kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Anneler gününde altın başlamak lazım.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.

Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir.

kıymetli saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.

Dedenin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Ekonomist Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Dün küresel piyasalarda çok farklı bir tablo gördük ki endekslerde yeni rekor seviyeler test edildi. Aslında kapanışlarda da zaten tazelendi de diyebiliriz. Bu noktada S&P 500'den Nasdaq, oradan Asya'dan Nikkei ve Kospi olmak üzere kapanışlarda zirveler gördük. Tabii nedenine bakıyoruz. Sadece piyasalar makroyu değil, olası barış ihtimallerini ABD-İran cephesinden de fiyatlamaya başladı. Dolayısıyla risk primindeki düşüş de piyasalardaki özellikle riskli ürünleri yani hisse senedi piyasalarında coşturdu demek bu noktada mümkün. Hemen bir bakalım borsaların geneline. S&P 500 diyelim, bugün vadeli piyasaları açık şu an. Sınırlı bir yükseliş takip ediyoruz. Zaten 7000 puan üzerine tutunmaya devam ediyor. Biz de Nasdaq 100'e bakalım. Orada da yine sınırlı bir yükseliş vadeli tarafta olsa da dünkü rekor kapanışında yeniden altın çizmekte fayda var diyelim. Peki bu ortamda bu endekslere dahil olan 3 tane şirket seçtik. Hangi sektörlerden hangi şirketler en çok yükselenler arasına girdi diyeceğiz. S&P 500 ve Nasdaq endeksine dahil olan ilk şirketle başlayacağız. Super Micro Computer diyeceğiz. S&P içinde en yükselenler sıralamasından ilkinde geliyordu. Birçok haber başlığı gördük neden yükseldiğine dair. Hemen detaylara indiğimizde de bilançosundan kaynaklı yükselişlerin desteklendiğini söylemek gerekiyor. Hemen bakıyoruz detaylara bu noktada. Yapay zeka altyapısına zaten kritik bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bilanço tarafında da beklentileri aşan özellikle hisse başı kar noktasında yüksek bir rakam aldığını gördük. Dolayısıyla da dün sadece 25'lik yükselişi vardı. Hemen çok kısa bir şirketin detaylarına bakıyoruz. Amerikan merkezi zaten bir şirket olurken yüksek performanslı, yüksek verimli sunucu alanında birçok da faaliyet alanı var. Dünyanın en büyük lider üreticiler arasında zaten geliyor. Hisse kodunu yine ana işlem yerini detayları da görüyoruz. Diyelim ekranda ve hemen bakalım hisse performansa. Dün sadece tek günlük performansa %25'lik bir yükseliş kaydettiğini söyledik. Bir de bu yıla bakıyoruz. Yine %25 benzer bir oranda yükselişte bizleri karşı özellikle savaş ortamında primlerinde korumaya devam eden bir hisse olarak da önemliydi demek lazım bu noktada. Tabii yatırımcı güveninin bilançoların yüksek gelmesi destekledi. Özellikle gelecek zaten beklentilerinde de yine yüksek rakamlarda gördük diyelim bu noktada. Özellikle de sadece bir bilanço rallisi değil aynı zamanda yapay zeka altyapısı nedeniyle de bir AI rallisi olarak da bu yükselişleri yorumlayabiliriz diyelim ve buradan gidelim bir de Asya piyasalarına bakalım. Yine KOS ve Nikkei'yi de yükselişlerini kaydettiğini gördük. Kospi'ye bakıyoruz. Bugün %1,5'luk bir yükseliş vardı. Aynı şekilde bir de Japonya'dan Nikkei'ye bakabiliriz. Yarım puanlık bir yükselişle seansı Türkiye saatiyle tamamladığını takip ettik diyelim. Ve Kospi endeksine dahil olan en çok kazandıran şirkete bakacağız yine. Hemen filtrelediğimizde ilk sırada gelen bir şirket Susan Heavy diyeceğiz. Yine bir detaylarına bakıyoruz şirketin. Güney Kore merkezi iş makineli ve hidrolik ekipman üreticisi.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Anneler Günü'nde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?

0: tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor.
5: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan, apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
3: Apartman sakinleri, sakin olalım, fiber az kaldı.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz ve yorum alacağız. Önce manşetlere bakalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. Önemli mesajlar verdi. Cevdet Yılmaz, İstanbul'u bir finans merkezi haline getireceğiz dedi. Daha önceki günlerde de yine benzer mesajları Cevdet Yılmaz'dan takip etmiştik. Bugün de finansa dair bu denli önemli mesajları verdi. Önümüzdeki süreçte yabancı şirketlerin İstanbul Finans Merkezi'ne gelmesi öngörülüyor. Bununla alakalı bir vergi teşvik paketi malum meclise sunuldu ve ilk etapta ciddi bir talebin olabileceğine ilişkin öngörüleri de konuşuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da mesajlarını takip ettik. Enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdik dedi ve ilk etapta arz güvenliği enerjide bizim için önemli olan husus değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası kurumlar Türk lirasını değerlendirmeye devam ediyor. Onlardan biri Goldman Sachs, TL'nin değerli olmaya devam edeceğini ifade ediyor kurum. Ve son başlığımızda yine uluslararası kurum Fitch Ratings var. Türk bankalarına ilişkin değerlendirmeler sundu. Özellikle son günlerde fiyatlamalara baktığımızda bankalarda olumlu fiyatlamaları takip ediyoruz. Fitch Ratings bankaları değerlendirdi. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

0: BIST endeksinden itibarıyla 14.950 puan seviyesi var. Sakin bir görüntü çiziyor. Sınırlı bir hareket var. Aşağıda da 14.914 puan seviyesi görülmüştü. 100 şirkete bakalım. BIST yüzde işlem gören şirketlerin görüntüsü ne anlatıyor? Oransal anlamda dağılım nasıl şekilleniyor? Aslında epey bir şirket yükseliş kaydediyor. Yaklaşık 76 şirket an itibariyle artı bir fiyatlama gösteriyor. Ve 23 şirkette de şu an için düşüş var. Hektaş %9.78 artıda, Şekerbank, Pasifik Teknoloji, Gen İlaç, Medikal Park Sağlık, Efor Yapı, sıralama böyle birçok şirkette artı bir fiyatlama görüyoruz. Endekste sınırlı bir hareket olsa da genele yayılan bir yükseliş var. Endekste ağırlığı yüksek olan şirketler bugün biraz baskılanıyor. Hal böyle olunca da BIST endeksi 15.000 puan seviyesinin etrafında dönüyor. Peki bu fiyatlamalar nasıl devam edebilir? Burs Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü Evren Çakarer'e soracağız. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz. Dün ve bugün iyi bir görüntü var. BIST endeksinde TL bazlı rekorları görüyoruz. Nasıl devam eder, ne dersiniz?
1: Evet, biz de dünden itibaren olumlu bir fiyatlama vardı. Neredeyse son bir hafta 10 gündür 14.500-14.600 sağlam bir direnç noktası oluşturmuştu. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte şu anda 14.600'ler önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Endeksin 14.600'ün üstünde kaldığı sürece de yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. Şu anda da işte 15.000'e yakın seviyelerdeyiz. Dün ve bugün bu seviyelerin üstüne biraz atma çabası oldu ama kalıcılık sağlayamadı. Şu anda BIST'in geneliyle ilgili görüşümüz aslında pozitif. Savaş tarafıyla ateşkesin devam ediyor olması ve de burada bir sonuca varılana kadar karşılıklı açıklamalar devam edecektir. İşte bir böyle savaşın sonu geliyormuş gibi açıklamalar, bazen de tansiyonu artıracak açıklamalar gelecektir. Buralarda da piyasalar da ufak dalgalanmalar olacaktır. Buna yatırımcının dikkat etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Tabii geri çekilmelerde 14.600'ün altına sarkmalarda belki oralarda biraz yeniden pozisyonlanma yapılabilir diye düşünüyoruz. Fakat savaşın ilk başladığı dönemde gördüğümüz dip seviyeler olan 12.500 seviyelerinden maliyetlenme yapan yatırımcılar varsa eğer şu anda bu seviyelerde hala pozisyonlarını koruyabilirler diye düşünüyoruz. Yani BIST için yukarı hareketin devam edebileceğine, savaşla ilgili tansiyonun düşmesiyle birlikte de ateşkese biraz daha yaklaşırsak da burada daha üst seviyeleri, belki 16.000-16.500 seviyelerini görme ihtimali olabilir diye düşünüyoruz. Zaten teknik açıdan baktığımız zaman da dip olan 12.500 ve de direnç noktamız olan bu bir haftadır 14.500 seviyesinin aralığına bakarsak burada yukarı yönlü bir 16.500 seviyesi gündeme gelebilir diye düşünüyoruz. Burada tabii ki takip edilecek yurt içi, yurt dışı, savaşın dışında yurt içi ve yurt dışı haber akışı var. İşte bunlardan bir tanesi yine vergiyle ilgili gelen teşviklere bakıyor olacağız. Bu da yine orta vadede borsa için olumlu bir gidişat sağlayabilir. İhracat firmalarını önümüzdeki dönemlerde ön plana çıkartabilir. Sonuçta savaştan tüm dünya olumsuz yönde etkileniyor. Biz de burada tabii ki payımızı alıyoruz ama alınan önlemler, atılan adımlar biraz daha buralardan yumuşak bir geçiş olacağını düşünüyoruz. O yüzden biz tarafında geri çekilmelerde yine alım fırsatlarının olabileceğini, yukarı yönlü hareketinde devam edebileceğini düşünüyoruz Uğur Bey.
0: Evren Çakarer bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Bu arada BIST endeksinde 14.974 puan seviyesi hakim. Dünden itibaren petrolde geri çekilmeler, altında yükselişler, gümüşte alıcılı seyir ve borsalarda yükselişleri takip ediyoruz. Bu yükselişlerden BIST endeksi de nasibini aldı. TL bazlı rekorları test etti. Dolar bazlı grafiklerde de 332 dolar seviyesinin üzeri dün itibarıyla görüldü. Bakalım bu rekorlar devam edecek mi? Altını, petrolü, emtia cephesini konuşacağız. Bizlere altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk Uğur Bey. Yayınlar dilerim.
0: Sağolunuz. Her şey bitti gibi bir fiyatlama var. Siz bu fiyatlamaları makul görüyor musunuz? Aslında daha bir barış netice itibariyle nihai bir barıştan söz edemeyiz. Piyasa neden bu kadar coşkulu? Altına neden bu kadar teveccüh var? Petrolde neden bu kadar keskin düşüşler görüyoruz?
2: Çünkü piyasalar sıkıldı. Yeni bir hikaye arayışında olan bir piyasa var karşımızda. Hikayede sürekli satış baskısı, manipülasyon fiyatlaması ve söylem değişikliğiyle birlikte her gün oynak bir piyasa bütün yatırımcıları, bütün piyasayı yordu. O yüzden en ufak bir haneye yukarı yönlü tepki olarak gösteriyor. Tabii ki bunlar için daha erken. Dananın kuyruğu aslında hafta sonu kopacak. Ya savaşla devam ya da tamam. Bu mesajı net bir şekilde hep beraber öğreneceğiz ve önümüzdeki haftada piyasalarda yeni bir sayfa açılacak. Ya anlaşma

0: haberiyle yukarı yükselen, yukarı yönlü hareketlerini devam ettiren bir piyasa karşımızda olacak ya da savaş belirsizliğiyle manipülasyon piyasası daha da derinleşerek devam edeceğiz. Ama dün ve bugün yaşanan bu tepki yükselişleri ya da anlaşma umudunun tekrar fiyatlanması normaldir, tabidir. Çünkü pazartesi günü sert satışlarla haftaya başladık ve bu satışların bir tepki alımı olarak gözlemliyoruz. İyimserlik var mı? Evet var. Kısmen bir kırılma yok piyasalarda. O yüzden temkinli bir şekilde beklemekte fayda var. Ben şu anda piyasaların bir tepki alımıyla karşı karşıya kaldığını ve özellikle savaş bittikten sonra piyasalar nasıl bir refleks verebileceğinin ipucunu piyasa bize vermiş oldu ki dediğim gibi piyasalar iki aydır yorgun. Bir fırsat, bir nefes almak istiyor. Bir düzeltme hareketi istiyor yukarı yönlü. O yüzden de bugün yukarı yönlü hareketler bütün enstrümanlarda görürken petrol fiyatlarını da geri çekilmeler kaçınılmaz oldu.
1: Bir hikaye istiyor. Evet doğru ama evet. Bu hikayenin de doğru oluşması gerekmez mi? Şimdi petrol $92.97. Brent petrol $98.72. Barış umudunun petrol piyasasına bu denli yansımasını tamam anlayabiliyoruz. Ama altına baktığımızda aslında o 2 senedir yükseliş kaydeden altına dair hikaye barındıran gelişmelerin birçoğunun şu an biraz kenarda rafta olduğunu söylemek mümkün. Buna rağmen barışın olması altında daha yüksek seviyeler anlamını mı taşıyacak? Siz bu fiyatları normal görüyor musunuz?
0: Tabii ki 2026 yılındaki stratejime bağlı olarak yoluma devam ediyorum. Benim stratejim 2026 yılının sonuna kadar manipülasyon piyasasını devam ettirecekleri yönünde. Burada herhangi bir revize güncelleme yapmadım. Geniş band aralığına odaklanacağız. Uzun vadeli bir strateji belirleyeceğiz ve her gün fiyatlar oynak olacak. Bir istikrar olmayacak piyasalarda. Bunu bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Bu hikayenin yazarı Trump, oyuncusu İsrail. Mağduru da İran. Dolayısıyla böyle bir denklemde neyin olacağı belli değil. Ama öngörülemeyen gelişmeler de mutlaka yaşanabiliyor zaman zaman. Şu anda bu hikaye tamamen bir kalıcı enflasyonu beraberinde dijital paralara geçişi destekleyen bir model var karşımızda. Bilerek ve isteyerek savaşı çıkarmak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, enerji krizinin yaşanması bunlar sonucu belli olan hikayeler. Ve dolayısıyla bu hikayelerden sonra aslında planlanan ne? Ya bu hikayenin sonu nasıl bitecek? Dijital paralara geçiş dönemiyle bitecek. Ve ilk çeyrekte baktık merkez bankaları altın alımlarını hızlandırdı. 244 tonluk bir alım yaptılar. Hindistan Merkez Bankası veya Hindistan Devleti dışarıda bulunan altınları kendi rezervlerine, kendi kasalarına koydu. Bu da bütün varlıklarının %70'ine tekabül ediyor. Çok ciddi bir hamle yaptı Hindistan ve bu savaş sürecinde de çok ciddi bir açıklama yaptı. Hileli oynuyorsunuz dedi ve altın talebine devam etti. Çin ciddi bir anlamda altın talebine sürdürüyor ki Çin tarafında şöyle bir ilginç iddiam da ortaya çıkabilir. Mesela 2303 ton civarında Çin'de altın rezervi olduğu söyleniyor. Ama bu kadar son 5 yıldır yapmış olduğu alımlara baktığımız zaman da bence Çin altın rezervlerini saklıyor. Gerçek rezervleri açıklamıyor. Daha fazla bir altın miktarı var burada. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihtiyaçtan dolayı satan bir merkez bankası oldu. Ama asıl hikayeye baktığımız zaman tam dönüm noktasında altın piyasası veya ons taraftaki hikaye $4,750 seviyesi. Aşağıda $4,100 seviyesi var. Yukarıda $5,200 seviyesi var. Bu band aralığında hikaye bir şekilde gerçekleşecek. Ama $4,100 seviyesi bir şekilde Mart ayında gerçekleştiği için artık yukarı yönlü hareketler normal, tabidir. İşte burada $5,200 seviyesi tekrar hedef konumunda olabilir. Ama ben kişisel olarak değerlendirmem 5.886.000 seviyesiyle alakalı beklentimde bir revize, bir güncelleme yapmadım. Hikaye sadece savaşla alakalı değil. Büyüme tahminleri aşağı yönlü revize ediliyor. Kalıcı bir enflasyon riski artmaya devam ediyor. Stagflasyon var. Bunlar da güvenli liman talebini tekrar artırır. Diğer yandan ETF'lerde ve Körfez ülkelerinin altın satışı mecburiyetinde kalmıştı. Bu savaş biterse, anlaşma haberi gelirse herkes sattı altını tekrar yerine koyacak. Böyle bir hikayeyle karşı karşıya kalabiliriz.
1: Şimdi siz ben stratejime bağlı kalıyorum diyorsunuz. Çok haklısınız ama yatırımcı da şunu net bir şekilde duymak istiyor. Geçen 2 yılda 1'e 3 giden bir altın piyasası var. Evet. Şimdi aynı hız olur mu? Gram altın 10.000 TL olur mu? Ons altın

0: 8000 dolar olur mu? Yani 5000, 5200 dolarlar çok şu anki gördüğü seviyeye yakın seviyeler zaten. Daha büyük cevapların peşinde yatırımcı. Bu anlamda ne söylersiniz? Yani en azından bir yıllık periyot için böyle bir şeyi mümkün görüyor musunuz?
1: 2026 yılında altın yatırımcılarına Ocak ayında net mesajlarım vardı ve bu mesajlarımın hala arkasındayım. 1. 2026 yılı manipülasyon yılı. 2026 yılında altın ve gümüş tarafına umudu bağlayıp da çok zengin olacağız hayali kurmayın. 2025 yılında %111 getiri sağladı. O altın %87 ons tarafta sağladı. %200 gümüşün gram fiyatında, %150 gümüşün ons fiyatında bir getiri gördük. Ama Ocak ayına bir baktık. Yine bir manipülasyon fiyatlamasıyla köpük fiyatlamalar vardı. Gram altın tarafında 2000 liralık bir yükseliş gördük. Tabii ve doğal değildi. Yani yıllık getirisi neredeyse %50'sini zaten Ocak ayında verdi. Bu her ay düzenli bir şekilde yükselecek ve yatırımcısına kazandıracak diye bir algı bana göre yanlış bir algı. Ve beklemek zorundalar. Böyle bir zorunluluk var. Çünkü manipülasyon piyasasında sistemin verdiği kadar yatırımcılar alır. Yani teknik ve mantığın olmadığı bir piyasada gelen açıklamalar piyasayı şekillendirir. O yüzden uzun vadeli bir strateji belirlemek zorunda yatırımcılar. Ama az önce de ifade ettiğim gibi ben 5.886.000 dolar seviyesiyle alakalı öngöründe bir revize yapmadım. Benim kişisel teknik değerlendirmem bu yönde. Beklemeye devam ediyorum. Gram altın tarafında ons altını takip eden bir gram altın yoluna devam ediyor. Ama dolar kuru o gram altına daha destek vermedi şimdilik. Ve ben dolar tarafında da bir destek bekliyorum gram altın TL fiyatında. Mayıs ayında 7000 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir trend görebiliriz. Temmuz Ağustos aylarında 8000 lira seviyesine yerleşen bir trend görebiliriz. Ve yıl sonunda 10.000 lira hedefime yine sadık kalmaya devam ediyorum. O yüzden benim nazarımda kişisel olarak öngörüm bu yönde. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını, tekrar yükseliş yönü beklentimi koruduğumu söyleyebilirim.
0: Gümüşü de konuşalım. Şimdi bugün gümüş 80 dolar seviyesinde.
1: Evet.
0: Gümüş büyüme ortamının olduğu süreçlerde ön plana çıkması beklenen bir enstrüman değil mi? Şimdi yüksek enflasyon süreci birkaç aydır görüyoruz. Yeniden enflasyonun yükseleceğine dair global anlamda kanaatler var ve daha düşük büyüme ortamının olabileceğine ilişkin öngörüler masada. Peki gümüşün olması gereken seviye nedir? 80 doların üzerinde çok daha düşük seviyelerden 120-130 dolarların üzerini gördü. Siz gümüş için ne beklersiniz?
1: Mart ayında yatırımcısına şu mesajı net bir şekilde vermiştim ki köşe yazılarımda da destekledim bu öngörümü. 61 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons gümüş, 87 lira seviyesine kadar gerileyen bir gram gümüş fiyatı gördük. Bugüne baktığımız zaman 116 lira, ons tarafında 80 dolar seviyesi var. Ve orada artık Ocak ayında alım yapmayan, o köpük fiyatlamalardan kendisini koruyan yatırımcının Mart ayında artık vakit geldi. Buradan tekrar ben yükseliş yönü beklentimi koruyorum. İlk hedefim ons gümüş tarafında 96 dolar, gram tarafı 145 lira seviyesi. Ve ben tekrar düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. O özellikle alım yapan yatırımcısını bence 96 dolar seviyesine hedef konumunda yıl sonuna kadar belirleyebilir. Bakacağız ne olacağıyla alakalı belirsizliğe. Ve dolayısıyla bence fırsatlar daha kaçmadı. Kar satışları mutlaka zaman zaman olacaktır. Orta ve uzun vadeli strateji belirleyen yatırımcısı bence yine emtia almak için dolarda beklemeleri önemli. Çünkü ons altın ve ons gümüş gerilediği zaman bunu dolarla maliyet yapmak biraz daha makul olacaktır. %50 dolar pozisyonu, %50 tekrar altın ve gümüşte beklemek benim stratejim tarafından daha doğru gibi görünüyor.
0: Şimdi tüm bu enstrümanları birlikte düşüneceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Petrol yükseliyor, altın gümüş düşüyor, altın gümüşte toparlanma petroldeki düşüşlerle birlikte yaşanıyor. Petrolde eski görüntüye ulaşmamız ne kadar zaman alır? 92 dolardayız, Brent petrolde 98 dolardayız ama 60 dolarlardan biz 120-130 dolarlara gelmiştik. Dengelenme noktası buralar mı? Ne beklersiniz?
1: Ben 80 dolar seviyesinin altına sarkma ihtimali biraz zayıf görüyorum. Benim mesela hafta sonu bir anlaşma haberi gelse bile 80 dolar seviyesinin altındaki rakamlar görülse bile çok kalıcı olmasını beklemiyorum. Burada petrol fiyatlarında sert hareketler yıl sonuna kadar mutlaka devam edecektir. Bir anlaşma haberi gelse de

0: sürdürülebilir veya uzun vadeli bir anlaşma haberi şahsen beklemiyorum. Kasım ayına kadar, Aralık ayına kadar devam eder. Oradan tekrar zaman zaman da yüksek bir tansiyon gerçekleşebilir. O yüzden Orta Doğu'daki her gelişme petrol fiyatlarında sert oynaklığa neden olacaktır. 2025 yılında altın bitcoin savaşı vardı. 2026 yılında da altın petrol savaşı var. Bu 2025 yılında bu savaşın kazananı altın olmuştu. Bakalım 2026 yılında bu savaşın kazananı kim olacak? Aylık bazda dalgalanmalar var ama 2025 yılında altın bitcoin korelasyonu görmüştük, ters korelasyon görmüştük. 2026 yılında da altın petrol ters korelasyon görmeye devam ediyoruz. Bu ikisinin arasındaki yarış mutlaka devam edecek. Bu iki aylık süreçte birincilik şu anda petrolde. Ama yılın bitmesinde daha çok var. O yüzden ben 80 dolar seviyesi aşağısında bir kalıcılık beklemiyorum. En ufak bir haber akışı ile birlikte 100 dolar seviyesinin üzerinde yerleşen bir trend yılın son çeyreğinde karşımızda olabilir.
1: Altını ve gümüşü konuşurken manipülasyon piyasası olacak bu yıl diye belirttim demiştiniz. Evet. Trump eksenli evet. Bir tabir mi bu peki sizin nazarınızda?
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Trump'ın söylemleriyle piyasa şekilleniyor ve Trump göreve gelir gelmez beni takip etmeye devam edin. Ben piyasaları sarsarım açıklamalarında bulundu. O kadar çok ilginç açıklamalar yaptı ki en fazla altın olan kuralı koyar dedi. O kadar ilginç açıklamalar yaptı ki Amerika'yı kripto para piyasasının merkezi yapacağım diye ilginç açıklamalar yaptı. Bir gün barıştan bahsetti, bir gün savaştan bahsetti. Sabah farklı bir söylem, akşam farklı bir söylem. Bu da piyasalardaki yasal soygunu destekliyor ve bununla alakalı yasal süreçler Amerika'da bence yaşanır diye düşünüyorum. Trump eksenli bir manipülasyon piyasası bence yıl sonuna kadar devam edecek. Kimi günde böyle keyfi yerinde olduğu zaman barıştan bahsedecek, gergin olduğu zaman yine savaş tehdidinde bulunacak, piyasalar hop kalkacak, hop oturacak, sonuç itibariyle piyasalarda bir istikrar olmayacak. O yüzden altın ve gümüş tarafındaki hikayeye ben uzun vadede ciddi anlamda yükseliş yönlü bir beklentim evet. Var. Dünya ekonomileri iyi bir yere maalesef gitmiyor.
1: Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bizlere eşlik etti. İslam Bey çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz
0: için. Ben de teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. İyi seanslar. Efendim piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Birazdan rezervler ve yabancının performansı da gelecek. O verilere de bakacağız ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da A-Para'da.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem Borsa İstanbul'da gelinen nokta hem de makro veriler ne anlatıyor? Birçok başlık var. Bu başlıkları konuşacağız. Bizlere Avrupa Portföy Yönetimi yönetici ortağı Arzu Odabaşı eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur. Teşekkürler.
0: Arzu Hanım çok şıksınız. Her zamanki gibi.
1: Vallahi bu koşullar altında iyi olmayı, iyi görmeye çalışıyoruz diyelim.
0: Gayet iyi görünüyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz. Hemen isterseniz piyasalara bakarak sohbetimize başlayalım.
1: Tabii.
0: Endekste sınırlı hareketler bugün özelinde görüyoruz. Dün iyi bir hareket yapmıştı. Öyle ki BIST endeksinde 304 milyar TL'lik bir günlük hacim söz konusu oldu. Bu arada TL bazlı rekorları da görüyoruz. 14.975 son görülen seviye. Gün içerisinde 15.014 puan seviyesi görüldü. Dün de 15.040 puan seviyesi test edilmişti. Aslında tam anlamıyla bir barıştan söz edemeyiz ama açıklamalar sonrasında borsalar yükselmeyi, petrol düşmeyi tercih etti. Neye bağlarsınız bunu?

0: Açıkçası
1: niye bu kadar hevesli piyasa?
0: Bir heves var. Tabii somut görüşlü, somut bir şeylerin de oluşması gerekiyor. Somut gelişmeleri de görmek istiyoruz. Dünden bugüne zaten somut gelişmeleri yönelik beklenti biraz zayıfladı diye de benim anladığım kadarıyla böyle bir tekrar dünkü o güçlü iğme yok. Biraz patinaj, buralarda tutulmaya çalışan, buraları sindirmeye çalışan bir hisse senedi piyasaları var. Neden bu kadar yani hevesli oluyoruz? Onu tabii anlamaya çalışıyoruz hep birlikte ama
1: bu arada hepsi için. Sadece Borsa İstanbul değil.
0: Dünyadan gelen de bir iştah var. Yani tam işte Trump, İran o iyi söyledi, bu pozitif cevap verir gibi oldu deyince piyasalarda yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Teknoloji gücüyle de çok yukarı yönlü hareketi hissediyoruz şu dönemde. Oradan Türkiye'ye olan yansıma ve tam da böyle karların açıklandığı bir dönem. Hem yurt dışında hem içeride. Dolayısıyla onların verdiği bir iğme de var hisse senedi piyasalarında. Bir de benim böyle enteresan bir tezim oluyor Uğur. Hisse senedi piyasalarında özellikle Fed'in ve bizim kendi PPK toplantımızın olmadığı aylarda biraz daha yukarı çıkma eğiliminin öne çıktığını görüyoruz. Enteresan bir bilmiyorum, bende böyle bir kayıt var ve belki geçtiğimiz yayınlarda da söylemişimdir. Normalde Mayıs ayında böyle bir piyasa yukarı yönlü hareketini beklemeyiz ama bu iki toplantının bu ay olmaması biraz rahatlatıyor piyasaları ve kendi yönüne biraz daha bırakıyor. Hoş, önümüzdeki hafta bir enflasyon raporu var Türkiye tarafında. Amerika tarafında çok gidişli geliştiyiz ama ana trend yine yukarı yönlü gidiyor gibi görünüyor. Türkiye tarafında da biraz da şunu görüldüğünü anlıyorum ben. Faizler tarafında istenilen getirinin olmaması yatırımcıyı biraz hisse senedi piyasalarındaki fırsat arayışına da çeviriyor. Dolayısıyla burada ne var? Hangisi ucuz kaldı? Neye yatırım yapabilirim de ben bu enflasyonla başa çıkabilirim yaklaşımını bize beraberinde getiriyor. Bu
1: Bileşikte
0: dünyada da var.
1: Yaklaşık dörtlük bir getiri oluyor.
0: Evet.
1: Yani yetmiyor demek ki o zaman yatırım.
0: İşte yani ne diyeyim, yetmiyor.
1: Risksiz getiri.
0: Evet, riski olmayan bir getiri ama yine de bir 42-44 işte faizler oralarda ama enflasyonun da işte 30'lardan yukarı yönlü hareket ettiğini gördüğümüz, artık söylemeye dilim varmıyor yukarı yönlü olan rakamları. Benim anladığım kadarıyla biraz da bu yaklaşım da sanki etkili oluyor ama dün enteresan bir gelişme oldu. Yani sanki böyle işte petrol fiyatının aşağı yönlü hareket etmesiyle birlikte sanki evet her şey süt liman havasına bir giriş oldu ama tabii bunun da biraz geçici olma olasılığı da yüksek. Yani volatilite yani daha buz köprünün altından çok sular geçer akar, öyle bir laf var ya, yani o bence burası için bu şu anda bulunduğumuz konum için geçerli diye düşünüyorum Uğur.
1: Bizim piyasa, siz bunu faizlerle ilişkilendirdiniz ama mesela 4.18 enflasyon geldi. Çok yüksek baskı yine görmedik piyasada. Yani enflasyon yüksek ama evet, piyasa kanadında çok hani %3, %5 bir satış, %2 bir geri çekilme yemedik, görmedik. Evet. Ya da işte dilim varmıyor dediniz. Çünkü 1,5 yıldır dezenflasyonist süreçten bahsediyoruz ve yıllık bazda gerileyen bir enflasyondan bahsediyoruz. Şimdi bu yıl 2 defa yıllık bazda da yön yukarı oldu. Ama hani bunda da baktığımızda hala borsada rekor fiyatlamalar.
0: Onu diyorum ya, yani dolayısıyla böyle bir oluyor. Bunu yaşıyoruz biz dönem dönem. Ben de geçmiş işte dönemlere baktığımda ya neden şimdi hisse senedi piyasaları çıkıyor'nun cevabını genelde bununla buldum. Yani bir getiri beklentisi arayışı. İşte enflasyon yukarı yönlü hareket ediyor. O zaman nerede nasıl bir getiri olur yaklaşımıyla piyasa çıkıyor. Bir de tabii nakit var. Bir para da var gördüğümüz kadarıyla. Paranın yönlendiği yerleri net bir şekilde görüyoruz ki dün gümüşte, altında aynı hareketleri gördük. Yani petrolün aşağı doğru hareketiyle birlikte sanki böyle bir savaş yokmuş ya da yani en kötüsü geride kaldı hareketini yaşadık. Dediğim gibi dilim varmıyor çünkü çok büyük emek var. Çok büyük emek veriliyor enflasyonun düşmesi için Uğur. Ama maalesef ki dış şoklar, dışsal bu bütün bu hareketler, gelişmeler bizim maalesef ki bu tarafa getiriyor. Umuyoruz hani bir an önce bunların etkisini minimize etmeye, edildiği koşullara geri döneriz.
1: Nedir peki BIST100 için ana hedef? Yani düşmüyor, zirvesini yeniliyor.
0: Evet.
1: Siz bir perspektif çizdiniz. Bu doğrultuda peki bu sene 17 bin midir, 16 bin midir, 18 bin

0: Bilir, ne beklersiniz?
1: Ya benim açıkçası ivme iyi duruyor ve enflasyonla başa çıkmaya çalışan kararlı bir ekonomi uyguluyoruz. Ekonomik program uyguluyoruz. Her ne olursa olsun geçtiğimiz seneye göre daha aşağıda bir enflasyonla karşı karşıya kalma olasılığımız çok yüksek. Dolayısıyla benim ki burada tabii ki petrolün fiyatı da ekstra bir belirsizlik yaratıyor. Ama benim burada gördüğüm kadarıyla endekste $3.5 kritik olur. $3.5'ı kırılması halinde yani $3.5 civarı.
0: 3.3'ü gördük.
1: Evet, 3.3'ü gördük. 3.45, 3.5 seviyeleri var. Orasının iyi bir hacimle kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü 4.2'ye doğru gideriz. Yani orada tabii doların değişimiyle birlikte olan hareketi de
0: bugünkü koşullarda
1: ama,
0: diyorsunuz evet, değil mi?
1: Yani
0: doların
1: bugünkü
0: koşullarda
1: söylüyorum. Dolayısıyla yani yukarı yönlü hareketin ben devam etme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu yine dolar bazlı şirketlerin böyle piyasa değerlerine, market cap grafiklerine falan baktığın zaman en yüksek seviyelerinden veya makul ölçüdeki ortalama seviyelerinden aşağıda olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu bence bizim için de bir fırsat yaratıyor. Bankacılık sektörü uzun zamandır çok sert satış yedi. Dün iyi bir toparlanma, %6 idi civarında bir
0: ama buna rağmen yaptı. Bu yıl sadece %6 yükselmiş yaklaşık bankacılık endeksi. Yani dünkü hareketi olmasa sıfır yazmıştı.
1: Hiçbir şey yapmayacak. Evet. Dolayısıyla yani koskoca bir 5 ay geçiyor veya 4 işte ay geçiyor. Bakıyorsun bankacılık sektöründe herhangi bir hareket olmamış.
0: O da garip değil mi? Onda hiçbir hareket yok ama endeks rekor kırıyor.
1: Orada tabii endeksin
0: 3-4 tane şirketle
1: evet,
0: belki de.
1: Onun içindeki hisse senetlerindeki hareketlilikle alakalı bir şey bu açıkçası. Dolayısıyla o hisse senetlerindeki ki özellikle Aselsan'ı burada konuşmak lazım. Aselsan çok ciddi anlamda yukarı çekiyor. İşte Tüpraş var. Biraz daha böyle enerji savunma bazlı. Enerji de demeyeyim de aslında yani enerjiyi alıp kullanan, dağıtan şirketler olarak.
0: Belki petrokimya söylenebilir. Tüpraş, Petkim, petrokimya.
1: Evet yani onlar dolayısıyla endeksteki o hareketleri, bu hareketliliği biraz oralarla yaşıyoruz. Endeksin bugün kendi içeriğini değiştirsek belki başka bir resim çıkar ama nette baktığımızda çünkü hep şuna alışmışız. Banka çıkmıyorsa hisse senedi piyasaları aslında çıkmıyordur. Endeks çıkmıyordur yaklaşımında olmuşuzdur yıllarca ama bu dönem biraz daha böyle bir değişim var.
0: Bir 100 şirketi de ekrana taşıyalım. Bu arada petrol düştü. Petrolle doğru orantıda hareket eden hisselerde Petkim'de, Tüpraş'ta iki gündür biraz daha zayıf görüntü çiziyor. Bugün Hektaş %9.78 artıda, Şekerbank %9.22 primli, Pasifik Teknoloji %7.92 artıda, Genilaş'ta %7.56'lık yükseliş var, Medikal Park Sağlık %7.27, dün bilançosu gelmişti, Sasa, Efor Yapı, Halk Bankası, bankalarda Halk Bankası %5'e yakın değer kazancı yaşıyor. MİA Teknoloji yine görüyorum. Kontrolmatik. Düşenlere baktığımızda Tüpraş, Astor, Pasifik Kürejya, Destek Finans Faktöring, CV Enerji, Katılım Evim, evet. Aselsan bu şirketlerde de değer kayıplarını görüyoruz. Biraz burada sektör bazlı mı yatırımcı yaklaşmalı yoksa hisse bazlı mı hareket etmeli? Çünkü bankalar bekledi, endeks gitti dedim. Siz bazı şirketlerle dediniz. O zaman burada şirket seçiminin önemini mi anlamamız
1: kesinlikle
0: gerekiyor?
1: Kesinlikle. Birebir bunu yapmak gerekiyor. Sektörün içinde de şirket yani analistlerin burada tavsiyelerini çok yakından takip etmek gerekiyor. Karlılık beklentilerini açıklanan karların neresinde kaldığını yani finansal tabloların analizini iyi okumak gerekiyor. Tabii ki ben her zaman temel analiz, teknik analiz bir arada analiz ederek karar vermeye çalışırım ama bunun asıl lokomotif tarafı her zaman temel analizdir. Yani finansal analiz ve finansal göstergeler şirketlerin nereye doğru gittiğini bize net bir şekilde gösterir. Tabii biraz önce bütün bu prim yapan şirketlere baktığımızda veya yapmayan bugün diğerlerine baktığımızda önden çok hızlı gidenler durmuş. Ama daha az değer kazananlar sert bir şekilde prim yapmış olarak görünüyor. Dolayısıyla ben bu hafta bu biraz böyle önümüzdeki haftanın ortasına kadar devam eder. Sonra da ayın 15'inde kendi enflasyon raporumuz var. Ona orada bir yavaşlarız diye düşünüyorum ama bu ivme fena durmuyor. Yani 15.000'i kırma çabasını hemen görmeyebiliriz. Onu da söylemek isterim. Çünkü çok hızlı bir şekilde geldik buraya. Buraya bir miktar sindirmeye çalışma olasılığımız yüksek ama

0: ana resme baktığımızda özellikle işte petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması bizi yine belki kendi dengelerimize biraz daha kolay dönmemize neden olacak.
1: Para ve banka istatistikleri geldi. Yabancı çok ilginç. Endeksin TL bazlı ve rekor bazlı rekor tazelediği, dolar bazlı rekor tazelediği süreçte yabancı geçen hafta çıkmış. Sisse'de satış var. 3 haftalık alımın ardından çıkış gerçekleştirdi. 228.5 milyon dolarlık hisse satmış. Son 3 haftadır alıyordu. 3 haftadan sonra tekrar satışa geçti.
0: Onlar da tabii anlık hareketler yapıp kararlar veriyorlar. Çünkü özellikle bu dönemde yabancı yatırımcıların da ben volatiliteye uymaya çalıştığını tahmin ediyorum. Çünkü onlar da kendi işlerinde birkaç kademeye, kategoriye ayrılıyorlar. O belli kısmı işte geliyor, uzun süreli kalıyor. Belli kısmı kısa vadeli hareket trade etmeye çalışıyor ki bizim hisse senedi piyasalarımız genelde biraz daha kısa vadeli yatırımcının giriş çıkış yapmaya çalıştığı, buradan para kazanıp tekrar kendi para birimine dönmeye çalıştığı bir yapı maalesef ki yani bizim çok istediğimiz bir şey değil bu. Ve oradan da buraya bakınca gelişmekte olan ülkeyiz. Ve aslında iyi bir potansiyelimiz de var. Onun da herkes farkında. Dolayısıyla anlık sert stresli anlarda da bence çıkıp tekrar gelebilen yatırımcıdır büyük olasılıkla geçen hafta çıkanda. Yani ben büyük olasılıkla onun bu hafta gelebileceğini, gelme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Bu arada 282 milyon dolarda tahvilden çıkış var. Türkiye tahvillerini de hemen ekrana taşıyalım. 2 yıllıklarda hala %40'ın üzerinde, evet, bir seyir var. 10 yıllıklar %33'ün üzerinde olmaya devam ediyor. 10 yıllıklarda %28'ler görülmüştü. 28'lerden 34'lere gitti. Şu sıralarda 33.23, 2 yıllıklarda 40.70. Nasıl okuyorsunuz?
0: Oradaki strateji
1: diyeceğim. Bir es verelim. Merkez, tabii, Bankası Başkanı Fatih Karahan hitaplarını gerçekleştiriyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz.
2: Biz de enflasyon ve dış denge görünümü üzerinde hissediyoruz. Nitekim Nisan ayı enflasyon verisinde savaşın etkilerini net bir biçimde gördük. Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede de devam edeceğini düşünüyoruz. Bu etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları ise para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarını alırken bu unsurları dikkatle değerlendireceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Bugün sizlerle öncelikle mevcut makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerimizi kısaca paylaşacağım. Ardından finansal sistemimizin derinleşmesi açısından önemli gördüğümüz katılım finans sektörüne ilişkin görüşlerimizi aktaracağım. Değerli katılımcılar, son dönemdeki jeopolitik gelişmeler enerji fiyatlarında belirgin artışlara neden oldu. Mevcut durumda gerek ham petrol gerekse doğalgaz fiyatları savaş öncesi seviyelerinin üzerinde seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki oynaklık son dönemde bir miktar azalmış olsa da halen tarihsel ortalamasının üzerinde. Enerji fiyatlarına ek olarak endüstriyel metal ve tarımsal emtia fiyatlarında da kayda değer artışlar görüyoruz. Bu gelişmeler küresel enflasyon görünümünü olumsuz etkilerken özellikle enerji ithalatçısı ülkeler üzerinde maliyet baskılarını artırıyor. Küresel gelişmelerin yansımalarını yurt içi enflasyon gelişmelerinde de görüyoruz. Nisan ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu %32,4 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs 2024'te ulaşılan zirve ile kıyaslandığında dezenflasyonda önemli bir mesafe kat edilmiş olmakla birlikte enflasyon halen yüksek seyrediyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki gelişmeler Nisan ayında enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturdu. Gıda ve giyim fiyatlarının da yüksek artış göstermesiyle Nisan ayında piyasa beklentilerinin üzerinde bir enflasyon gördük. Bununla birlikte sıkı para politikasıyla son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz. Yılın ilk 4 ayındaki fiyat gelişmeleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla temel mal ve hizmet gruplarında dezenflasyon eğiliminin yavaşlayarak devam ettiğini işaret ediyor. Buna karşın gıda ve özellikle enerji grupları enflasyonu

yukarı yönlü etkileyen ana kalemler oldu. İlk çeyrekteki olumsuz hava koşulları gıda fiyatları üzerinde baskı oluştururken, Mart ve Nisan aylarındaki jeopolitik gelişmelere bağlı olarak enerji fiyatlarında belirgin artışlar görüldü. Akaryakıt fiyat gelişmelerinin etkisiyle ulaştırma hizmetlerindeki fiyat artışları da güçlü seyretti. Buna karşılık para politikasındaki sıkı duruşumuz sayesinde 2025 yılında katılık gördüğümüz hizmet grubunda daha ılımlı bir seyir gözlemliyoruz. Sıkılaşma sürecinde iç talepte daha dengeli bir görünüm oluşurken cari işlemler dengesinde de belirgin bir iyileşme sağlandı. Cari açık yılın ilk çeyreğinde dış ticaret ve hizmetler dengesindeki görünüme bağlı olarak artmakla birlikte milli gelire oran olarak tarihsel ortalamaların altında kalmayı sürdürdü. Ülkemiz gibi enerji ithalatçısı ülkelerde enerji maliyetlerindeki yükseliş dış ticaret dengesi ve cari açık üzerinde doğrudan etkili oluyor. Nitekim yılın ilk çeyreğinde son dönemde jeopolitik gelişmelere bağlı olarak hızla yükselen enerji fiyatları enerji ithalatındaki artış kanalıyla cari denge üzerindeki yukarı yönlü baskıları artırdı. Aynı dönemde gerileyen altın ithalatı cari dengeye pozitif katkı verdi. Cari açık üzerindeki yukarı yönlü riskler belirginleşmiş olsa da 2026 yılında cari açığın milli geliri oranının tarihsel ortalamasının altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Ekonomimizin uzun yıllardır süregelen yapısal meselelerinden biri yatırımlar için ihtiyaç duyulan tasarruf düzeyine yeterince ulaşılamaması ve bu nedenle de kronik olarak cari açık verilmesi. Bu sorunun kalıcı çözümü için yurt içi tasarrufların artırılması, bunun için de finansal sistemin derinleştirilmesi ve kaynakların sisteme dahil edilmesi büyük önem taşıyor. Tam da bu noktada katılım finans sektörünü makroekonomik istikrar açısından önemli bir bileşen olarak değerlendiriyoruz. Katılım finans sektörü, finansal kapsayıcılığı artırarak ve tasarruf tabanını genişleterek finansal sistemin derinleşmesine katkı sunuyor. Bunun yanında finansal sistemin farklı kesimlere erişimini artırması, para politikası aktarım mekanizmasının etkinliği açısından da önem taşıyor. Bu perspektifle katılım finansın Türkiye finansal sistemi içerisindeki gelişimini ve güçlenmesini önemsiyoruz. Sunumun geri kalanında ilk olarak Türkiye'de katılım finans sektörünün öne çıkan bazı özellikleri üzerinde duracağım. Daha sonra bankamızca katılım finans sektörüne yönelik atılan adımların genel yapısından ve gelişiminden bahsedeceğim. Katılım finans sektörünün büyüme temposu yakın dönemde ivmelendi. Özellikle son 15 yıllık dönemde Türkiye'de katılım finans sektörü hızlı bir büyüme gösterdi ve katılım finansın bankacılık sektörü içindeki payı %4,6'dan %9,5'e yükseldi. Katılım finans sektörü büyümeye devam etmekte. Hali hazırda 10 katılım bankası faaliyet göstermekle birlikte sektöre yeni girişler de gündemde. Teknolojik yenilikler ve dijitalleşme de sektörün gelişimini destekliyor. Bu hızlı büyüme temposu ülkemizde katılım finans sektörüne olan artan talebi gösteriyor. Yeni kuruluşların sektöre girmesiyle bir yandan sektör büyürken diğer taraftan rekabet koşulları iyileşiyor. Katılım finans sektörünün yüksek sermaye yeterliliği, güçlü aktif kalitesi ve karlılık performansı finansal istikrara katkı sunuyor. Mart 2026 itibarıyla katılım bankaları ilgili göstergelerde sektörden olumlu ayrışıyor. Katılım finans sektörü finansal tasarruf araçlarını çeşitlendirerek ve finansal kapsayıcılığı artırarak finansal piyasaların gelişimine katkı veriyor. Nitekim bu katkıları verilerden de görebiliyoruz. Sektörün finansman imkanları ağırlıklı olarak KOBİ firmalarına sunuluyor. Katılım finansın sunduğu ticari finansmanın bankacılık sektörü toplam ticari kredileri içerisindeki payı %7,5 seviyesindeyken KOBİ finansmanında bu payın yaklaşık %11 seviyesinde seyrettiğini görüyoruz.
Değerli katılımcılar, katılım finans sektörünün belli kısıtlara tabi olduğunun ve Merkez Bankamız ile ilişkisinin bu kısıtları göz önünde bulundurarak güçlendirilmesi gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle sektörün likidite yönetimine katkı sunmak için araç çeşitliliğimizi bu kısıtları gözeterek artırdık. Likidite yönetimine benzer şekilde makro ihtiyati çerçevemizi tasarlarken bankacılık sektörünün özel ihtiyaçlarını ve şartlarını gözetiyoruz. Son olarak TCMB kredi programlarına katılım finans kuruluşlarının da aracılık edebilmesi için özel bir yatırım vekaleti yöntemi kurguladık. Böylece yatırım taahhütlü avans kredisi ile ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanı imkanlarına katılım finans aracılığıyla da erişme imkan tanıdık. Küresel anlamda para politikası araçlarında çeşitliliğin arttığı ve makro ihtiyati araçların giderek daha yaygın kullanıldığı bir dönemdeyiz. Benzer şekilde TCMB olarak biz de hem likidite araçlarımızı hem de makro ihtiyati çerçevemizi sürekli güncelliyoruz. Bu güncellemeleri yaparken katılım finansın iş modelindeki farklılıkları dikkate alıyor ve gerektiği yerde farklılaştırmalar yaparak ya da alternatif araçlar uygulamaya koyarak sektörün gelişimini destekliyoruz. Özellikle geleneksel likidite yönetim araçlarının katılım finans ilkeleriyle uyumlu olmaması, katılım finans kurumlarının finansal sistem içinde verimli bir şekilde faaliyet göstermesini sınırlayabiliyor. Bu nedenle bankaların benzer koşullarda likidite erişimi ve uygun likidite risk yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi sektörün büyüme potansiyeline katkıda bulunuyor. Bu bağlamda katılım finans kuruluşlarının bankamızın sağladığı likidite olanaklarına erişimi için operasyonel çerçevede, sözleşmelerde ve araçlarda gerekli olan yeni düzenlemeleri, değişiklikleri ve alternatif yöntemleri 2010 yılından bu yana kademeli olarak uygulamaya koyuyoruz. Bu çalışmaların en önemli sonuçlarından biri katılım finans kuruluşlarının açık piyasa işlemlerine diğer bankalarla eşit koşullarda erişimlerinin sağlanması oldu. Belirli dönemlerde artan likidite fazlası nedeniyle likidite yönetimi için sterilizasyon çeşitliliği önem kazandı. Konvansiyonel bankalar için ağırlıklı olarak depo ihalelerini etkin bir şekilde kullandık. Bu sterilizasyon yönteminin etkin bir şekilde kullanılamadığı katılım finans sektörüne yönelik olarak ise alternatif araçlar geliştirdik. Bu kapsamda katılım esaslı repo ve ters repo pazarı olan Borsa İstanbul taahhütlü işlemler piyasasında da işlemlere başladık. Ek olarak yine bu dönemde Türk lirası karşılığında döviz alımına dayanan ters swap ihalelerini de diğer bir alternatif sterilizasyon aracı olarak devreye aldık. Likidite gelişmelerine bağlı olarak ters swap işlemlerini ihtiyaç olması halinde kullanılabileceğimiz bir araç olarak koruyoruz. Böylece katılım finans ilkelerine uyumlu likidite yönetim araçları ile katılım finans sektörüne yönelik sterilizasyon işlemlerini de etkin bir şekilde yönetebiliyoruz. Tüm bu atılan adımların bir neticesi olarak likidite açığı veya fazlası olduğu dönemlerde geleneksel ve katılım gösterge getiri oranlarının birbiriyle uyumlu hareket ettiğini de gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde katılım finans işlemleri için gösterge olarak kullanılan Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı Endeksinin yaygın kabul görerek katılım finans ekosisteminde yeni ürün gelişimine daha fazla katkı sunmasını bekliyoruz. TLRF ile TLRFK endeksleri arasındaki makasın 200 bas puan seviyelerinden 30 bas puan düzeyine inmesinin bu anlamda önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Katılım finans kuruluşları üzerinden kullandırılmaya başlanan ihracat reeskont finansmanıyla birlikte ihracatçılarımızın TCMB kaynaklarına erişim imkanı arttı. Temmuz 2025'te başlayan kullandırımlar hızla artarak bu yılın Nisan ayı itibarıyla günlük 176 milyon TL seviyesine ulaştı. Böylelikle bankamız katılım finans müşterisi olan ihracatçılarımızın TCMB kaynaklarına ve Exim Bank olanaklarına daha etkin erişimini sağlayarak reel sektörü destekledi.
Gecelik getiri oranlarına benzer şekilde mevduat kar payı oranları da zaman içerisinde bankacılık sektörünün mevduat faizlerine yakınsadı. Likidite yönetimi ve iş modeli farklılıklarının da etkisiyle açılan getiri farklılarındaki ayrışma büyük oranda daraldı. Katılım finansının artan rekabet gücü kredi büyüme oranlarına da yansıdı. Son dönemde katılım finans kuruluşlarının kredi büyüme ivmesi mevduat bankalarının üzerine çıkmıştır. 2024 yılı Nisan ayında katılım finans kuruluşlarının 3 aylık yıllıklandırılmış kredi büyümesi diğer bankaların 17 puan gerisindeyken 2026 Nisan ayında 4 puan üzerine yükseldi. Dezenflasyon süreciyle birlikte ülkemizin makro finansal istikrarı güçlenmekte ve bu eğilimden rekabet gücü artan katılım bankacılığı sektörü de faydalanmakta. Bankacılık sektörü dış borç yükümlülükleri 184 milyar ABD dolarına ulaşırken bunun 8 milyar dolarlık kısmı katılım finans kuruluşlarına ait. Yine son dönemde katılım finans kuruluşlarının yurt dışı finansmanda

sektörünün ülkemizin ekonomisine artan bir katkı sunacağını öngörebiliyoruz. Katılım finansında bu süreçte finansal derinleşmenin devam etmesi ve finans sektörünün daha geniş kesimleri kapsaması için kritik öneme sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle katılım finans kuruluşlarının sektörün geri kalanı ile olabildiğince eşit bir düzeyde rekabet etmesini sağlayacak şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu süreçte düzenli aralıklarla katılım finans sektörünün paydaşları ile buluşuyor, önerilerini ve sorunlarını yakından takip ediyoruz. Bugünkü buluşmamızın da Türkiye'nin katılım finans vizyonuna katkı sunulması açısından son derece verimli geçtiğini düşünüyorum. Anadolu Ajansı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin katılım finans paydaşları arasındaki diyaloğa katkılarını takdir ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.

0: son bir projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
2: Of, şu trafiğe bak ya.
3: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
4: Tamam hayatım.
3: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafeleri falan olsa.
4: Tamam hayatım.
5: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
6: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
4: Ha? Şimdi tamam hayatım.
6: Ben de şimdi demiştim hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faiz ve bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
2: Otobit'te. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
1: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
3: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
4: Bir de böyle Otobit'te.
5: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
6: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
7: Bu kadar artık show.
5: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
4: Tatilse Setur.
8: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
9: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: girmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
1: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer

0: Dev Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman Dev Yatırım Prime.
1: Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Ayın Mayıs'ın ilk haftasında ve haftanın 4. işlem gününde Borsa İstanbul'da rekorlar, yükselişler serisi. Aslında dünya borsalarında risk iştahının yükseldiğini, petrolün %10'luk düşüşünü, dün hatta 100 doların altına sarkan fiyatlamaları takip ettiğimiz bir gündeyiz. Şimdi önce ekonomiye ilişkin başlıklar ve gündem başlıkları diyelim. Cevdet Yılmaz'ın bugün mesajları vardı. Katılım finans zirvesi gerçekleşti bugün. Orada konuştu Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Türkiye daha fazla sermayeyi cezbetmeye devam edecek dedi. Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu da söylüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın mesajları, yenilenebilir enerji yatırımlarını yoğunlaştıracağız dedi ve Türkiye'deki

0: Yenilenebilir enerji noktasındaki kurulu gücünde payının %63'e kadar çıktığını yine bir yandan ifade ediyor ve yıl sonundaki güneş enerjisinin toplam kurulu güçte zirveye çıkacağını da yine söyledi. Karahan'dan mesajlar var. Merkez Bankası Başkanı savaş dezenflasyonu etkilese de kararlılığımız değişmedi dedi. Ve bu hafta görüyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan gelen mesajlar dezenflasyonla mücadelede kararlı duruşun devam ettiği yönünde ve hafta başında aldığımız 4.18'lik beklenti üzerinde Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte tabii bir yandan faize ilişkin beklentileri de konuşacağız. Ne zaman en erken faiz indirimi gerçekleşir? Son çeyrek mi yoksa Temmuz ayı mı ön plana çıkar konuşacağız. Şimdi bir yandan Goldman Sachs'ta açıklamalar var. Türk piyasasında kalmaya devam edin diyorlar ve long pozisyon önerisini devam ettiriyorlar. Dolar karşısında Türk lirasında kalmaya devam edin açıklamalarını yapıyorlar. Türk lirası bazı zorluklarla baş etti. Buna rağmen getiri cazibesini koruyor demişler ve yabancının carry ilgisi de devam ediyor. Özellikle bugüne baktığımızda rezervlerde bir miktar düşüşün olduğunu görüyoruz ama 20 milyar doların üzerinde bir toparlanma da görmüştük. Öncesinde tabii yabancı girişleri de rezervler noktasında bizim için önemli. Geçen haftaya baktığımızda 165.5 %3'lük bir azalış gerçekleşmiş ve yabancıya baktığımızda ise hisse ve tahvilde bu kez satışlı ama rakamlar 200 milyon dolar civarında. Yani aslında 3 haftada toplam 3 haftada 1 milyar doların üzerinde bir alım vardı. Hissede de 1 milyar dolardı, tahvilde de 1 milyar dolardı. Şimdi görüyoruz ki geçen hafta böyle kısmi bir satış gerçekleştiriyor yabancı. Şimdi bir yandan gelelim fiyatlamalara Borsa İstanbul'a. Çünkü son bir yılda borsanın getirisi %65. Yani enflasyon 32 bölgesinde olduğunu düşünecek olursak enflasyonun 2 katı son bir yılda endeksin getirisi var. Tabii belli başlı hisse grubuyla bir yükseliş hareketi görüyoruz ama bu yılda %32'lik bir değer kazancı var Borsa İstanbul'da. Hemen bunun yanında BIST 30'a bakıyoruz ki orada da %40'lık bir artı var. Şimdi bir yandan özellikle son bir ayda endeksin %15'lik performansı, bu hafta güçlü bir performans izliyoruz. Ve an itibariyle 14.961'de dün 15.000'i test ettik ve aynı zamanda bugün de 15.000'i gördük. Şimdi onun hemen altında işlem görüyoruz. Şimdi gelelim sektörlere. Bankalar tarafındaki zayıf seyir özellikle son aylarda savaş sonrasında net faiz marjları alması ya da daha sıkı faiz patikası beklentisiyle beraber takip edilmişti ama dünden bu yana bankalarda da yukarı yönlü hareketlilikler var. Hatta bugün endeks yatayken bankalarda yükseliş %2'nin üzerinde 17.633'te, gayrimenkul binde 8 artı. Sınayinin bu yılki kazançları bankaların çok çok önünde. Bu yıl sınayi endeksi %35 yükseldi. Bankalar bu yıl %5 yükselirken sınayinin çok hızlı yükseldiğini takip ettik. Şimdi gelelim ikinci sayfaya, sigortalara. Bir yandan bilanço sezonunu zaten sigortalarla açtık, bitirdik. Oradaki güçlü seyri konuşuyorduk. %1'in üzerinde artısı var. Gıda 1.6 artı. Madencilikte de 1.7'lik bir artı var. Artan azalan diyelim. Bilançolar geldi dün. MRP Sağlık'tan Sabancı Holding'e, Tüpraş'a, Aygaz'a ve Vakıfbank'a sonuçları gördük. Hektaş'ın da yine bu hafta rakamları vardı ve tavan performansı devam ediyor. Şekerde de benzer bir görünüm var. Pasifik Teknoloji'de dün tavan bir performans vardı. Paylaştığı KAP haberiyle birlikte dost ve müttefik bir ülkeyle teknoloji anlamında, savunma ihracatı anlamında bir iş yaptığını paylaşmışlardı. MLP Sağlık'ta yine beklentilerin üzerinde karlılık, operasyonel görünüm derken dün finansalları geldi. Bugün %7'lik bir artısı var. Azalanlarda dün 4 milyar lira kar açıklaması beklenen Tüpraş'ta 3.7 milyar liralık bir karlılık rakamı gördük. Bugün %4'e yakın geri çekiliyor. Bu yılın en fazla yükselen hisselerinden biri olan Destek Finans %3'e yakın ekside. Astor Enerji ve CV Enerji'de de %2'den fazla düşüş hareketini görüyoruz. Gelelim altın ons fiyatına. Dün tabii petrol aşağıya gelip borsalar yükselince altın da ona eşlik etti. Bugün 4741 dolarda. Enerji tarafında yeniden 100 doların üzerine çıktığımızı gördük sabah saatlerinde, erken saatlerde ama sonra yeniden altına sarktı. 98 dolarda ve bir haftada, daha doğrusu bu haftaya baktığımızda %10'luk bir geri çekilme hareketinin olması da yine enerji tarafında bir yandan önemli olmaya devam ediyor. Şimdi yorumlar alacağız, konuşacağız. Borsa, hisseler, bilançolar, hepsine bir bakacağız ama vergiye yönelik düzenlemeler. Bu kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Mecliste kabul edildi. Bakalım detaylarını.
1: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor.

0: yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ve nihai aşamaya gelen yatırımcı dostu iklimi tahkim eden, üretimi ve ihracatı merkeze alan bu kanun teklifimiz ile Gazi Meclisimizin yasama süreciyle birlikte inşallah kanunlaştırmış olacağız. Bu teklif Türkiye'nin küresel finans ve teknoloji liginde üst sıralara tırmanması için yürütülen kararlı ve stratejik bir hazırlığında ürünü olacaktır.
0: Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Amme alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek. Düzenleme ile birlikte nitelikli hizmet merkezi modeli hayata geçiriliyor. Uluslararası şirketlere hizmet veren merkezlerde çalışan personelin ücretlerinin belirli kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kuruluşlar için daha yüksek teşvik uygulanacak. Üretim ve tarım sektörlerine yönelik kurumlar vergisi indirimi de teklifin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Sanayi sicil belgesine sahip üretici şirketlerin ve zirai üretim yapan kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara %12,5 oranında kurumlar vergisi uygulanacak. Teklifte yer alan düzenlemelerden biri de yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik oldu. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerini 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'de banka veya aracı kurumlara bildirirse bu varlıklara ilişkin vergi incelemesi ve tarihat yapılmayacak. Bildirimde bulunanlara uygulanacak vergi oranı ise varlıkların Türkiye'de tutulma süresine göre %0 ila %5 arasında değişecek. İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik teşvikler de uzatılıyor. Finansal kuruluşlara sağlanan %100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2047 yılına kadar devam edecek. Ayrıca finansal faaliyet harcı muafiyeti 20 yıla çıkarılacak. Teklifte ayrıca teknogirişim şirketlerine sermaye artırımı kolaylığı ve dijital girişimlere aidat muafiyeti gibi destekler de yer aldı. Düzenlemenin genel kurul sürecinin ardından yasalaşması bekleniyor.
2: Efendim borsa yatay, bankalar yükseliyor ama önemli bir yükseliş yaşadık tabii bu hafta, hepsini konuşacağız. Enflasyon rakamları da geldi. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile birlikteyiz. Hoş geldin, merhaba.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Nasılsın?
3: İyi valla, piyasa iyi olunca keyfimiz yerinde. Yani zor bir yıl ama yani en azından endeks tarafı yüzümüzü güldürüyor. Onunla birlikte keyfimiz yerinde. Bilançolar biraz keyifsiz. Hani böyle çok iyi bilanço seçmek çok zor zaten. Hep bir defekt var, hep bir hata, kusur payı var. Ama genel anlamda onlarla yönetmeye devam ediyoruz. İşte bir yandan gözümüz jeopolitik risklerde. O yüzden zor bir yıl ama keyifli bir yıl. Bu sene geçen seneye göre biraz daha keyifli geçiyor.
2: Biraz tabii daha iyi olanlardan başlarız bilançoları, belki daha keyifli olsun diye. Şimdi önce enflasyon diyeyim. 4.18'lik bu hafta gelen rakam. Tabii beklentinin yaklaşık bir puan üzerinde geldi. Evet. 3.2-3.3 bandını konuşuyorduk ama sonrasında gelen mesajları da sormak istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki biz enflasyonla mücadelede kararlıyız. İşte bugün de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları vardı. O da kararlılık mesajları verdi. Yani savaş evet enflasyon beklentilerini yükseltmiş olabilir ama burada bir hani politikada bir değişiklik yok dedi. Şimdi faiz indirimleri için de Haziran değil, Temmuz ya da son çeyrek gibi böyle beklentiler, hatta Goldman Sachs sanıyorum bu hafta ancak son çeyrekte olabilir gibi açıklamalar yapmıştı. Biraz enflasyon beklentilerin ve faiz patikası diyeyim, ne görürüz orada?
3: Ya orada tabii şöyle bir şey oldu. Sene başında girdiğimiz evrede de hatırlarsan Ocak Şubat da biraz yukarıda gelmişti. Çünkü hep de aynı şeyi konuşuyorduk. Yapısal tarafta bir tutucu, hani atalet var. Orada bir tutan bir şey var bize aşağı gelirken. Bu ataleti kırabilmemiz için biraz daha hızlanmamız lazım diye konuşuyorduk ki Sayın Şimşek'in özellikle savaş başladığı gün yaptığı bir konferans vardı. Aynı gün oraya denk gelmiştik. Hizmetlerdeki soğumayı bundan sonra daha net hissedeceğiz. Altı çiziliyordu ama tabii o gün konuşulan konuda savaşın hani çok kısa bir sürede, işte geçen sefer seneki gibi 12 gün sonuçlanabilecek karşılıklı füze atışı ekseninde döneceği bas senaryosu vardı. Bütün dünya hatırlarsan bayrama kadar çözeriz bu işi. Çiping hikayesi vardı, konuşuluyordu. Fakat bu sefer hikaye çok öyle olmadı. Bir, İran savaşı ihraç etti. Yani bütün coğrafyaya yaydı. İki, Amerika Hürmüz konusunda çok hazırlıksız yakalandı. Baştan aşağı tedarik zincirleri bozuldu. Şimdi enerjideki fiyat mekanizması bozulduğu kadar gübrede, alüminyumda, bütün tedarikte, navlunda. Yani şu an aslında Merkez Bankası şu

0: Ana kadar talep yönlü bir enflasyonla mücadele ediyordu. Evet. Para bolluğuyla ve şu an arz yönlü bir enflasyonla geldi.
1: Şu anda faiz kullanarak çözebiliyordu en azından. Kesinlikle. İlerleme sağlayabiliyordu. Şimdi arz yönlü
0: şu an
1: dışsal
0: denklem,
1: bir faktör.
0: Bu arada çok ilginç olan konu şu. Türkiye aslında enerji hattı üzerinde özellikle arz yönlü bir sıkıntı yaşamıyor. Hani sadece parasal bir sıkıntı yaşıyor. O yüzden de enflasyonist baskı var. Yani tedarik etmekte zorlanan ülkeler de var bu arada. Yani ülkelerin denklemleri öyle bozuldu ki Türkiye en azından hani bulabiliyor. Enerjiye ulaşabiliyor. Ama bunu bir miktar 25 bandın üst noktası olarak güncelleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Sıkı para politikası hikayesinin şöyle devam edeceğini, bu söylem de inşallah bizim enflasyon politikasının dışına çıkmamızı, Merkez Bankası'nın bu söylemin dışına çıkmamızı zaten Cumhurbaşkanı da altını çiziyor. Beklememek lazım. Ama bunun yanına hani programla omuz omuza yürüyen, zaten yavaş yavaş da yapılan o işte meslek örgütleriyle, şirket yetkilileriyle herkese görüşmeler arttırıldı. Hani neler yapabiliriz, nasıl çözebiliriz diye yanına ek bir kalkınma projeksiyonu koyulmalı ve çözebileceğimiz en önemli noktalardan biri de tarım tarafına da bir hamle yapılabilir. Bu zaten o aslında geçen sene Eylül ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Orta vadeli programın içerisinde de olan maddeler yavaş yavaş bunlar aktifleşecek. Türkiye büyüme sorunu yaşamaz. Dünya büyüme sorunu yaşıyor ama biz gene potansiyelimizde büyürüz. Biz şu sorunu yaşarız. Makbul büyüyebilir miyiz? Yani üretim mekanizması 5'te 1'e indi bizim büyümede. Onu yukarıya çekebilir miyiz ve daha optimum neyi alabiliriz de bakıyoruz. Finans merkezine atılan adımlar, tekstili geri çekebilir miyiz hamleleri, bir miktar vergide vergiden feragat edip dışarıdan para çekme hamleleri aslında bunların cevapları. Bakalım ne kadarı gelecek, ne kadarı gelmeyecek ama burası bir ekstra daha arz yönlü enflasyonla mücadele, maliye ve hani hükümet tarafının adımlarını bekliyor. Onu yapacaktır. Merkez Bankası söyleminde tabii ki gene net anlamda ben programla beraber yürüyeceğim olacaktır. Zaten Merkez Bankası'nın bu zamana kadar yaptığı konu buydu. Ama bir yerden sonra şunu bekliyorum tabii ki bu özellikle meslek yapıları, iş adamlarıyla yapılan görüşmelerden sonra gene dönem dönem işte destek paketleri, kredi paketleri bunun gibi hamleler gelecektir. Onunla birlikte hafif hafif esnemeler görürüz. Bir de tabii ki en kritik konuna kurdaki hareketlilik. Bir yandan da kur baskısı var. Evet. Ben kurda çok bir şey beklemiyorum hala. Hani
1: enflasyonun altında mı kalacak?
0: 50 diyorsun. Civarlarına. Yani beklentilerin çok dışına çıkacak bir şey. 50-52 hattına doğru bir hareketlenme gelebilir. Bunun üstündeki bir hareketlenmeyi şu an hani çok ihtimal dahilinde görmüyorum ama yukarı yönlü eğilimi. Yani bunun üstünde 5 lira daha eğilim var. O yüzden TL tarafına güven devam. Programa devam. Programın yanına ek bir kalkınma paketi koyacağız diye tahmin ediyorum. Bu açıklamalar da bana bunu anlatıyor. Yani.
1: Evet. Yani aslında tarımdan yapısal reformları oradan maliyeye kadar birçok kanaldan desteklenmesi gereken bir süreç olduğunu söylüyorsun. Çünkü sadece faiz kullanarak bundan sonra değil diğer kanallarla beraber desteklenecek
0: İstediğin
1: bir süreç.
0: İstediğin malı da alamıyorsun. Şu an geldiğimiz şu noktada hani Hürmüz'ün kapatılmasıyla birlikte bütün lojistik hatları değişti. Şey falan konuşuyoruz artık. Hani buzlar eriliyor acaba yukarıdan Baltık Denizi'nin üstünden mi dolansa gibi şeyler. Sen şimdi eskiden belki bir haftada tedarik zincirinde bulabildiğin bir ürünü belki bir ayda buluyorsun. Evet. Bu da bütün üretim mekanizması. Maliyetleri de artırıyor. Yani şu an gerçekten hani dünya kucağında çok ekstra bir sorun buldu. Hani İran-Amerika savaşı vardı hesap kitapta ama bu kadar faktörlü olacağı, bu kadar negatif faktörlü olacağını kimse hesaplamıyordu.
1: Belki bu kadar uzun süreceğini de kimse hesaplamıyordu. 10. haftaya gelmiş. Birkaç haftadır bu iş biter gibi
0: bayramla
1: beklenti
0: biter
1: de vardı.
0: Dedi. İki bayram arasını neredeyse savaşla geçiriyoruz. Evet. Yani hani tamam şu an çatışmalar duruldu, diplomasi boyutunda görüşmeler var ama yani atmosfer bitmedi.
1: Evet. Şimdi bir yandan borsaya da geçelim istiyorum çünkü beraber en son yayın yaparken borsa 11 binlerdeydi diye hatırlıyorum.
0: Nereden
1: nereye gerçekten? 15 binlere geldik. 4000 puana yakın kendimizi yukarı attık.
0: Yorumları geliyordu. Buradan short 11'leri yapalım filan 11'leri geliyordu. Şöyle değil işte.
1: Buradan da alınmaz diyenler vardı ya da işte ya
0: olacak her zaman. Fikir ayrılıkları her zaman olacak.
1: Ama görüyoruz ki hani 4 ay geçmiş sene başından bu yana %32 yukarı gitmişiz. Biz 30'a baksak %40 yukarı gitmişiz. Bir yılda %65 enflasyonun iki katı eder. Yani zaten son bir ayda %15'lik yükselişimiz var borsada. Bu da aslında mevduata baktığımızda 4-5 aylık mevduatın getirisini biz 15 günde almışız. Ama bundan sonra devam eder mi? Yani hep bardağın dolu tarafından piyasalar hep en iyimser yerden baktı. Tüm dünya piyasaları için söylüyorum ama biz geri kalmıştık onlara göre. Bir hikayemiz de vardı. Dolayısıyla hemen böyle hani akıllara 16 binde gelir mi ya da 20 binde gelir mi? Çünkü yıllardır dolar ve enflasyon bazlı kaybettiren bir borsa da görmüştük.
0: Ben Mayıs ayı sonuna kadar 16 bin kapısının olduğunu düşünüyorum. Yani 16.000-16.200 teknik olarak gözüküyor. Ama Mayıs çok kısa. Biraz öyle bir sıkıntımız
1: var. Evet, bu arada ilk 4 günü bitti Mayıs'ın. Evet, bugün evet. Perşembe bitti. 11 gün kalmış. 11 işlem günümüz

0: var
1: çok
0: sadece.
1: Çok kısa. Yani gerçekten iyi bir kısalıkta yani. Hani bayağı bir tatille geçireceğiz. Onun haricinde baktığım zaman bilançolardan öyle muazzam bir destek alamıyoruz. Bilançoları tek tek konuşuruz. Hepsinde amalı fakatlı cümle kurmamız gerekiyor. En iyisinde bile ya ama buraya da dikkat edelim diyeceğimiz cümleler kurabileceğimiz bilançolar. Bunların ışığında bence de çok iyi geldi bu arada endeks. Birçok beklentinin aksine daha diri kalıyor. Geçen seneyle bu sene arasındaki fark endeksteki iştah. Yani çok önemli bir alım iştahı var. Bankaların özellikle iki gündür diri kalması önemli. Bir kere biz 15.000 üzerine hamle yapacaksak bankalarla yapacağız.
0: Yani 15.000'e şu ana kadar gelene kadar yani dün hariç bankalarda bir hareket görmedik.
1: Tabii biz buraya neyle geldik? BİM'le, Ereğli'yle, TÜPRAŞ'la, Aselsan'la, şimdi Aselsan'a en son söylüyor. Destek faktörinkle. Yani baktığın zaman hani geldiğimiz yelpaze çok dardı. Evet. Ve ben bu yelpazenin çok dışına çıkacak hareketler beklemiyorum. Yani ana hareketleri biz bence şeyle yapacağız gene. Çok dar bir yelpazeyle. Böyle dönem dönem bütün genele yayılan yükselişler göreceğiz. Mesela bugün Halk Bankası nispeten bankalarda ayrıştı. Vakıf biraz geride kaldı bilançodan kaynaklı. Ama bankalardaki hareket için ya haber akışı ya yabancı girişi önemli. O gelirse 16.000-16.200'ü ben bekliyorum. Yani hani Mayıs kısa olduğu için Haziran'ın ilk haftası diyeyim. O eğilimdeyiz. Ama görüntü bozulur mu? Bozulur. Barış'la ilgili açıklamalar negatife dönerse biz gene satış yiyen tarafta oluruz. Çok derin bir satış yiyeceğimizi zannetmiyorum. Endeks tarafında ana görüntü bence yukarı. Ama şunu unutmamak lazım. Dönem dönem kar alarak ve bütün hisse senetlerine benzer bir hareket yansıyacak diye beklemeyerek yani ve mutlaka disiplinli olarak hareket etmek lazım. Örnek vermek gerekirse bazen iyi gelen bilançolar çok kötü fiyatlanıyor. Çok kötü dediğim bilanço acayip ters etki yaratıyor. Şu an bütün ezberlerin bozulduğu bir yer. Herkesin böyle biraz daha tetikte portföy yönetmesinde fayda var.
0: Evet, o zaman böyle biraz daha beklentileri aşan yerden başlayayım ben. Hani hepsinde bir ama hikayesi var dedik. Yani hani net kar iyi ama işte fabrik nasıl, marjlar nasıl ya da net kar iyi, ertelenmiş vergidir etkisin var ya da parasal pozisyon kalemi enflasyon muhasebesi hikayesiyle. Geçen hafta aldıklarımızdan Aselsan, Türk Hava Yolları ve satış yedi. Yani iki katı açıkladı ama orada da ertelenmiş vergi geliri hikayesi dedi piyasa. Sonra düşünüyorum SCV Enerji, E-Bebek ve biraz marjları iyileşen Ereğli Demirçelik, İstemir. Oradaki rakamlar.
1: İstemir şov yaptı yani. Yani hakikaten Ereğli'yi taşıyan şey zaten İstemir'deki performans. Yıllar sonra biz Ereğli ile ilgili iyi bilanço konuşuyoruz. Evet. Hani daha önce şöyle bir şey vardı. Mesela Limak benim çok beğendiğim bir sümanto şirketi. Sağ olsunlar bu arada iki şirketi özellikle belirtmek istiyorum. Üç şirketi çok özür dilerim. Migros, Limak ve Galata Wind. Yani bilançonun bütün alt kalemlerini tane tane neden kötü geldi, niye hesaplamalar buna göre ya da neden iyi geldi, niye beklentimiz böyle çok net anlatmışlar. Muazzam raporlar, muazzam yatırımcı bilgilendirme. Ben buradan teşekkür ediyorum yetkililerine. Gerçekten müthiş. Keşke herkes böyle ince ince ayrıntılı anlatsa. Burada tabii Ereğli'yi biz çok uzun zaman aslında benzer bir şeyle hani beklentiler olup bir türlü karlılığa geçemeyen, sürekli o paslaşıp golü atamayan.
0: Ki altın rezerv bulunduğundan sonra bile.
1: Gözümüz zaten oralardaydı. Hani madenden bir şey gelirse Ereğli hareketini görüyorduk ama İstemir gerçekten burada kaderi değiştiren bir bilanço getirdi. Ereğli'ye de tabii ki dolayısıyla etkili oldu. Bir kere bunlar ucuz. Yani henüz en iyisinde değiller şirketler ama dediğin gibi madencilik hikayesi de eklenince daha Ereğli'de bir potansiyel var. Sadece şunu unutmamak lazım. Sert yükselişlerde dinlenmeler payı var. Her zaman bir köşede böyle iş süren stopla devam etmekte fayda var. Ereğli İstemir gerçekten böyle ayrışan sonunda kaderini yırtan bilançolardan bir tanesi oldu. Ereğli'nin de artık bir silkelenmesi lazımdı. O hareketi gördük. Kardemir de bu arada kaşla göz arasında 40 liraya geldi. Evet. Uzun zamandır 32'nin üstüne atamıyordu. Onun da hareketini gördük. Ya değerli hareketler. Çünkü bu şirketler hani baktığın zaman Türkiye içerisindeki en değerli neredeyse fabrikalar. Hani TÜPRAŞ, Petkim, işte Ereğli, Kardemir. Bu fiyatları şaşırıyorsun. Ve yavaş yavaş normale dönmesi gerekiyor. Yavaş yavaş normale dönmeyi de fiyat diyoruz.
0: Peki Türk Hava Yolları 2-3 yıldır aynı seviyelerinde olan havacılık sektörü 9.9 milyar liraydı diye hatırlıyorum karı.
1: Doluluk yine iyi. İşler gene güzel. Tabii ki burada bir kaleme mahsus bir karlılıkta sapma var. Ama onun haricindeki bilanço da iyi. Yani birinci çeyrek nedir? Havacılığın en kötü bilançosu. Ezber böyleydi. İçecekte de bu arada böyle diyorduk. Hani birinci çeyrekler kötü geçerdik. Bütün içecek firmaları iyi bilanço
0: evet,
1: getirdi.
0: Evet, Anadolu Efes, Kola.
1: Kristal, Coca-Cola hepsi çok iyi getirdi. Şimdi aslında bu taraftaki ana konu şu. Türk Hava Yolları ne getirirse, kötü getirseydi biraz daha satarlardı ama ne getirirse getirsin aslında buradaki bizi mekanizmayı yukarıya çekecek kalıcı barış. Kalıcı barışla birlikte hayvan havacılığının net devreye girebileceğini düşünüyorum. Geçen seneyi gerçekten çok cezalandırarak, yani Pegasus ekstra kötü, Türk Hava Yolları kötü. Yani ikisi gerçekten bizi yorarak geçirdi. Tav burayı kurtarmıştı. Tav iyi bir hareketlik yaptı. Onun da bilançosu biraz kekremsi geldi.
0: 3 milyar lira yakın zarar vardı.

0: Değil
1: benim
0: orada.
1: Oradaki zarara takılmadım da borç biraz canım sıktı. Yani bir iki bilançoda evcilleşmesini
0: finansman
1: bekliyorum.
0: Finansman giderleri değil mi?
1: Normal yatırım yapıyorlar ama hani borcun yönetilip yönetilememesi benim için önemli bir nokta. Burada Türk Hava Yolları tarafındaki konu tamamen barış. Yani bütün piyasa döndü. Bu tarafta barış haberlerini bekliyor. Havacılığın hala potansiyelin çok altında fiyatlandığı kanaatindeyim. Tabii ki şunu beklemiyorum. Yani 300'den 3000'e giden bir Türk Hava Yolları hareketini geçen sene de beklemiyordum. Ama buralarda değil yani. Hani artık yavaş yavaş belli şey, hani her şey layığına gidiyor ya, bunların da bir dönüşmesi lazım. Barış haberi. Yani buradaki gözümüz kulağımız barış haberinde.
0: Endekse ağırlığı yüksek olan kağıtlardan gideyim. Tüpraş 4 milyar lira gibi bir rakam bekleniyordu. 3.7 geldi.
1: Herhalde aslında kârı en tartışmalı çünkü bilanço.
0: Evet. Yani aslında kârında ciddi artış var ama hani piyasa çok mu ciddi bekliyordu? Düştü ya da zaten öncesinde iyi fiyatladı. Hani rafineri marjları 9 doların üzerine gelmiş. İşte son yılların en yüksek seviyelerini konuşuyoruz. Operasyonel tarafta çok güçlü ama neden böyle fiyatladı acaba?
1: Şöyle, 1.270-280 arası bence çok kafiydi. Yani bir dinlenmesi gereken teknik seviyeydi. RSI'de de bir uyumsuzluk vardı. Yani bir soğuması lazımdı grafiğin. Birinci hikaye bu. Hani hiç bilanço olmasa da ben burada bir satar beklerdim. Hani onun hareketi. İki, ya daha yeni hani satış yaptık, 233'ten bir mal geçildi. Bir oraların bir test edilmesi, pekişmesi lazım. Üç, Christopher Nolan'ın yeni filmi girecek yazın vizyona. Hani onu bekliyor, Odyssey. Onu bekliyorum ben de merakla. Bu fragmanı işte. Odyssey'in nasıl fragmanından izleyip filmi merakla bekliyorum. Tüpraş'ın bilançolarının devamı gelecek. Bu fragman bilanço.
0: O zaman ikinci çeyrekte çok
1: tabii
0: daha iyi
1: daha
0: finansal
1: bu savaşın etkileri pozitif marjin yazılacağı yer ikinci çeyrek ve sonrası. Hı-hı. Yani bu savaş atmosferinin esas işleyeceği yerler daha yeni geliyor. Bu ön gösterim. Hani arada da dinlenme payı var. Vallahi şöyle söyleyeyim, benim için düşüşler alış fırsatı hala Tüpraş'ta konu değişmedi yani.
0: Evet, şimdi bir diğer merak ettiğim, bu arada Tüpraş işte Aygaz, onların hepsini gördük. İşte geçen hafta Yapı Kredi, yarın Koç Holding'i merakla bekliyoruz ama Sabancı Holding'i finansalları dün geldi.
1: Sabancı'dan sonra Koç tabii ki merak ediliyor. Yani Sabancı evet, o kadar iştiraklar, büyük bir dönüşüm hikayesi.
0: Yani şöyle, 3.8 milyar lira geçen sene zararmış. Bu yıl 300 milyon liranın üzerinde kar açıkladı. Yani zarardan kâra geçme hikayesi. Holding derdi acaba böyle sinyaller, toparlanma sinyalleri geldi mi? Enerji ve bankacılık. Yani enerji, sağ ve tabii Akbank tarafındaki karlılık, banka sektörü orayı desteklemiş gibi gözüküyor. Ama bir de ben dönüşüm hikayesini de sormak istiyorum. O hani aslında epeydir beklenen, bizim de yayınlarda evet, birlikte konuştuğumuz Carrefour'sa satış. Hatta akıllara Teknosa da geldi. Acaba olur mu diye.
1: Şöyle, Sabancı'nın senansını sonunda söyledin. Sabancı'nın şu an bilançosunu değil, Sabancı'nın içerisindeki enerjiye yüzü dönük, inovasyona yüzü dönük, yeni çağın ekonomisine yüzüne dönük değişimine fiyatlamamız lazım. Yani Teknosa mesela bilançosu şu, ya şirket elinden geleni yapıyor. Dönem onun dönemi değil. Yani hiçbirimiz hani evdeki televizyonu yenileyelim diye çırpınmıyoruz. Yani eskisi gibi elektronik, hani beyaz eşya, bunlara harcama yapmak istemediğimiz bir süreç. O dönüşümler çok pahalı. Carrefour çok uzun bir zamandır hani neredeyse kangren olmuş bir hikayeydi. Bu çözüldü. Bence Teknosa da senin dediğin gibi illaki bir fiyat araştırması, bir şey yapacak. Çünkü artık o sektörlerde Sabancı durmak istemiyor. Koç da yapıyor. Tat Gıda'nın bilançosu geldi. Bak, çok büyük gelişme var şirketin içerisinde.
0: Sezonsallığa rağmen.
1: Evet, ve oraya üzerindeki kaç senelik yapılanma değişti. Neden? Ya layığında satmak lazım. Her şeyin bir eder fiyatı vardır ya. Hani geldiği yerde bence Sabancı doğru yapılanmayı yapıyor. Fiyatlama mekanizması içerisinde bilançolar, holding bilançosu okumak zaten zor. Çünkü bunlar hani içeride çok karışılan bilançolar.
0: Finansal katma.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Akbank bir bacağı, ki belli payı hatırlarsan eskiden yabancıdaydı, sonra geri alındı. Belki orada bile böyle bir hamle yapılabilir nakit gücü açısından. Bence bundan sonraki Sabancı denklemin en önemli iki gücü Çimsa ve Enerjisa'dır. Bunun üzerine kurulmuş bir holding, içerideki enerji dönüşümü çok değerli bir yapı. Ama bunun için biraz zaman, biraz sabra ihtiyaç var. Burada bu dönüşüme ortak olmak lazım. Hani bilançoyu konuşmak değil, Sabancı ile birlikte bu yeni çağa adapte olmayı konuşmanın dönemi. Daha zamanı var Sabancı'nın. Ama bu arada potansiyeli yüksek kağıtlardan biri olduğunu düşünüyorum.
0: Sabancı orta. Nat iskontosu özellikle orada çok derin diyor kurumlar. Aydem'i beğendin diye gördüm.
1: Şöyle, ben Aydem'i şirket olarak uzak duruyorum hep. Enerjide benim böyle göz ardı ettiğim şirketlerden biri. Çünkü maliyetleri çok fazla. Ama bu dönem için beklediğimden, hani çünkü bakıldığı zaman bu dönemde benim beklediğimden biraz daha iyi bir bilanço. O yüzden hani kötü diyemem bilançoya. Bu ana kadar ki zaten bu sert fiyatlamanın içerisinde bu bilançonun etkisi var. Onun satışını yiyor, reel satışı. Ama bence esas bozulan konu Nisan ayına kadar da işlerin kötü gittiğini açıkladı şirket. İkinci çeyrek bilançosunda bozulma var. Yani ikinci çeyrekte beklentiler biraz daha pozitifti piyasada. Yavaş yavaş onu aşağı çekiyor. Şirket de bunu baskıladı. Onun

0: içini yemesi gayet normal. Benim için hani bu bilanço şuydu. Kafi bir bilanço. Enerji hani bu kadar maliyeti olan, borç yapısı, amortisman maliyeti bu kadar yüksek olan bir enerji şirketinde bu kadar yükselişe iyi bilanço, düzeltme hareketi olurdu ama 10 Nisan ayı ve işler bu arada da biraz keyifsiz geçiyor. Açıklamasıyla birlikte satış biraz daha derinleşebilir. Aydan bilançosu benim için bugüne kadarki fiyatı anlatan bir bilanço. Yani kafi bir bilanço getirmişler.
1: Evet,
0: şey değil ama mesela bir CV Enerji gelişmesi tabii ki yok. Yani evet, CV Enerji çok enteresan bilançolar getirdi enerjide.
1: Şimdi MLP Sağlığı da sormak istiyorum. Yakından da takip ettiğim bir sektör. Özellikle görüyoruz ki maliyetlerde bir düşüş var. Personel maliyetlerinde bir düşüş yaşanmış. Hasta trafiğinde artış var. Ramazan ayında etkisi
0: ben ameliyat oldum arada. Bak arada ameliyat sıkıştırdım o hani medikal park grubunda. Hatta o gün biz bunun muhabbetini yaptık. Evet, kendi içimizde. Yani şey kısmında inanılmaz bir büyüme hikayesi aslında. Yani birçok hastane açıldı, segmente oldu, işte markalar farklılaştı, Türkiye'nin dört bir yanında var. Büyük bir operasyon yönetiyor Medical Park. Bu arada dönem dönem borçluluk yapısını çok tartıştığımız yerler oldu. Yalnız bugünkü hareket benim gerçekten beklediğimin dışında. Yani iyi bir depar attı yukarıya doğru. Benim MLP için yani Medical Park'ın genel denklemi için beklentim şu: belirli yerlerde dinlenme payını unutmayarak böyle bir standartta yukarıya doğru giden bir hisseydi. Şu an yalnız iskonto daraldı. Buna dikkat etmek lazım. İyi bilanço. Arada benim ama fakat diyebileceğim işte borç yapı. Mesela şu taraf bence önemli. Satışlar %8 artmış. Daha güçlü artmasını beklerim bu kadar yatırıma. İnşallah bundan sonraki süreçlerde inşallah diyeceğim de hastalık artmış olacak. Hani bundan sonraki süreçte bilanço biraz daha güçlü gelmesi için satış kaleminin güçlenmesi lazım. Ama hani bütün bu organizasyon bunu kaldırabilir. Daha potansiyeli var. Sadece arada kar satışları gelebilir. Mesela bugünkü hareket bana, ben bugün böyle %2-3 artıyla günü geçiririz diyordum. Neredeyse tavana yakın açtı. Evet, biraz düzeltmişler ama çok güçlü devam ediyor görüntü.
1: Evet, çok hızlı bir yükseliş yaşadı. Net borç
0: katılım hassasiyeti olanlar için
1: gitti.
0: Gidilebilecek en iyi adreslerden biriydi ve şu zamana kadar da yatırımcısının yüzünü kara çıkarmadı. Hani burada buraya kadarki hikaye çok önemli. Hatırlar mısın? Bir yere kottan toplayıp özellikle hissenin dönüşümdeki payını azaltması ve ondan sonraki hikaye değişti. Ya burada gerektiği yerde gerekli hamleleri de geri alımları da yaptı Medical Park. O yüzden değerli bir hisse. Ama sadece iskonto biraz bu bilançoyla birlikte daralmaya başladı. Hani dinlenme payı var ki adını unutmamak lazım.
1: Şimdi dün tavan olan Patek bugün de yükseliyordu. Açılışta çok kuvvetliydi. Biraz da aşağıya sarktı ama ihracatla ilgili işte önemli bir iş alması.
0: Haber akışı. Yani bilanço değil, haber akışının inanılmaz etkili oldu. Çünkü savunma sanayi popüler. Savunma sanayinin içerisinde çok niş bir iş aldı. Onunla birlikte de bir hareketlilik var. Ama tabii buradaki konu şu. Yani önemli bir haber. O haberin etkisiyle birlikte seri hareketler var. Bu ara çok görüyoruz. Böyle haber etkisiyle birlikte hareketlenen. Orada bence parabolik yükselişlerde kar alarak devam etmekte fayda var. Haberin devamını bilançolarda umarım görürüz. Hani bu çok önemli. Arka arka bir de onları görmek lazım.
1: Şimdi bankalardan en beğendiğini ve daha geride kalan, yani potansiyel anlamda daha yüksek potansiyel beklediğini soracağım. Çünkü Akbank'ta, İş Bankası'nda, Garanti'de ve Yapı Kredi'de böyle 20 milyar lira yakınca karlılıklar gördük. Evet. Ve ilk çeyrekte hani böyle güçlü sonuçlar da karşımıza iyi bekleniyordu. İyi de geldi. Beklentileri karşılayan net faiz marjları da karşımızda. Vakıf tarafında böyle %22'lik bir karlılık düşüşü yaşandığını gördük. TÜFEX kağıtların net faiz marjını etkilemesi, ama hangisini en çok beğendin?
0: Şöyle, Yapı Kredi beni şaşırdı. Yani Garanti'ye alıştık. Garanti bu tarz dönemlerde puslavayı seviyor, iyi getiriyor. Akbank'ın baskı altında olmasına alıştık. Akbank da yetişmiş ama hani diğerlerinden bir tık geride kalmış. İşçi'nin komisyon gelirleri şaşırttı. Hani ben İşçi tarafında biraz daha komisyonu düşük bekliyordum. İyi geçirmiş ama ben buradan Yapı Kredi'yi seçerim. Ve hatta şöyle basit bir denklemle anlatayım. Ben bankaları ikinci, üçüncü çeyrek bilançolarını baskılı bekliyorum. Şu anki atmosferde faiz inmeyeceği için. Temmuz'da inerse ayrıca konuşuruz. Bu atmosfer içerisinde sıkılaşmanın da devam edeceği konjonktürde bankalar kar etmeyecek değil. Öz sermaye verimlilikleri düşük kar edecekler. İkinci, üçüncü çeyrekte biraz patinajlar gelebilir. Ama Yapı Kredi buraları iyi yönetir diye düşünüyorum. O yüzden Yapı Kredi Halkbank'la fakat endeks ağırlığını geçmeden, yani %10-15 ağırlığında devam etmek lazım. O da şundan kaynaklı. Hala yabancı para gelişmekte olan ülkelere giriyor. Ve geçen sene başında hatırlarsan Türkiye en çok parayı çeken ülkelerde 1-2'ye oynuyordu hep. Yine aynı pozisyona oturabiliriz. Şu anki atmosfer, iştah da bunu gösteriyor. O yüzden Yapı Kredi Halkbank denklemine inmiş durumdayım. Hani Garanti kötü mü? Hayır. Çok yakın sar hareketler yapacak. Akbank bunlara katılır, İşçiye katılır. Ama hani bilanço farkıyla Yapı Kredi'yi buraya bir tık önde yazarım. Arkasına da mutlaka Halkbank'ı yazarım.
1: Evet, son olarak kısaca bu yurt dışı taraf teknoloji enerji hikayesini sormuşlar. Onu yönelteyim.
0: Abartı fiyatlamalar. Yani dipsikin geldiği nokta inanılmaz.

0: Intel'in haber akışıyla geldiği nokta inanılmaz. Şunu anlatayım. Paranın bu kadar bol olduğu, reel sektörün ve büyümenin bu kadar tartışma olduğu, yani ticaretin dönmediği yerde paranın da belli gruplarda, belli fonlarda, belli bankalarda toplandığını ve bunların da yatırım yapmak zorunda olduğunu düşündüğünüz yerde finansal piyasalar gider. Daha biz biraz daha yukarıya gideriz ama yavaş yavaş balon demiyorum, köpükler oluşturmaya başladı. Hmm. Geçen seneki Nvidia'nın koşusu gibi Intel dönem dönem gelecek. Ben sırrım mesela bayrağın artık yavaş yavaş Tesla'ya döneceğini düşünüyorum. Böyle bütün şirketlerde bir yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Sonra onları bir realize edeceğiz. Ama daha zaman var. Biraz daha yukarı yönlü potansiyel var. Çünkü reel sektör büyüme endişeleri finansal sektörleri büyütüyor. O yüzden hisse senetleri hala pozitif.
1: Gümüşte az önce %5'lik bir yükseliş gördük. Son ayların en yüksek seviyesi ne oldu? O hikaye bitti mi? 120 dolarlardan 80'e geldik.
0: Artık yavaş yavaş dibi gördük. Bir de tabii şöyle bir şey var. Çin'den açıklamalar, rezervler bitiyor. Üretim var bir yandan. Tekrar ulaşmaya çalışıyorlar. Bir de şöyle, gümüşün ham maddesine ulaşıyorsun ama işlemesi farklı yani. İşlenmişini bulmak çok zor. Hani biz ne nadir element deyince az çıkıyor değil. Yani bunları işlemesi zor.
1: Evet, onunla,
0: o hikayeyi anlatmak bile uzun sürdü. O yüzden böyle. Bitmedi hikaye. Yani bir kere kağıt paranın tartışıldı. Yani hiçbir ülkenin 10 yıllıkları böyle inanılmaz bir revaçta değil. Yani Amerika'ya kimse 10 yıllık borç vermek istemiyor. Hala sıkıntılı. Böyle olduğu görüntüde emtiaları gene konuşuruz. Sadece eski inmesinde değil, gene yönleri yukarıya doğru bakarlar.
1: Evet, ama eskisi kadar hızlı bir performans beklemeyin.
0: O eskisi olağanüstüydü. Hakikaten çok fazla.
1: O zaten tarihte de çok sık gördüğümüz günler değil. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yorumların için. Efendim Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaş Ekeke ile birlikteydik. Araya gidelim, ardından devam ediyoruz.

0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: piyasada yeni rekorları gördüğümüz bir hafta. Son iki gündür bankaların desteği devam ediyor. Bilanço sezonda yine devam ediyor ve hafta başında 4.18'lik beklentinin bir miktar üzerinde enflasyon almamıza rağmen iştahın güçlü olduğu, Orta Doğu'da tansiyonun azaldığı, petrol fiyatlarının aşağıya geldiği bir süreç. Peki ne bekliyoruz Borsa İstanbul'da? Roto Portföy kurucu ortağı Emrah Yücel'e soracağız borsadaki gelişmeleri. Emrah Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Borsada 15 bin puanı gördük ama tabii özellikle belli hisse grubuyla bu yükselişlerin dün bankalar ve holdingler tarafına da sirayet ettiğini takip ettik. Biraz buradaki eğilim diyeyim çünkü son bir ayda %15 yükselmişiz ve sene başından bu yana ki %30'luk performansımızın da yarısını gerçekleştiriyoruz. Dünya piyasalarında da böyle bir iştah var gibi ama ne beklersiniz bundan sonra, bu yükseliş eğiliminin devamını bekliyor musunuz?
1: Burası tamamen yine İran savaş süreciyle ilintili olacak diye gözüküyor. Onu da çok kolay öngörmek mümkün değil açıkçası. Evet, son günlerde gelen haber akışları belirli bir pozitiflik yarattı ama hafızalarımızı tazeleyecek olursak sürecin başından itibaren aslında belirli oranda anlaşmaya yakın olunduğuna dair açıklamaların geldiğini de hatırlayabiliriz. Dolayısıyla bir miktar temkinli de yaklaşmak faydalı olur diye gözüküyor ki genel aslında küresel piyasalardaki bizdeki fiyatlamalara baktığımız zaman da bu temkinliliği bence görüyoruz. Çünkü nihayetinde kesinleşmiş bir pozitif sonuç olması durumunda burada fiyatlarda daha pozitif etkisini görmek gerekir. Bu açıdan hala piyasa belirsizlikleri belirli bir oranda iskont oluyor. Bundan sonraki seyahat açısından da bu haber akışı önemli olacak. Ama hani Türk

0: gözle dinlenen rakamları verdiniz. Burada özellikle bizim sene başından itibaren bir kere küresel piyasalardaki emsallerimize göre iyi bir performans gösterdiğimizi bence tespit edebiliriz. Kaldı ki savaşın başlangıcına itibaren borsa performanslarına bakıldığında da Borsa İstanbul'un en azından negatif ayrışmadığını görüyoruz ki Türkiye'nin bölgeye yakınlığını dikkate alacak olursak bu aslında belirli bir oranda güçlü bir duruşa işaret ediyor. Ama diğer yandan yine iç dinamiklere baktığımız zaman burada içeride de enflasyon tarafında bir miktar negatif katkıda bulunduğunu gözlemliyoruz. Belki savaş ortadan kalkıyor olursa burada belirli bir kısmi bir pozitiflik olabilir ama yine petrol fiyatlarının yani konunun uzmanlarına baktığımız zaman ortalama 80 dolarlar civarında kalmasını öngördüğünü görüyoruz. Bu da aslında belirli bir oranda önümüzdeki dönemde maliyet enflasyonunun bizi beklediğini gösteriyor. O açıdan bu kısmı belirli bir rezervle değerlendirmekte fayda olabilir. Hani bunun en somut yansıyacağı sektörlerden biri bankacılık. Çünkü özellikle Merkez Bankası'nın politika duruşuyla ilgili olarak aksiyonlarını belirleyecektir diye düşünüyoruz buradaki gelişmeler. Ama yani özelinde baktığımız zaman risk priminde de azalışlar olduğu durumda yine bankacılık sektörü birinci dereceden pozitif etkileniyor diye gözüküyor. Bu açıdan hani önümüzdeki günler için yine burada birinci dereceden belirleyici unsur savaş süreci ve buradaki gelişmeler olacaktır bence.
1: Evet, şimdi tabii savaş süreci borsadaki yönü ne kadar uzun süre daha yukarı döneceğini belirleyecek diyorsunuz ama bir yandan bilançoları da sorayım. Var mı sektörel tarafta beğendiğiniz, yani havacılığın bankaların daha baskı altında kaldığını, hatta daha düne kadar bankaların bu ralliye eşlik etmediğini, zirvelerinden %20 aşağılara geldiğini görmüştük. Bankalar az önce %3'ü aştı yükselişte. Dün de %4'ün üzerinde bir yükseliş hareketi vardı. Orada böyle dikkatinizi çeken bankalarda böyle beğendiğiniz noktalar ya da net faiz marjları almasıyla ikinci çeyrek bir miktar daha baskı altında kalabilir mi acaba?
0: Fondan başlayayım. Tam da söylediğiniz gibi aslında yani birinci çeyrek sonuçlarına baktığımız zaman genel itibariyle beklentilere yakın sonuçlar olmakla birlikte alt detaylarını okuduğumuz zaman belirli bir oranda pozitiflik barındırıyor, pozitif emareler barındırıyor diye görüyoruz. Burada tabii banka bazında performansların da ayrıştığını gözlemliyoruz. Özellikle beklentiden daha somut pozitif sonuç getiren bankalar da oldu açıkçası. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle ikinci çeyrek kısmını biraz daha farklı okumak lazım. Burada birinci çeyrek rakamlarında Merkez Bankası'nın ilave sıkılaştırmasının etkisi bir aydan kısa bir sürelik bir etki yaratmış durumda. Ama ikinci çeyrek itibariyle hem şu andaki süreç hem burada enflasyonla ilgili alınan rakamlar hem de Merkez Bankası'nın bir sonraki aksiyonunun faizle ilgili toplantısının en azından Haziran'da olduğunu dikkate aldığımız noktada aslında ikinci çeyrek fonlama üzerinden banka bilançoları tarafında belirli bir baskılama yaratacaktır. Dolayısıyla hani ticari taraftaki sonuçlar itibariyle bu baskıyı bence göreceğiz bu kuartırda, bu çeyrekte. Ama yine siz de rakamları verdiniz. Yani bu artış günlük performansları aslında bankacılığın risk primi üzerinden pozitif fiyatlanmasıyla ilintili bir husus. Dolayısıyla savaşla ilgili pozitif gelişmeler olduğu noktada yine bu risk fiyatlamasının, pozitif risk fiyatlamasının birinci dereceden kısa vadede etki yaratmasını bekleriz açıkçası. Onun dışında hani bilançolarla ilgili yine şirketler bazında farklılaşan sonuçlar olduğunu biz burada gözlemliyoruz. Yani genel olarak sektörel performansların beklentilerin daha yakınında neticelendiğini ama şirketler bazında bir miktar pozitif ya da beklentinin altında sonuçlar olduğunu gözlemliyoruz. O da zaten şirket bazlı hareketlere etki ediyor diye gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki gelecek rakamlar açısından da baktığımız zaman burada genel bir borsa hareketinin tetiklenmesi yerine şirket bazlı hareketlerin

0: biraz daha öne çıkmasını beklemek gerekir.
1: Evet, önümüzdeki hafta bir yandan enflasyon raporu sunumu da var, 14 Mayıs Perşembe günü. 4.18'lik rakamı aldığımızda ilk 4 aylık enflasyonda %14 seviyesinde şekillenmiş. Hatta uzunca bir süredir ilk kez belki TL mevduat para piyasası fonları vergisini arındırdığımızda enflasyonun altına reel kayba işaret etmiş. Hem önümüzdeki hafta bir revizyon bekler misiniz? Yani orada böyle özellikle enflasyonda işte yükseliş eğilimini 4.18'lik veriyi konuştuktan sonra yukarı yönlü bir revizyon olur mu? 21'e gelen bir bant vardı ama şimdi böyle 27, 28 hatta 29 bantlarının da gündeme getirildiğini görüyoruz kurumlarda. Bir de en erken faiz indirimi beklentiniz acaba ne zaman şekillenir? Orada da kurumlar son çeyreği işaret etmişler.
0: Gözde Hanım, burada yani Merkez Bankası'nın bir revizyon yapmasını bekleriz açıkçası. Çünkü bir kere Merkez Bankası seneye başlarken 60 dolar civarında ortalama bir petrol fiyatıyla çalışırken şu anda geldiğimiz noktalar işler belirli bir oranda pozitifleşse bile ortalamada kayda değer oranda üzerinde kalacağımızı gösteriyor. Burada tabii Merkez Bankası'nın son dönemdeki iletişiminde özellikle Eşel Mobil uygulamasının öne çıktığını ve burada aslında petrol fiyatları tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin belki beklentilerden daha yüksek olduğunu ama Eşel Mobil uygulaması sayesinde de bunun enflasyon üzerindeki etkilerinin daha sınırlı kalmasını beklediğini söylüyor. Ama tabii burada ikinci etkileri de bakmak lazım açıkçası. Sonuçta petrol fiyatlarındaki artışlar pek çok hem ham madde kullanımı üzerinden hem işte ulaştırma gibi hizmet sektörleri üzerinde, turizm üzerinde etkileri olabiliyor. Dolayısıyla tüm bunları dikkate aldığımız noktada bir revizyon yapmasını bekleriz açıkçası. Tabii geneli itibariyle sektördeki kurumların beklentileri de yukarı doğru gelmiş durumda. Biz de şirket olarak %28'lik bir yıl sonu şu anda beklentisine sahibiz. Merkez Bankası'nın bu oranda sert bir revizyon yapmasını beklemeyiz açıkçası. Ama burada ana %16'lık hedefini bir kere 20 seviyelerine belki bir miktar üzerine getirmesi çok sürpriz olmayacaktır bizim açımızdan. Açıdan baktığımız zaman önemli bir enflasyon raporu toplantısı diye biz düşünüyoruz. Çünkü tüm bu gelişmeleri Merkez Bankası'nın gözünden nasıl gördüğüyle ilgili bir takım emareler alıyor olacağız. Ama tabii şunu da not etmek lazım. Hani her şeyi de Merkez Bankası üzerine bir beklenti olarak koymak da çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü gerçekten burada bir para politikası yapıcısının etki alanının dışında bir takım gelişmeler de söz konusu. Dolayısıyla o gözle baktığımız zaman yine belirsizliğe de vurgu yapılmasını bekleriz açıkçası rapor itibariyle.
1: Şimdi bir yandan özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte ters korelasyon, negatif güçlü korelasyon içerisinde olan altın. Orada petrol fiyatları yükseldiğinde gördük ki 5600 dolardan 4100'e kadar %20'lik bir kayıp yaşadı. Şimdi petroldeki güçle beraber yeniden yükselişini görüyoruz. Özellikle gümüşteki reaksiyonlar çok daha hızlı. Tabii 3 haneli rakamlardan çok çok uzakta olsa da ama ne bekleriz biz altın, gümüş, kıymetli metaller adına?
0: Burada bir kere hani hep konuşuyoruz bunu son dönemde. Bir kere kıymetli madenler son dönemde beklenen piyasa korelasyonunu göstermedi. Yani burada riskten kaçışın yaşandığı, risk algısının arttığı dönemlerde aslında daha tam tersi yönünde bir reaksiyon beklerdik. Ama burada piyasa birinci dereceden daha çok tüm bu gelişmelerin merkez bankalarının faiz indirimlerine yansıması üzerinden okuyarak bir takım fiyatlamalar yaptı diye gözüküyor ama bunu yani biz biraz ikiye ayrıştırıyoruz. Bu evet kısa vadede böyle bir fiyatlama söz konusu ama yine de riskli ortamın devam ettiği durumda uzun vadeli fiyatlamaların bir miktar farklılaşma riski söz konusu olabilir diye görüyoruz. En son birinci çeyrek itibariyle Dünya Altın Konseyi'nin rakamları gelmişti. Yani buraya baktığımız baktığımız zaman bir kere Merkez Bankalarının birinci çeyrek itibariyle alıma devam ettiğini gözlemliyoruz. Ama tabii ondan sonrasını şu anda göremiyoruz ki belirli bir oranda Nisan'ın içerisinde Merkez Bankalarının

0: altın satışı yaptığını tahmin ediyoruz açıkçası. Diğer yandan yatırım talebi tarafında bir miktar zayıflama olduğunu gördük birinci çeyrek itibariyle. O da belirli bir oranda Mart ayında momentum kaybıyla yaşanmış bir etki diye biz değerlendiriyoruz. Ama orta uzun vadeli baktığımız zaman dünyadaki genel belirsizlik konjonktürü, jeopolitik risklerle birlikte değerlendirdiğimiz noktada hani kıymetli madenler yatırımcı tarafında yine portföy çeşitlemesi anlamında karşılığını bulan varlıklar diye biz değerlendiriyoruz açıkçası. Özellikle Türk hane halkına baktığımız zaman tamamen ters yönlü bir aksiyon olmuş. Dönüp altın hesapları üzerinden rakamlara baktığımızda altın fiyatlarının sert geri çekildiği dönemlerde aslında hane halkı tarafında altın hesaplarına karşı da bir teveccüh olmuş diye gözüküyor. Yani bu genel değerlendirmeye baktığımız noktada biz yine orta uzun vadede kıymetli madenler tarafında bir destekleyici konjonktürün devam etmesini bekleriz açıkçası.
1: Evet, Emrah Bey teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz size, Roto Portföy ailesine.
0: Teşekkür ederiz Gözde Hanım. İyi yayınlar dileriz.
1: Sağolunuz. Efendim ve böylece biz ayrılan sürenin de paranın yönünde sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS'yle erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
2: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS'yle gel.

0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
1: Şimdi yolda olmak var.
2: Sevgili seyirciler, kirada birden çok mülkünüz varsa size harika bir haberim var. E-Hane. E-Hane çoklu mülk sahipleri için geliştirilmiş, güçlü teknoloji ve hizmet odaklı ilk ve tek mülk yönetim platformu. Kira ve gider takibi, mülklerinizin bakım ve onarımı, hukuki işler, kiralama süreçleri, vergi dönemleri gibi birçok işte size yardımcı olacak E-Hane her şeyi tek panelde topluyor. Profesyonel ekibiyle yönetiyor, işleri sizin yerinize hallediyor ve size sonuçları bildiriyor. Size de zamanınızı daha verimli harcamak kalıyor. Siz de hemen ehane.com'a girerek detaylı bilgi alabilir, süreçlerinizi dijitalleştirerek e-hanenin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Konya 19, Kayseri 17, Nevşehir 15, Sivas 16. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 12. Denizli 22, Aydın ve Manisa 27, Muğla 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mersin 22, Adana ve Hatay 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 11. Bolu 20, Karabük 22, Rize 16, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 16, Erzincan 17, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Mardin 18, Şanlıurfa 22, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bu cuma abimde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
2: Ankara Eskişehir yolunda Viyole Manzara ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
3: İstediğim fiyat teklifini al.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
3: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Çekirdek enflasyon. Enflasyon ölçümünde genel endeksin içinden seçilerek oluşturulan özel endekslerin ortaya koyduğu enflasyona verilen genel ad. Türkiye'de I endeksi bu amaçla kullanılmaktadır.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
8: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
9: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
7: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
9: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
7: Merak edilen haftaya damga vuran konuları.
8: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
9: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
7: Aslıhan Çelik soruyor.
8: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
7: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
9: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
8: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
7: Akılda kalanlar cumartesi 10'da Ağparada.
10: Vakıf Yatırım sunar.

0: Piyasa raporu başlıyor. Her hafta Perşembe günü sizlerle birlikte saatler 16'yı gösterdiğinde oluyoruz. Bugün inanılmaz bir isim bizlere eşlik ediyor. Baki Bey zaten buranın önemli isimlerinden ama bugün bir misafirimiz var. Tonguç Erbaş, evet, hoş geldiniz.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Baki abi, hoş geldin desene Tonguç abi.
2: İçeride
1: hoş bulduk.
2: Ya.
1: Hoş bulduk Baki.
2: Görünce bir şok oldum, sonra da hoş geldin, ne yapıyorsun dedim.
1: Tabii ben de misafir olarak görünmem biraz şey oldu ama olsun. Yani öyle.
0: Bu kuşak için.
1: Ha, bu kuşak için. Baki Bey'le de tanışıyoruz, evet.
0: Baki Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen piyasalardaki son fiyatlamaya bakalım. Bana laf atma eyleminiz bittiyse 15.023 son görülen seviye, %0.71 artıda 15.038 görüldü gün içerisinde. Sanırım 15.040'da görüldü gün içerisinde. Dün de bu seviyeyi görmüştü. Bir de sektörlere bakalım. Bankacılık endeksinde %3'ü bulan bir yükseliş vardı. Görüntü devam ediyor mu? Bakalım sektörlerdeki genel tablo ne anlatıyor. Dün ve bugün güzel bir hareket söz konusu oldu. Şu an bankacılık endeksinde %2,5'luk yükseliş var. 17.663 gelinen nokta. Sınav endeksi daha geride kalmış gibi görünüyor. Keza turizm, gayrimenkul içinde aynı ifade.

0: vadeyi kullanabiliriz. Diğer sayfaya da bakalım. Sektörel bazda Borsa İstanbul'da görünüm kimya endeksinde bir geri çekilme var. Sigortacılık endeksinde de %1.44'lük yükseliş. 100 şirkete bakalım. Saat 14 yayınında çok sınırlı hareketler vardı endekste. Şu an biraz daha görece yüksek montanlı hareketler görüyoruz. 81 şirket artıda, bir şirket nötr, 18 şirkette düşüşler var. Şekerbank %10 artıda taban oldu. Patek taban oldu. Hektaş %9.78 primli. Genilaç, Medikal Park Sağlık, Sasa, Tekfen, Halk Bankası, Odaş Elektrik, Niya Teknoloji en fazla fiyatı artan şirketler. Tonguç Bey, nasıl buluyorsunuz Borsa İstanbul'daki bu fiyatlamayı?
1: Valla dün olmayan bazı fiyatlamalar bugün gerçekleşiyor. Şu alt kırmızılara bakınca hani Tüpraş, Petkim, benim hatırladığım kadarıyla Aselsan, bunlar dün mesela bir anlaşma ortamında olmamıza rağmen çok fazla değer kaybetmemişti. Yatay, belki bazıları hatta hafif pozitifti.
0: Sınırlı yükseldi Tüpraş hatta.
1: Evet, çok yani sınırlı. Eksi çok görmedim üçünden. Niye üçü? Çünkü aşağı yukarı yani altın ayı da belki katabiliriz ama o üçü yani savaş ortamında daha çok petrokimya dedik, savunma sanayi dedik. Aselsan'la baş çekiyordu. Çok iyi de primler kazandılar. Dolayısıyla hani bir savaş ortamının anlaşmaya doğru gitmesi, dün bankacılığa bir alış geldi. Bugün de devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Bu tip hisselerde de acaba çok sert geri çekilmeler olur mu dedik. Olmadığı dönemde biz 15.000'e doğru gelmiştik. Ya bugün öyle bir ayrışma dikkatimi çekiyor. Onun haricinde dün tabii bir de hacimde de rekor kırıldı yani. 300 milyon üzerinde bir
0: milyar TL BIST 100'de hacim var. Dedim.
1: Şimdi biz de hep böyle 200-250 milyarla işte 14.500-600'ü geçelim ama yani bir hisse ayrışmalarıyla endeksin yukarıda kaldığı bir dönemdeyiz. Şimdi biraz bankacılık bu ayrışmaya diğerleri zayıflarken destek veriyor gibi gözüküyor. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Birçoğu da geldi. Dolayısıyla belki hani bu şey bittikten sonra, rüzgar bittikten sonra işte bilançolara, teknik göstergelere, belki Orta Doğu'ya ihracat yapabilecek potansiyeli olan şirket ve sektörlere doğru böyle bir şey olabilir. Hisse değişimleri olabilir. Ama şunu görüyorum ben, yani Türkiye için de bu geçerli. Biraz yurt dışı için de risk iştahı alma noktasında çok hevesli bir piyasa var. Yani paranın bolluğundan diyebiliriz veya işte sermayenin gücü diyebiliriz ama hani neredeyse işte bizim borsada öyle böyle endekse bakarsak biraz yanıltıcı olabiliyor aslında. Ama sanki hiç buradan zarar görmeden bir 15 bine gelen endeks var. Tabii burada 6-7 ise çok ön plana çıkıyor.
0: Neydi onlar?
1: Yani hatırladığım kadarıyla biraz önce saydığım işte Aselsan, Petkim, Tüpraş, BİM,
0: Astor vardı sanki.
1: Astor, evet, ama bu konuyla çok ilgili değil de yine şey, tamam. Son dönem, son bir haftadır yükseliyor. Bankalardan Akbank yukarıda, bizi daha potansiyel yukarı doğru çekiyordu. Bir de bu grubun dışında olan ama BIST 100 içinde biraz daha bu sektörlerden dışarıda destek var galiba, değil mi? Destek,
2: evet. Faktörü. Yani ikinci sırada destek var.
1: Birinci hangisi Aselsan?
2: İlk Aselsan destek faktörü.
1: Yani sürekli. Öyle
0: tam
1: özel.
0: Tam tersi ağırlık olarak tabii anladık. Ağırlık. Yükseliş
2: yani
0: olarak.
2: Ona bakarsan katılım evi var. Evet. Hepsinden daha iyi bu sene.
1: Yani birkaç tane de böyle savaşın haricinde.
0: %400 müydü? Dün baktım galiba.
2: 434.
0: İnanılmaz.
2: Allah maşallah.
1: Bir de bilmiyorum, Baki hesap etti mi, bunları dışarıda bırakınca gerçekten borsanın, benim geçen gün 3 şirketin 850 puan şeyi vardı, etkisi vardı. Sadece 3 şirketin hadi 1000 puan desek, yani 2000-2500 puan aslında baktığında hani bu 7-8 şirketten olabilir. Ben ağırlıklarını çok hesap etmedim şey olarak. Dolayısıyla böyle bir durumumuz var. Yani iyi mi kötü mü, evet, değerlendireceğiz.
0: İyi canım. Baki abi, savaş bitti mi?
2: Bitti tabii ya. Biraz önce şeye bakıyordum. 1-2 saat
0: nasıl
2: kalmış.
0: Bitti tabii?
2: 1-2 saat içerisinde Hürmüz Boğazı açılacak.
0: Çok... Boğaz açılabilir. Savaş bitti.
2: Bir sayfalık anlaşma metni deniyor ya. Ortada, evet, metin yok ama. Evet. Yani gör en azından kendi adıma. Yani
0: savaş bitermişçesine bir fiyatlama, evet, yok mu? Onu, evet, sormaya
2: işte çalışıyorum. Olay o zaten. Bitti. Şu anda bitti gözüküyor. 1-2 saat içerisinde. O zaten anlaşma bir tek sayfa bile olsa, ne içeriyorsa bilmiyorum artık. Onun verdiği coşkuyu rahat bir şekilde
1: fiyatlamaya göre bitti gibi gözüküyor.
2: Mesela şeyde de, Tüpraş'ta da aynısını görüyorsun.

0: Dün de bir onda bir sert düşüş oldu. Ondan sonra Trump gene başladı bombaları olmazsa bu olmazsa diye. Tekrardan yukarıya gelmişti. Bugün açılır açılmaz o anlaşma metni lafını duyunca orada hemen bir şey yaptı. Yavaşladı ama yavaşladı diyoruz. Yani 97-50'ye geldi, tamam. Kalacak mı orada? Soru işareti o. Yani 90'larda kalacak mı yoksa tekrardan yüzlere mi gidecek?
1: Trump'ın... Sevdiğimiz bir abimiz bir buçuk ay önce 80 doları görür demişti. İyi adamdı, hoş adamdı ama şimdi, yanıldı biraz. Yani
0: neydi?
1: Anlaşmayı, seviyorum seni.
0: Anlaşma oldun değil mi?
1: Yok, o hemen 80 dolara çekilir, bir anlaşma görürüz demişti.
0: Ya %15-20 oynaklığı olan bir emtiadan bahsediyoruz. Yani %15 dediği zaman diliminde pat diye burası 85-86'lara da gelebiliyor. Yani garip ama, bir fiyatlaması var.
2: Şöyle
0: ama
2: bir şey.
0: Şöyle bir şey var. Yani ne oldu? 2 hafta, 3 hafta, 3. haftaya falan geldik herhalde. Ateşkes, o, bu, şu.
1: 7 Nisan'dan bu yana konuşuyoruz. 1 ay oldu abicim.
0: Resmi olarak 1 ay mı oldu?
1: Evet, Trump resmi kesin olarak 1 ay oldu. Tamam. Bugün 7 Mayıs.
0: 1 aylık hikayede işlem tamamdır zaten. Yani olacak fiyatlamasını yapıyorsun. 120'yi gördüm. Ama
1: geçen haftada bir 6 hafta daha sürer diyordu mesela. Çok ilginç. Açıklamalar birbiriyle çok uyuşmuyor aslında.
0: O kadar oynak ki zaten hep şey diyorum. Günlük bültende yarım sayfayı o bunu dedi, bu bunu dedi. Yani okuyanlar bilsinler diye. Yani bir yeri kaçırmaman gerekiyor. Kafayı çeviriyorsun, başka bir şey oluyor. Baktığında ilk Eylül cümlesini kullanan, Eylül'e kadar askeri birlik ve para talep eden, işte orayı idare eden Centrum'un adamlarının açıklaması da vardı. Bu kapattı ya Suudi Arabistan hava ve deniz sağlığını kullanamazsın deyince özgür deniz hikayesini. Evet. 2 gün sonra Trump orada direkt şey oldu. Adamlar gene istemişler. 15 bin. Burada bir, onlar bizde nasıl enflasyonda 5 takıntısı var. Onlarda da 15 bin takıntısı var herhalde. 15 bin askeri arkadaşı istemiş oraya. Tesisatlar filan. Niye? Bu iş uzun sürecek. Bunlar bize saldıracaklar. Biz de hazırlıklı olmamız gerekir diye. Aradan 8-9 saat geçiyor. Bakıyorsun Suudi Arabistan'ın bir şeyiyle. Arkada hayırdır ne yaptın gene sen? Havaalanını kullandırmıyorum sana. Trump pat diye hemen dönüyor. Şimdi araya bir de dedikodu magazin şeyini attığında Trump haftaya gidecek değil mi? Çinliler görüşecek. İran görüştü. Denk geldi bazı şeyler.
1: Çin'le görüşmeden önce bu çözülecek diyordu.
0: Ama İran ondan önce gitti görüştü. Yani İran'ın görüşeceği bir şey
1: yani burada yoktu. Ana ülke oyun, Çin mi? Oyunu kuran
0: oyun,
1: Çin.
0: Oyun, ya oyunu kuran demeyelim de dengeleri değiştiren diyelim. Oyunu kuran dediğinde ihaleyi ona bırakmış oluruz. İhalenin onunla alakası yok.
1: Trump bence daha tehlikeli bir cümle kurdu. Dengeleri değiştiren.
0: Şimdi savaşacağım diyorsun. Dalacağım oraya. Onu medeniyeti imha edeceğim diyorsun. Bir tarafta sana diyoruz ki sessiz.
2: Dengeleyen yani, demek daha doğru herhalde. Dengeleri değiştiren değil de. Çünkü bence Çin bu boğazın açık kalmasında devreye girince bir bu anlaşma zemini biraz daha oturdu.
0: İlk
2: gibi.
0: Etapta şey var ya. Çin zaten bunlara istihbarat desteği de veriyor. İşte bilmem ne tarafındaki gemisiyle. O yüzden bunlar başarılı haberleri de var. Yalanlanmadı.
2: Doğru.
0: Yani böyle de bir hikaye var. Ama iki tarafta çok net dezenformasyonun devini yapıyorlar. Yani o orayı hallettim diyor, o burayı hallettim diyor. Biz bakıyoruz buraya. Onun dediği gibi değil. Ondan sonra baktığın yerin bantını daraltıyorlar. O taraftan da göremiyorsun. Bu sefer de büyük kurumlar o 3 datayı 4 datayı bir araya getirip olayın öyle olmadığını açıklamaya çalışıyorlar. Garip bir düzenden geçiyoruz. Yani ne olduğu belli değil ama dünkü gelişme o şey işte anlaşmaya gidecekler. Trump'ın şeyi bıraktım. Bu 2 günlük operasyonu da durdurdum hikayesi. Suudi Arabistan karşı çıkması bir. 2 İran'ın da Çin'le görüşmesini atlamak lazım. Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Detayı gelmedi o haberin. Bir anda döndü. Bir anda da işte diyorum bir saat öncesinde şey oldu. Akşama kadar o boğaz açılacak. Bir anlaşma yapacaklar. Uranyum o kadar çabuk mu anlaşacaklar? Ne olacak bilmiyoruz ama piyasa zaten yaklaşık ne kadardır? Bir buçuk ay oluyor. Tabii yedisi dersen 5 hafta diyorum ona garanti olsun. 31 Mart'tan bu yana öyle diyeyim tam. 31 Mart'tan bu yana o anlaşma olsun diye çabaları gördüğün andan itibaren zaten verdiği coşkuyu yukarıya, hisse senetleri için söyledim, tahvil tarafı vermedi.
1: 27 Şubat kapanışından bu yana endeks ne yapmış görebiliyor musunuz? Siz lütfen ona bakın.
0: 27 Şubat.
1: Evet, 28 Şubat'ta savaş başladı.
0: Ha, savaşın başından bir
1: %12-13 yaptı diye ben hatırlıyorum. Bir teyit edelim. Hala temkinli olmak gerekir mi Tonguç Bey peki? Yani netice itibarıyla bazı gelişmeleri

0: Savaşın başından bu yana BIST 100 BIST 100'ü sordun değil mi?
1: Evet.
0: %9.35 yapmış.
1: İyi bir getir.
0: Şimdi bu sorduğun soru yatırım yapmak için mi? Yani temkinliden ziyade pozisyon almak.
1: Yani mesela 15 binin üzerini görüyoruz. TL bazlı rekor var. Dolar bazlı 332 doların üzerini görüyoruz. Yani her şeyi geride bırakıp ya gidiyor deyip ağırlığı arttırmak mı gerek? Yoksa bir elimiz hala frende olması gerek mi?
0: Bir yani, de ben söyleyeyim. 20 bin görecek mi? Kimse sormuyor bu soruyu. Yani 15 bini gördüysek 20 bin görecek miyiz?
2: Sonra da bir iddia falan mı çıkacak buradan?
0: Yok canım, böyle bir şey çıkacak yani. Mesela şöyle. Hayır, bak, 15 bine geldiğimizde ben dikkatimden kaçmış. Yani dün ne görmüşüz dedin ya.
1: Evet.
0: 15 bin mi olduk dedik. 15 bin deyince yıl sonunda 17 bin hedeflerdi.
1: Ben onu sormadım ama şunu sordum. 16 bin, 17 bin konuştu. Yani 2 bin puan için
0: mi? Geçecek. Burada 20 bin konuşacaksın bu saatten sonra. 16 bin ile %10 için mi cevap edeceksin?
1: Ben işte bunu sormuştum.
2: Şimdi 400 dolar dolar bazlı
0: indeks. Dolara döndü.
1: 332 dolar dedim ama.
0: Bak, Allah yani Allah. Oyun oradan kurduğun zaman güzel bir yere gider. Yılların tecrübesi işte bu da.
1: Eski kulağın kesildi. Kim kaldı?
2: Sağ olun ya. Sorular, yorumlar ve en son. Yani neden öyle diyorum? Çünkü şimdi 330 diyelim, hani orayı geçtik, bir şey var. Aralık 400 dolar. Sen dolar 400 dolar bazlı bir hedefin varsa borsada, kur tarafında da 50-52 arası bir yıl son tahminin varsa çarparsın, bölersin. Bakin dediği yere geliyoruz. Artı bankacılık diyelim ki senin senaryon tekrar faiz indirme ve enflasyonun düşmesi oldu şeye kadar. Ne derler? Yani yıl sonuna kadar, yılın ikinci yarısında. Bu arada birçok senaryo var. Benim açımdan yani ben petrol fiyatlarını şöyle bakıyorum. Birkaç gün önce Rusya Ukrayna'nın bir ateşkes sürecine başladığı konuşuldu. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten çıkıyor. Büyük ihtimal eğer bir anlaşma olursa Trump da aradı sırada şey diyordu, yani ben petrol fiyatlarını eski fiyatına çekeceğim vesaire. Ya biraz zor bir ihtimal ama yani bu arz tarafını mümkün olduğu kadar petrolde genişletici bir süreçte yaşayacağımızı düşünüyorum. Şimdi böyle olursa hani bizim senaryo üzerinden tekrar bir faiz indirimi enflasyonda işte patikanın biraz üst bandına yakın ama beklentilerden de 2-3 puan yukarıda bir enflasyonla yılı kaparız.
0: Kimin beklentisi?
2: Aslında herkesin beklentisi. Çünkü
0: yani, benim beklentimle merkezin arasında 10 puan fark var.
2: Sen ilk başta ne bekliyordun ilk başımıza?
0: Ya oyuna başlarken yani savaş, 24.
2: 24 şimdi 24.
0: Şimdi 30.12. 30 da var herkesin.
2: O zaman bana kalırsa biraz şeyini yükseltmişsin diye düşünüyorum.
1: Tamam, beklentini.
0: Hayır, merkezde yani, 19 orta noktada kaldı.
2: Marjını. Çünkü ben 23 beklerken 25-26 diye bir şeyim var. Hani 20 bekleyen için bence 23 tabii olabilir.
0: Merkezinde 85 orta olursa 4.4 enflasyona katkısı var diye kendi
2: doğru
0: şeyi var.
2: Ama
0: pardon, Hazine Bakanlığı'nın.
2: Şöyle, şimdi burada tabii iyi senaryo, kötü senaryo. Galiba bugün bir Deutsche Bank'ın da raporu varmış. Onu da öyle işte, şu tarihte biterse böyle olur, bu tarihte biterse böyle olur gibi. Ben herhalde 75-80 dolar arası bir petrol ortalaması olabilir diye düşünüyorum sene sonuna kadar. Dolayısıyla biraz önce söylediğim bu genişlemeci bir arz fazlası yaratıcı stratejinin de olabileceğini düşünüyorum. Bunları geniş geniş de konuşabiliriz. Çünkü bu ara seçim öncesi, yani kimse Amerika'da gidip de o pompa fiyatlarına vesaire yok işte.
1: Tabii başında 4,5 dolar olmuş.
2: Burger galiba endeksine falan takılırsa orada Senato'da Temsilciler Meclisi'nde sıkıntılar yaşayabilir. Dolayısıyla bunu bitirip Rusya-Ukrayna'ya dönüp oradan petrol fiyatını gevşetici bir hamle olduğunda bizim için de senaryo bu biraz önce çizdiğimiz dolar bazlı ve TL bazlı endeks üzerinden gidebilir. Ha, bir de burada ne var? Bunu destekleyecek bankacılık endeksi olur. Yani sanayi bir yere doğru geldi. Diyelim ki bazı biraz önce baktığımız listede işte bu savaş, petrol gevşedi. O fiyatlar gevşiyor. Yani şey, hisse senedi fiyatları. Ama bu sefer bankacılık tekrar bir kendi zirvesine gitse zaten buradan arada 2000-2500 puan biz yapmış oluruz. Yani onun için 20 bin çok uzak bir seviye değil ama burada yine hisse ayrışmalarını çok net yaşayacağımızı
1: düşünüyorum. Bugün Karahan konuşmuştu. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kitaplarını gerçekleştiriyor. Bakalım neler söylüyor.
3: Anadolu Ajansı katılım finans zirvesi vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.

Diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bütün gün tabii katılım finans konularını eminim epey işlediniz, işlediler. Birçok konu tartışıldı. Ben biraz daha çok katılım finans boyutuyla ama tabii ki küresel ekonomi, Türkiye ekonomisine de bir miktar ama daha önemlisi fırsat penceresi olarak gördüğümüz ve son dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hazırladığımız bir şöyle söyleyeyim önemli bir fırsat paketini de değerlendirmek istiyorum sizlerle bir arada. Küresel ekonomiye geçmeden önce katılım finans tabii bir ekosistem ve bu sektör çok hızlı bir şekilde son 20-25 yıldır çok hızlı bir şekilde büyüyor. Yani küreselde katılım finans sektörü 2029-2030 yılında neredeyse 10 trilyon dolarlık bir aktif büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. 2024'te 6 trilyon dolar civarı. Dolayısıyla burası büyüyen bir sektör. Doğru bir sektördesiniz. Geleceği parlak o anlamda. Dünyanın da aslında katılım finansa ihtiyacı var. Çünkü daha önce bunları konuştuk. Burada oynaklık daha az. Gerçek anlamda bir ortaklık esasıyla gitmesi gereken, giden bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye Küresel Katılım Finans Ligi'nde ilk 10'da. Bence ülkemizin potansiyeli çok daha büyük. Ve Hazine Maliye Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın yine önem verdiği bir alan, onun liderliğinde biz bu sektörü büyütmek istiyoruz. Bu sektörün gelişmesi için, büyümesi için hepimizin üzerine düşen tabii sorumluluklar var ve bu konuda hakikaten yoğun bir çaba içerisinde olmaya devam edeceğiz. Yani bizim ilk beşte olmamız lazım. Çok net bir şekilde bu alanda ilk beşte olmamız gerekiyor. Türkiye aslında katılım finans gelişmişlik endeksinde ilk 10'da. O da iyi. Yani hem büyüklük olarak hem gelişmişlik olarak yani sofistike bir sektör. Mesela 2012 yılında 23. sıradaymışız. Burada bileşenler var. Yani yönetişimden, sürdürülebilirlikten, eğitim araştırmasından, farkındalıktan, işte finansal performansa kadar birçok değişkene baktığınız zaman Türkiye şu anda ilk 10'da. Burada da aslında hedef ilk 5 olması bizim temennimiz. Yine bankacılık sektöründeki katılım bankalarının payında ciddi bir artış var. Bu iyi ama gelinen nokta bizim için yeterli değil tabii ki. Yani 2005'ten bu yana yani son 20 yıla bakacak olursak %3 civarından %11'e mevduatta aktif büyüklüğünde %2.4'ten %10 civarına kredilerde %4'ten %8'e kredilerde belki biraz daha performans daha iyi olabilir diye bakmak lazım. Bu sektörün bünyesi de aslında çok iyi. Yani karlılığa bakarsanız yani öz kaynak karlılığı anlamında sermaye yeterliği, aktif kalitesine baktığınız zaman sektör yine bankacılık sektörüne göre yani katılım finans sektörü geleneksel bankacılık sektörüne göre çok daha iyi bir noktada iyi bir performans söz konusu. Sadece tabii katılım bankacılığı olarak bakmamak lazım. Bu işin fon yönetim boyutu var. Bu işin tabii sigortacılık boyutu var. Yani bir sürü boyutları var. Fonlar itibariyle baktığınız zaman yani yine 2012'den başlayacak olursak çok küçük bir piyasa payından bugün %12'ye kadar gelmişiz ama bence daha potansiyel çok büyük. Yine katılım esaslı emeklilik fonları benzer şekilde orada ilerleme çok daha güçlü. %38'lik bir pay olması gereken de bu aslında. Diğer alanlar için konuşuyorum. Sigortacılıkta benzer bir şekilde prim üretimi, sektör pazar payı yani henüz erken aşama. Ama çok hızlı bir gelişme var tabii. Buraya niye atladık?
herhalde bunun grafiğin yeri farklı bir yerde olması lazım. Şimdi

Sektörün gelişmesi için ne yapılması lazım? Şimdi birincisi tabii her şeyden önce bence ürün ve hizmet çeşitliliği çok kritik bir alan. Bunu çok konuşuyoruz. Burada inovasyon gerekiyor. Burada hakikaten orijinal fikirlerle Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla sektörün bir şekilde çözümler, yani ihtiyaçlara binaen, zaten inovasyon biliyorsunuz ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Bir şekilde bizim ürün ve hizmet çeşitliliğini ülkenin de koşullarını dikkate alarak geliştirmemiz gerekiyor. Bu önemli ölçüde sektörün sorumluluğu. Yani önce oradan başlayalım. Tabii Merkez Bankası Başkanımız da burada, değerli başkanımızla biz daha önce konuştuk. Hakikaten likidite araçlarının çeşitlendirilmesi, yani Merkez Bankamızın bu sektöre diğer, yani geleneksel bankacılık sektöründe olduğu gibi çok daha güçlü bir şekilde destekleyeceğine biz inanıyoruz. Burada ölçek ekonomisi tabii değerli. Yani hakikaten yine özel sektörden bahsediyorum. Kamu olarak zaten biz güçlü bir şekilde destekliyoruz. Yani sermaye tabanının güçlü olması gerekiyor. İstanbul Finans Merkezi'ndeyiz. Buranın aslında katılım finans merkezi olarak konumlandırılması çok değerli. Öyle zaten ama burada daha kat edeceğimiz mesafe var. Yine sürdürülebilir finans konusunda bence burada çok ciddi bir alan var. Ülkemizin bu alandaki tabii ki ihtiyaçları büyük. Yeşil dönüşümden bir sürü diğer alana kadar. Ama bu sektör burada daha güçlü bir şekilde konumlanabilir diye düşünüyoruz. Yine küresel yatırımcılar için tahkim mekanizmalarının güçlendirilmesi, kurulması faydalı olur. Yani bizim gördüğümüz şey şu, sektörün daha çok gelişmesi için gerek Hazine Maliye Bakanlığı olarak, gerek Merkez Bankası olarak, gerekse bütün diğer paydaşlar olarak bizler güçlü bir şekilde bu sektörün daha da güçlenmesi, daha da gelişmesi, küresel pazarda daha iyi konumlanması anlamında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Müsaade ederseniz biraz da küresel ekonomiden bahsetmek istiyorum. Kısa vadede baktığınız zaman belirsizlikler var. Yani küresel belirsizlikler çok yüksek. Jeopolitik riskler çok yüksek. Hakikaten anormal bir dönem diye yani ifade edilirse çok abartılı olmaz. Bir emtia fiyat şoku var, savaş kaynaklı. Tedarik zincirlerin bir kısmında kırılmalar var. İşte helyum üretilemedi yani, veya orada ciddi bir sorun olduğu için şimdi çip üretimi, çip fiyatları. Basitçe şimdi sabahleyin sahadaydım, bu biliyorsunuz savunma sanayi fuarı var. Orada çip fiyatlarındaki artıştan bahsediyorlardı. Bunun bölgeyle ne ilgisi var diyebilirsiniz. Ham madde orada üretiliyor da onun için kısmen. Şimdi eminim tarım sektörüyle bir araya gelsek gübre fiyatına ilişkin endişelerini ifade edecekler. Neden? Çünkü üre %34 oranında şu anda kapalı olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Yani o bölgede üretiliyor. Oradan geçmesi lazım, geçemiyor. Dolayısıyla yani ciddi bir tedarik zincirlerinde ciddi bir kırılmalar söz konusu. Bir emtia fiyat şoku söz konusu. Maalesef küresel enflasyonda geçici bir artış riskiyle karşı karşıyayız. Finansal koşullarda bir sıkılaşma var. Yani bu Türkiye'ye özgü değil, her tarafta söz konusu. Büyümede bir ivme kaybı riskiyle karşı karşıyayız. Bunun üzerine bir de zaten geçen seneden başlayan bir ticarette kırılmalar vardı ve bu beraberinde ikinci bir Çin şoku diye ifade ediliyor. Benim kendime ait bir tabir değil bu. Öyle ifade ediliyor. Böyle bir ortamla karşı, yani kısa vadede hakikaten belirsizliklerin yüksek olduğu ve zorlanılan, yani küresel ekonominin, Türkiye ekonomisinin zorlandığı bir dönem. Orta vadeye baktığımız zaman tabii burada yapısal rüzgarlar, karşıdan esen rüzgarlar var, yapısal sorunlar var ama önemli fırsatlar da var. Yani savaşlar, jeopolitik gerginlikler şu anda çok gündem olsa da aslında yeni bir konu değil.
uzun bir süredir maalesef dünya

Dünyanın birçok köşesinde kutuplaşma, gerginlikler yeni normale dönüşmüş durumda. Bunun etkileri var. Ticarette kırılma, fragmentasyon dediğimiz parçalanma veya korumacılık eğilimleri, bunlar da yeni değil. Özellikle küresel finansal kriz sonrası derinleşti ama hakikaten geçen sene zirve yaptı. Yapay zeka aslında insanlık için çok önemli bir devrim. Yani verimliliği artıracak, refahı artıracak çok önemli bir bileşen. Burada tabii sorun uyum gerekiyor, hazırlık gerekiyor, altyapı gerekiyor. Ve maalesef bu bölgeler arası, ülkeler arası eşitsizliği artırabilecek, bazı sektörlerde ciddi kırılmalara yol açabilecek bir aynı zamanda teknoloji. Yüksek küresel borçluluk, hakikaten o da bir sorun. Özellikle faizlerin yüksek seyrettiği bir dönemde önemli bir sorun. Dünya nüfusu yaşlanıyor. İklim değişikliği, bir sürü konu var. Biz buralarda daha çok fırsat penceresinden bakmak istiyoruz. Daha önce de burada bu alanların getirdiği fırsatları sizlerle konuşmuştuk. Ama kısa vadeli bakacak olursak küresel petrol arzında tarihi şok diyoruz. Hakikaten 1970'lerden beri yakın döneme kadar gördüğümüz en büyük arz şoku şu anda yaşadığımız arz şoku. Yani önceki savaşlar, önceki kırılmalar, önceki problemli dönemlere bakarsanız etkilenen arz bugüne göre çok sınırlı. Bugün gerçekten çok büyük bir şok söz konusu. Türkiye'nin avantajları var. Birincisi, dünyanın bazı ülkelerine göre bizde arz güvenliği tehlikede değil. Yani bunlar ham maddeden bahsediyoruz. Olmayan ham madde yani en büyük sorun. Yani fiyatından bağımsız. Fiyat tabii şokuyla karşı karşıyayız ama en azından arzda bir sıkıntı yok. Bu çok değerli. Bu da yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun bir süredir Türkiye'nin uyguladığı bir strateji var. Doğalgazda, petrolde, bütün bunların tedariğinde pazar, ürün çeşitlendirmesi, bunların hepsi başarılmış durumda. Yani doğalgazda depolamaya yatırım yapmazsanız bu tür durumlarda zora girebiliyorsunuz. Boru hatlarını çeşitlendirmeniz lazım. Yani özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye bu çeşitlendirmeyi önemli ölçüde başarmış ve bugün bir arz şokuyla karşı karşıya değiliz. Bu değerli bir şey. Ve tesadüf değil. Bizim şu an itibariyle enerjide Hürmüz Boğazı'na bağımlılığımız neredeyse yok. Yani gerçekten bu önemli. Şimdi biz geçen ay IMF Dünya Bankası toplantılarına gittik. Bu aralar kimse nokta tahmini yapamıyor. Niye? Çünkü belirsizlikler var. Yani makro hani gelişmeler anlamında işte büyüme şu olacak, enflasyon bu olacak, cari denge, cari açık şu olacak demekte zorlanıyor. Neden? Ancak senaryo analizleri yapılıyor. IMF de onu yaptı. Ve geçen ay dediler ki bizim 3 senaryomuz var dediler. Referans senaryo, genelde o baz senaryo demek. En olası senaryo. Şimdi dün veya öbür gün IMF Başkanı dedi ki bizim referans senaryomuz artık gerçekçi değil dedi. Daha gerçekçi senaryo dedi, aşağı yönlü senaryo. Yani büyümenin %3-3,5 aralığından %2,5 civarına düştüğü, efendim enflasyonun işte yine burada %5'in üzerine çıktığı bir senaryodan bahsediyorsunuz, küresel enflasyon. Tabii daha en kötü durum, yani en kötü senaryolar da var tabii. Burada bazı aldıkları petrol fiyatı $100 yılın tamamı için. Umarım gerçekleşmez. Ama bizim açımızdan gerçekleşse bile biz yönetilebilir görüyoruz. Sadece tabii ki orta vadeli programı bir miktar etkileyecek. Bu kaçınılmaz. Biz başka bir gezegende yaşamıyoruz. Sonuçta küresel ekonominin bir parçasıyız. Şimdi bu krizin yani petrol fiyatlarındaki değişime
hani yansımasını özetlemek istedik. Daha önce bir takım işte

savaşlar, krizler var. Yani ilk 60 günde ne olmuş? Dikkat ederseniz kırmızı en son yaşanan şok ve dozu itibariyle, etkisi itibariyle, büyüklüğü itibariyle, yine fiyata yansıması itibariyle şoku görüyorsunuz. Geçmişe göre çok daha büyük. Bu dönemin bir özelliği de şu: Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için küresel petrokimya ve bazı ürünlerin üretimi o bölgede yoğunlaştığı için ham madde fiyatından, örneğin ham petrolden nihai ürünlere yansıma farklı oluyor. Mesela ham petrol fiyatı, basitleştirelim, diyelim ki %50 artmış ama bir bakıyorsunuz jet yakıtı onun 2-3 katı artmış. Yani doğalgaz fiyatı işte belli bir oranda artıyor ama bakıyorsunuz doğalgaz tabanlı, işte diyelim ki yani gübre fiyatı çok daha dramatik bir şekilde artmış. İşte bu resim aslında size onu göstermek için. Yani Avrupa'da doğalgaz fiyatındaki artış %67 ama üre gübresindeki fiyat artışı yılbaşına göre bunlar %120. Jet yakındaki artış %113. Bunların hepsi yılbaşına göre. Yine Bloomberg Tarım fiyatları endeksine baktığın zaman orada da yine ciddi bir artış var. Yani dolayısıyla burada yine bu şokun niteliği nedeniyle fiyatlara geçiş de farklı oluyor. Birçok ülkede şu anda jet yakıtı sorunu yaşanıyor. Yani ve uçuşlar o nedenle, bazıları ekonomik olmadığı için ama bazıları da hakikaten jet yakıtı kısıtı nedeniyle iptallere gidilebiliyor. Şimdi tabii bu ne demek? Küresel enflasyonda yükseliş demek. Peki küresel enflasyon beklentileri bozulduğu zaman ne oluyor? Finansal tabii ki koşullarda bir sıkılaşma oluyor. Bu dünya için de geçerli, Türkiye için de geçerli. Bakın Almanya'da, Japonya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye, bunlar dünyanın önde gelen gelişmiş ülkeleri. Şimdi buralarda mesela uzun vadeli tahvillerin faizlerine bakarsanız dramatik bir şekilde artışlar var. Gerçekten çok ciddi artışlar var ve o nedenle finansal koşullar daha sıkışık. Yine bu krizin etkilerinden bir tanesi büyüme üzerinden. Bizim açımızdan önemli olan bizim ticaret ortaklarımız. Yani bizim mal ihraç ettiğimiz ülkelerin, daha doğrusu ihracatımızın %95'ine tekabül eden ülkelerdeki büyüme 2025'te %2.4'tü. Şimdi 2026 için tahminler %1.6. Mesela Avrupa Birliği %1.6'dan 1.3'e, ama Orta Doğu, Kuzey Afrika, yani savaşın en çok etkilediği bölge, bizim için de önemli bir ticaret alanı. Burada büyüme %3'ün üzerinden %1 civarına düşüyor. Dolayısıyla bunların hepsi ister istemez tabii ki bizleri de etkileyecek. İkinci Çin şokundan maksat şu: Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girdikten sonra küresel imalat sanayinin çok daha giderek büyük bir payına, tabii ki yani payını üretmeye ve küresel pazarlara sunmaya başladı. Dünya imalat sanayi katma değerindeki Çin'in şu andaki payı %30. Ve bu şekilde devam ederse %40-45 öngörüsü var. Bu şu demek: birçok ülke pazar payı kaybediyor demek. Teknolojide eskiden ucuz iş gücülük söz konusuydu Asya'da, Çin'de. Bugün öyle değil. Bugün ölçek çok büyük, teknoloji çok ileri, tedarik zincirleri tamamen bir şekilde orada kontrol altına almış, özellikle kritik minerallerde, nadir toprak elementlerinde. Yani ticaretin ağırlık merkezi dünyada Asya'ya ve özellikle Çin'e kaymış durumda. Çin, bakın geçen sene büyük bir korumacılık dalgası geldi değil mi? Ona rağmen 1.2 trilyon dolarlık bir dış ticaret fazlası var. Şimdi diyeceksiniz ki bunu niye anlatıyorsunuz? Türkiye'de olup bitenler bunlardan bağımsız değil de onun için. Yani aslında bizim sanayicimizin sorunlarının bir kısmı bu bahsettiğim büyük trendlerle ilişkilidir. Yani ben daha önce de söyledim bir programda,
Hani

Kolaycı olan nedir? İşte bir program uygulanıyor. Bu programın yan etkileri bizi bu hale getirdi. Şimdi bu en kolay iş. Ben program etkili değildir demiyorum. Tabii ki her tedavinin yan etkileri var. Var. Ama bu büyük trendleri de okumazsak, teşhisi doğru koymazsak tedaviyi o zaman doğru yapamıyoruz. Benim söylemeye çalıştığım konu bu. Ve bizim mutlaka oturup, ya zaten yapıyoruz, bu konuları biz tartışıyoruz kendi aramızda. Şimdi Çin'de ciddi kapasitesi fazlası olan bir sürü sektör var. Ve sadece geleneksel sanayide değil, yani sadece yeni sektörlerde değil, aslında yüksek teknoloji alanlarında da ve orada uzun bir süredir imalat sanayinde fiyatlar düşüyor. Şirketlerin üçte biri zarar etmesine rağmen dünya pazarlarına bu ürünü zararına da olsa sunuyorlar. Bu ister istemez Avrupa'yı da etkiliyor, Almanya'yı etkiliyor, bizi etkiliyor. Evet, yani bu bir realite. Bunların hepsine yönelik tabii ki politikalar geliştiriyoruz, tedbirler alıyoruz, bir çaba içerisindeyiz. Uyguladığımız program, çok detaya girmeyeceğim ama evet, büyük bir küresel şokla, bölgesel bir çatışmanın getirdiği bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen biz programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik, düşünmüyoruz. Çünkü öncelikler milletimizin öncelikleri. Evet, milletimiz diyor ki hayat pahalılığıyla mücadele edin diyor. İşte fiyat istikrarı dediğimiz konu. Mali disiplini işte sağlayın, sürdürün. Neden? Çünkü şoklara maruz bir bölgedeyiz. Her zaman politika alanı lazım. Her zaman o şoklara karşı tamponlar lazım. Sürdürülebilir cari denge, yönetilebilir cari denge bizim için çok kritik. Ama Cumhurbaşkanımızın en çok önem verdiği ve bizim de bu bağlamda seferber olduğumuz bir alan var. Nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Ve dikkat edin, son dönemde aldığımız tedbirlerin tamamı bu odaklı, bu merkezli. Nedir? Yani yatırımların önceliklendirilmesi. Ve bu program döneminde yatırımlarda ciddi artış var. İhracatta artış var. Yani dış pazarlarımızdaki sıkıntılara rağmen, Çin etkisine rağmen. Dolayısıyla ne olacak? 2026 yılında tabii ki biz geçen yazın oturup çalışmışız. Orta vadeli bir program çerçevesinde hedeflerimizi ortaya koymuşuz. O programın bu sene çıkan bu büyük yani şoku, fiyatlaması, dikkate alması mümkün değil. Çünkü bizim elimizde bir kristal küre yok. O nedenle tabii ki bu sene enflasyon, cari açık, bütçe açığı, yani büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında bir takım farklılıklar olacak. Bir takım sapmalar olacak. Bu yüksek bir olasılık. Ama temelde biz programı ana yani hatları itibariyle rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü doğrusu bu. Ve bunu önemsiyoruz. Bakın, gelir dağılımında bu programla birlikte düzelme başladı. Az önceki geri gidebilsem aslında hızlı bir şekilde size hatırlarsanız bir grafik vardı. Onu göstermek istiyorum. Genelde şöyle deniliyor. Bunu ifade etmemde fayda var. Ya bu programın yükünü işte dar gelirler, ücretliler çekiyor diye. Şu grafiği göstermek istedim size. İş gücünün milli gelirdeki payı ciddi bir şekilde program döneminde artmış. Evet evet, yani bakın, uzun vadeli ortalama yani iş gücünün milli gelirden aldığı pay %31 civarındayken şu anda %37 civarına çıkmış durumda. Gelir dağılımındaki iyileşmenin olması, iş gücünün milli gelirden daha fazla pay alması, bütün bu hususlarda aslında programın tabii ki milletimizi ve toplumun bütün kesimleri önceliklendirdiği çok net bir husus. Şimdi biz bu dönemde bu şokun büyük olduğunu söyledik.

ama yönetilebilir olduğunu söyledik. Neden? Çünkü şoklara dayanıklılık için biz tamponlar inşa ettik. Bakın geçen sene bütçe açığımız milli gelire oranı %2.9, bize benzer ülkelerde bizimkinin iki katı, %6 civarı. Kamu borcunun milli gelire oranı geçen sene %24 civarı, bize benzer ülkelerde %74 civarı. Bu bize tabii ki bir alan sunuyor. Ve biz bu alanı birazdan göstereceğim size, yine milletimizin hayrına, ülkemizin rekabet gücüne biz ne yaptık? Devreye aldık. Bunları önemsiyorum ama zamanında doğru şeyleri yaparsanız şok geldiği zaman o zaman gereken tepkiyi verebiliyorsunuz. O zaman alanınız var. İşte mali alan oluşturmuştuk. Kamuda tasarruf yaptık. Kim ne derse desin bu çok önemli. Yani şu tasarruf genelgesi kapsamında bir sürü kalem var. Yani taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, seyahatler, enerji, kırtasiye, demirbaşlar. Bunların tamamının bütçe içindeki payı uzun süreli, uzun vadeli baktı %4.6 idi. Bu tasarruf genelgesiyle birlikte, Cumhurbaşkanımızın tasarruf genelgesiyle birlikte bu oran %3 civarına düştü, %3'ün altına düştü. Yani bu çok ciddi bir çaba içeriyor. Bu da strateji bütçe başkanımızla burada gerçekten birlikte bu konuda maksimum hassasiyetle hareket ediyoruz. Neden? Çünkü kamuda harcama disiplini çok kritik, çok önemli. Harcamaların üretken alanlara kanalize edilmesi çok önemli. Ve sonuç alıyoruz. Bakın, dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı %65,5'tan program döneminde %62'nin altına düştü. Verimli olmayan vergi harcamalarının milli gelir içerisindeki payı %6,5'tan %4.7'ye düştü. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede gerçekten mesafe aldık. Beyanname sayısında dramatik bir artış var. 3.8 milyondan 5,5 milyona. Vergi gelirlerindeki artış ortada. Vergi gelirlerinin milli gelire oranı da artış ciddi bir şekilde. Yani sonuç alıyoruz ve doğru alanlarda alıyoruz. Şimdi az önce ne dedik? Mali disiplini sağlayınca, mali alan olunca zamanı gelince devreye alabiliyorsunuz. Bakın büyük bir petrol fiyat şoku var değil mi? Normalde mazotun fiyatı savaş öncesi 60 lirayken belki bugün 90 lira civarına çıkacaktı. 89.4 lira. Halbuki şu anda ne ödüyoruz? 72.7, 73 lira diyelim. Yani dolayısıyla şoku önemli ölçüde biz esnafımıza, yani sanayicimizin rekabet gücüne az yansıması için mali alanı devreye aldık. Enflasyonu kontrol altında tutabilmek için devreye aldık. Benzer şekil resim benzin için de geçerli. Yani normalde 59 liradan yani 79 liraya çıkacaktı. Bugün 64-65 lira civarı. Ve dünyadaki ülkelere bakarsanız birçok ülkede mesela benzin fiyatlarındaki artış %20-30 arası. Birçok ülkede 30'un üzerinde. Halbuki Türkiye %11 civarı bir artışla bu dönemi yönetti. Bu önemli. Çünkü biz, tekrar söylüyorum, mali alanı bu şekilde devreye aldık. Şimdi savaş öncesi, yani bu şok öncesi, Türkiye'nin cari açığı milli gelire oran olarak %2'nin altında. Bunun büyük bir kısmı da altın kaynaklı. Ama sonuçta cari açık. Şimdi bu bir miktar tabii ki artacak. Ama yönetilebilir olarak kalacak. Ve biz bu şoku yönetebiliriz. Neden? Çünkü bakın, brüt dış finansman ihtiyacı Türkiye'nin milli gelire oran olarak uzun vadeli ortalama %20 iken bugün %17. Brüt dış borç stokunun uzun vadeli milli gelire oranı ortalama %44 civarındayken bugün %33 civarı. Dolayısıyla Türkiye bu savaşın başlangıcında çok ciddi tamponlarla, iyileştirilmiş makroekonomik dengelerle girdi. O nedenle de şu anda biz bu süreci daha iyi bir şekilde yönetebiliyoruz. Şoklara dayanıklılık için tabii ki rezerv de gerekiyor. Merkez Bankamızın burada büyük bir başarısı var. Yani program öncesinde rezervlerimiz 100 milyar dolar civarıydı brüt olarak. Kriz, yani savaş öncesinde 210 milyar doların üzerine çıkmıştı.
ve şu anda

65-166 milyar dolar civarı. Bu önemli çünkü hakikaten işte bu tamponları bunun için inşa ediyorsunuz. Bir şok olması halinde, yani hissiyatta, yatırımcı beklentilerinde büyük bir değişiklik olması halinde hazırlıklı olmanız gerekiyor. Türkiye'de birçok anlamda rezerv yeterliliği devam ediyor. Yani normalde 3 aylık ithalatı karşılayacak rezerviniz olması gerekiyor. Bu haliyle bile, düşmüş haliyle bile bizim rezervler 5 aydan fazla ithalata tekabül ediyor. Kur korumalı mevduat önemli bir koşullu yükümlülüktü. Hemen hemen yani o program tamamen bitti. Bankacılık sektörümüz, az önce biz katılım bankacılığından bahsettik ve onların mali bünyesinden bahsettik. Karlılığından, sermaye yeterliğinden, varlık kalitesinden. Geleneksel bankacılık sektörüne de baktığımız zaman sermaye yeterlik oranında, aktif kalitesinde, öz kaynak karlılığında ciddi iyileşmeler ve bayağı dayanıklı bir yapı var. Sağlam bir bankacılık sektörümüz var. Büyümeyi desteklemeye devam edecek. Bakın, ülke risk priminde büyük bir değişiklik olmadı. Yani 27 Şubat'ta bizim 5 yıllık CDS'ler risk primimiz 234 baz puandı. Bugün 228 baz puan. Evet, önce yükseldi. Ama baktılar ki biz doğru tepki veriyoruz. Baktılar ki Türkiye'nin bünyesi sağlam. Bakın, yani önemli bir şok. Normal şartlar altında çok rahat bir şekilde risk primi ikiye katlanabilirdi. Ama bugün bir artış yok. Dikkat edin. Bu önemli. Dolayısıyla Türkiye hakikaten bu anlamda da olumlu yönde kendisine benzer ülkelerden farklılaşmış durumda. Yine borsamızın tepkisi. Yani bu da önemli. Sonuçta şirketlerimize atfedilen bir değerden bahsediyoruz. Bu fiyatlama şirketlere atfedilen bir değer. Yani geleceğe ilişkin beklentileri yansıtıyor. Öyle değil mi? Yani gelecekte şirket karlılıklarını fiyatlamanız lazım. Şimdi bakın, 27 Şubat'a göre endekste bir düşüş yok. %9 civarında bir artış var ve Borsa İstanbul'daki yani tüm şirketlerin değeri 425 milyar dolardan 516 milyar dolara çıkmış. Şimdi geçmiş benzer krizlerle karşılaştırın, böyle bir resim göremezsiniz. Ve daha hala da sonuçlanmış değil. Yani ortada henüz bir belirsizlik de devam ediyor. Tabii ki beklentiler fiyatlanıyor ama Türkiye buralarda hakikaten kendine benzer ülkelerden farklılaşmış durumda. Yani bunu görmemiz lazım. Programın tabii ki mükemmel olduğunu hiçbir zaman iddia etmedik. Yan etkilerin olduğunu her zaman söyledik ama bunları da görelim. Şimdi enflasyon beklentilerinde bir miktar bozulma var. Bu da normal. Dünyada da böyle. Neden? Çünkü büyük bir yani emtia fiyat şoku var ve sadece petrolle, doğalgazla sınırlı değil. Bütün petrokimya ürünlerinden bahsediyoruz. Şimdi çip fiyatının bununla ne alakası var diyebilirsiniz. İşte az önce söylediğim helyum, nafta fiyatı, yani birçok gübre, işte gıda. Dolayısıyla bu beklentiler nedeniyle Türkiye'de hazine faizlerinde özellikle TL cinsinden kağıtların faizlerinde bir miktar yükseliş var, 400 baz puanlık. Çünkü enflasyon beklentilerinde bir miktar bozulma oldu. Ama bizim döviz cinsinden 10 yıl vadeli kağıtların faizinde çok büyük bir bozulma olmadı. Bakın, tekrar söyleyeyim. Yani 20 baz puan. Yani 20 baz puanda yani böyle bir şok hakikaten mütevazi sayılır. Yani bunu da görmemizde fayda var. Bizim gündemimiz reform. Bizim gündemimiz Türkiye'nin yani kaçırmaması gereken fırsatlar. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bu krizi heba edemeyiz. Yani mutlaka ve mutlaka bunu ülkemiz için bir fırsata dönüştüreceğiz. Bizim derdimiz bu. Bakın, o nedenle sanayide dönüşümü hızlandırmak, işte ikinci çiğin şoku, diğer gelişmeler, sanayimizi ona hazırlamak. Ama bir dönüşüm gerekiyor. Şimdi ya dünya değişiyor, biz eski düzende devam edelim. Böyle olmuyor. Hepimizin değişmesi gerekiyor. Hepimizin çabalaması gerekiyor.
Yeşil ve dijital dönüşüm zaten bizim en öncelikli ikiz dönüşüm alanlarımız. Üretken

yatırım çerçevesi çizdik. Şimdi sanayide dönüşüm için programlarımız var. Detaylara girmeyeceğim. Ya bir taraftan yüksek teknoloji alanlarında nasıl destekleriz? Bir taraftan orta yüksek teknoloji alanında Merkez Bankamızın desteklediği programlar var. Sanayi Bakanlığımızın ciddi çabaları var. Yeşil dönüşüm, ben tekrar söyleyeyim buradan. Yani geçmişte de söyledim. Bunu ilk zikrettiğimde bazı köşe yazarları işte Batı, yani emperyalizmin bir uzantı. Öyle bir şey yok. Ülkemiz için yeşil dönüşüm bir zaruret. Bunun ideolojiyle alakası yok. Yani bu ideolojik bir söylem değil. Ve neden? Çünkü 1.1 trilyon doları son 23 yılda biz almışız. Petrol, doğalgaz ve türevlerin ithalatını ödemişiz. Bunları azaltmak bunun şeyle alakası yok. Küresel trendlerle alakası yok. Bu tamamen bir zaruret. Ve biz bu zaruret nedeniyle de yeşil dönüşüme tabii ki önem veriyoruz ve ciddi bir ilerleme var. Bakın bu yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji üretiminin toplam elektrik üretimindeki payı %54 civarı. Hidroelektrik santrallerinin devreye girmesi tabii bunda katkı sundu. Ama %50'nin üzerinde kalması bile bence çok değerli. İşte bunu %70'lere taşımak lazım. Kurulu kapasitedeki pay artıyor. İnşallah depolamayla birlikte yenilenebilir enerjinin payı çok daha yükselecek. Dijital dönüşümü biz ıskalayamayız. Geçmiş sanayi devrimleri çok uzun bir süre sonra Türkiye'de kendisini bulmuş. Öyle yani. Yani bütün geçmişteki sanayi devrimlerini biz tabiri caizse ıskalamışız. Ama bunu ıskalamak istemiyoruz. Ve o nedenle de dijital dönüşüm için çok güçlü bir yol haritamız var. Ya bir taraftan Türk Telekom üzerinden fiber kapasiteyi artırmaya, 5G yatırımlarını şimdi devreye alıyoruz. Büyük ölçekli veri merkezleri yatırımları devam ediyor. Nükleer enerjiye yatırım aslında yapay zeka ile kısmen ilişkili. Çünkü baz yük lazım. Büyük dil modellerinin yani kendisi ayrı bir konu ama bu uygulamaları yani bu büyük dil modellerini kullanacak uygulamalar üzerinden KOBİ'lerimizin verimlilik artışı, vatandaşımızın, çalışanlarımızın daha verimli çalışması, bütün sektörlerde verimlilik artışı için biz bu bazı uygulamaları tabii ki güçlü bir şekilde destekliyoruz. Üretken altyapı demişken bakın Türkiye'nin demiryolu haritası Osmanlı'dan sonra en büyük yatırım dönemi bu dönem. Sadece yüksek hızlı tren değil aynı zamanda şu anda en kritik projemiz en kritik üretim üslerinin yani organize sanayi bölgelerinin demiryollarıyla limanlara bağlanması. Ve bu konuda çalışma yapıldı. Şimdi uygulama dönemi inşallah peyderpey sonuç almaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye ülkemizin önündeki en büyük fırsat penceresi. En önemli proje. Yani Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin yeni büyüme motorlarını devreye almak istiyoruz. Yani GAP bölgesi, Doğu Anadolu, yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun Türkiye'nin yeni büyüme motorları haline. Neden? Çünkü nüfus genç, altyapıya yatırım yapmışız, teşvikler var. Terörün gölgesi kalkınca buralarda ciddi yatırımlarla bu bölge Türkiye ortalamasını yakalamak için hızla koşacak. Bunun sayesinde Türkiye gelişmiş ülkelerle arayı kapatacak. Bakın yani iki türlü yakınsamadan bahsediyoruz. Ve yenilenebilir enerjide potansiyel o bölgelerde çok büyük. Terör sorununu çözünce tabii ki bölgesel istikrar ve entegrasyon da önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor bölge ülkeleriyle. Şimdi yeni yatırım çerçevesinden biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ama yine de müsaade ederseniz Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçtiği haliyle özetlemek istiyorum. Birincisi biz ülkemizi ticaret merkezi yapmak istiyoruz. Yani küresel ticaret üssü yapmak istiyoruz. Şimdi ticaret deyince aklımız yani bir boyutu transit ticaret. Yani girişimciler gelecek İstanbul Finans Merkezi'ni veya Türkiye'nin herhangi bir noktasında şirketini kuracak. Dünyanın bir ülkesine mal alıp dünyanın başka ülkesine mal satacak. Biz bunlara diyoruz ki %100'e kadar vergi istisnası. Bu Türkiye'yi aslında Singapur, Hong Kong, Hollanda gibi bu ülkelerle

aynı seviyeye yükseltecek. Bu ülkeler müreffeh ülkeler. Bu ülkeler gelişmiş ülkeler. Ve biz bu ülkelerle transit ticarette aynı lige çıkmak için gereken bütün adımları atıyoruz. İmalat sanayi. Hani sanayi program ihmal ediyor falan diyorlar ya, böyle bir şey yok. Sanayi çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. İhracatçılarımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Detaylara girmek istemiyorum. Ama bakın, tercihlerimizi yansıtmak açısından biz yatırımdan, istihdamdan yanayız. İhracattan yanayız. İmalat sanayi ve tarım bizim en öncelikli alanlarımız. Ve burada biz standart kurumlar vergisi oranımız, biliyorsunuz Türkiye'de genel kurumlar vergisi oranı %25. Şimdi biz imalatçılar için, yani sanayi ve tarımdaki üretenler için, bakın üretimden bahsediyoruz. Hani bu program bir para politikası programı ya, başka bir boyutu da yok biliyorsunuz. Öyle diyorlar. İşte buyurun bakın, tercihlerimiz ortada. Biz kurumlar vergisi oranını imalatçılar için %12,5. Evet, bunun bir maliyeti olacak bize. Ama mali alanımız var. Mali alanımızı doğru alanda kullanmak istedik. Üretim için, yatırım için. Ve bunun sayesinde dünyadan inşallah daha çok yatırım çekeceğiz. Ve daha çok yatırım demek, daha çok istihdam demek, daha çok ihracat demek. Dolayısıyla komisyondan geçtiği haliyle gerçekten dünyanın en rekabetçi imalatçılar için bir kurumlar vergisi çerçevesiyle karşı karşıyayız. Hizmet ihracat, ihmal edemeyeceğimiz bir alan. Çünkü mal ihracatında korumacılık almış başını gitmiş. Ama hizmet ihracatında bizim kaslarımız çok güçlü. Turizmde dünyada ilk dörtteyiz. Medikal turizmde dünya pazarının %5'i bizde. Oyun sektöründe, yani video oyunlarından bahsediyorum. Efendim işte televizyon dizilerinde, yani liste uzun. Bütün bunlarda biz rekabetçiyiz ve çok iyi bir konumdayız. Şimdi diyoruz ki nitelikli, yani yüksek katma değerli hizmet ihracatı yapın. Örneğin yazılım, oyun sektörü, sağlık turizmi, eğitim, mühendislik, tasarım, müşavirlik, bunları yapın. %100 kurumlar vergisi istisnası tutanıyoruz. Gerçekten çok güçlü ve bu haliyle önemli. Tabii ülkemizi, özellikle de İstanbul Finans Merkezi'nde biz çok uluslu şirketlerin yönetim merkezlerini buraya çekmek istiyoruz. Çünkü nitelikli insanlar çalıştırıyorlar ve sadece olay bir hizmet alanı değil, bir yönetim merkezi de, onunla birlikte birçok know-how geliyor. Başka bileşenler geliyor. Şimdi diyoruz ki 20 yıl boyunca İstanbul Finans Merkezi'nde eğer siz nitelikli hizmet sunarsanız dünyaya, yani %80 oranında gelirleriniz dünyadan geliyorsa, 20 yıl boyunca %100 kurumlar vergisi istisnası. İFM dışındaysa %95. Çünkü burası dolacak. Evet evet, yani burası küçük bir alan. Bakmayın yani, dolacak burası. Ve bununla da yetinmedik. Dedik ki eğer hani nitelikli insan çalıştıracaklar, dedik ki İFM içindeyse 6 asgari ücrete kadar, yani bugünkü kurlarla çok ciddi bir şekilde, yani neredeyse 4500 dolar civarında ücrete kadar biz dedik ki bir de gelir vergisi istisnası sunalım. Dolayısıyla gerçekten çok güçlü destekler, bizim ölçeğimizde ülkeler için çok istisnai destekler ve ben inanıyorum ki bunun sayesinde Türkiye çok uluslu şirketler için de önemli bir hizmet merkezi haline gelecek. Zaten ilgi vardı. Şimdi bunlar, bu tedbirler önemli ama yetmiyor. O nedenle bir adım daha atıyoruz. Tek durak yatırımcılar için. Yani yerli yabancı ayrımı olmadan, ama diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin koordinasyonunda yatırımcıların, yani sorunlarını tek merkezden çözelim. Şirket mi kurulacak? Çalışma ikamet izinleri mi alınacak? Vergi, SGK gibi konular mı gündeme geldi? Bütün bu konularda Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi yatırımcıların elinden tutacak. Onlara çözüm üretecek. Neden? Çünkü bizim derdimiz milletimize daha çok istihdam ve ülkemizin refahını yükseltmek. 20 yıllık bir de özel vergi rejim
mi oluşturuyorsun? Dünyada şu anda birçok ülke dünyadan hani yer değiştiren zenginleri, nitelikli insanları, girişimcileri, imkanı olanları çekmeye çalışıyor. Sadece biz değiliz. Daha önce İtalya bu programı uyguladı, Yunanistan uyguluyor, birçok ülke uyguluyor. Biz de dedik ki 20 yıl boyunca gerçek kişilerin, bu bizim vatandaşımız veya dışarıdan gelecek ama son 3 yılda Türkiye'de vergi açısından mukim olmaması lazım. Yani vergi açısından mükellef olmaması lazım yani son 3 yılda. Eğer gelip Türkiye'ye yerleşirlerse getirdikleri kaynaktan 20 yıl boyunca, daha doğrusu dışarıdan getirdikleri kaynaktan vergi almayacağız. Ha, Türkiye'de ekonomik faaliyete girişirler, Türkiye'de para kazanırlarsa o ayrı bir konu. Onu alacağız. Ama yurt dışından kazandıklarından almayacağız. Amacımız ne burada? Amacımız Türkiye'nin dış kaynakta borçlanmasını azaltmak, kısa vadeli dış kaynaklara bağımlılığı azaltmak. Bakın görüyorsunuz. Yani aldığımız bu tedbir tamamen daha kalıcı, daha uzun vadeli, daha düşük maliyetli kaynağı Türkiye'ye çekmek. Ve burada ciddi avantajlar söz konusu. Ben inanıyorum ki buraya da talep yoğun olur. Yine startuplar için de Türkiye'yi çekim merkezi yapmak istiyoruz. Dijital şirketlerin, yani dijital ortamda şirketlerin kurulması, yönetilmesi çok önemli. Çalışanlara startuplarda özellikle başlangıçta imkanlar çok olmuyor. Ortaklık hisse veriyorlar. O hisselere ilişkin yeni bir vergi rejimi, yani kolaylaştırıcı. Hisseye dönüştürülebilir borçlanmanın kolaylaştırılması. Biliyorsunuz dünyanın en büyük havaalanlarından bir tanesi İstanbul Havalimanı. Yani hakikaten o bize büyük bir avantaj sağlıyor. Daha önceki havaalanı terminal binası şu anda kısmı atıl. Şimdi biz orayı Terminal İstanbul diye bir proje adı altında bu startupların, yani teknoloji şirketlerinin orada kümelenmesini sağlayacağız. Dolayısıyla orayı da bu amaçla üretim için, yeni fikirler için ve teknoloji, yani teknolojik ürünlerin üretimi için o alanı tahsis edeceğiz. Tabii bunu yapmışken yurt içi ve yurt dışı varlıkların sisteme girmesini nasıl sağlarız? O konu da gündeme geldi. Açık konuşuyorum. Öncekilerden farkı nedir diye sorabilirsiniz. Çünkü daha önce de bu halk dilinde varlık barışı olarak bilinen varlık barışları yapıldı. Bir kere şunun altını çizmek istiyorum. Bu varlık barışında eğer para sistemde, sisteme konulup sistemde uzun süre tutulursa vergi olmayacak. Ama sisteme koyup çıkartmak isterlerse %5 vergi verilecek. Dolayısıyla vadesine göre sistemde ne kadar tuttuğuna bağlı. Onun için biz bankacılık sistemini, finans sistemini, sermaye piyasalarını güçlendirmek istiyoruz. Bu paraları, bu imkanları, bu varlıkları kendi şirketlerine sermaye olarak koyarlarsa yine vergi yok. Getirip hazine tahvillerine veya bankalara mevduat olarak uzun vadeli koyarlarsa orada vergi sıfıra kadar iniyor. Vadesine göre, ama bir yılın altındaysa %5'lik bir vergi söz konusu. Ha, bu arada şunun da altını çizmek istiyorum. FATF kurallarıyla da uyumlu. Çok net bir şekilde onu da ifade etmekte fayda görüyorum. Biz İstanbul Finans Merkezi'ni de güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın değer verdiği bir proje. Bizim de çok anlamlı bulduğumuz bir proje. Ve bu proje yani bir fiziki mekandan ibaret değil. Bir ekosistemden ibarettir. Yani düzenlemeleriyle, uygulamalarıyla, efendim eğitim ekosisteminden ulaştırma ekosistemine kadar, insan kaynağından işte tahkim mekanizmasına kadar bütün bu hizmetleri, ve ben inanıyorum ki bu paketle birlikte İstanbul Finans Merkezi bu bölgenin en önemli merkezlerinden biri zaten namzet olacak, yani ben buna inanıyorum. Yani bir bölgesel çekim merkezi olmasına yönelik olarak da bir sürü burada adım attık. Özetlemem gerekirse

0: Bu sıradan bir teşvik paketi değil. Yani geçmişte bir sürü teşvik paketi açıkladık. Bu çok özenle kurgulanmış, Türkiye'yi yeniden konumlandıran bir stratejinin yansımasıdır. Vergi mimarisinde dünyanın en cazip, en iyi uygulamalarını baz aldık. 20 yıllık perspektif var. Oldukça uzun vade. Yani net bir perspektif var. Kapsam mal ticaretini kapsıyor, hizmet ticaretini kapsıyor, sermaye girişlerini, girişimcinin yeteneklerin, küresel yeteneklerin Türkiye'ye cezbedilmesini kapsıyor. Yani çok kapsamlı. Uygulama basit ve yatırımcı odaklı. Yani tasarıma baktığınız zaman basit ve kolaylaştırıcı. Ve tekrar söyleyeyim, bizim derdimiz İstanbul Finans Merkezi'ni, Türkiye'yi çok güçlü bir şekilde dünyada konumlandırmak ve bütün bu boyutlarıyla Türkiye'nin refahına. Şimdi diyebilirler ki şu uygulamalara bak, yani bunun hani sıradan vatandaşa ne faydası var? Ya şirketler merkezini diyelim ki İFM'ye taşıdı. Taksici esnafımız yararlanacak. Bizim ülkemizin elektriğini kullanacaklar, suyunu kullanacaklar. Efendim, Türkiye'de yaşayanlar vergi ödeyecekler, hizmet alacaklar, öyle değil mi? Yani bütün boyutlarıyla alışveriş yapacaklar, restoranta gidecekler, öyle değil mi? Türk Hava Yolları'nı kullanacaklar, burada tatil yapacaklar. Belki gelenlerin bir kısmı yarın öbür gün kendi şirketini kurup başka alanlarda yatırım yapıp ev alacaklar. Yani bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var. Yani dolayısıyla tekrar söyleyeyim, bu programın amacı milletimizin refahını artırmak, ülkemizin tabii ki makroekonomik sorunlarına çözüm üretmek. Son kısmına geldim. Savaş sonrası biz fırsat görüyoruz. Petrol fiyatları düşecek. Bak, düşecek yani. Evet, ben ona inanıyorum. Neden? Çünkü arz gelecek. Yani Venezuela uzun bir süredir orada arz çok sınırlıydı. Libya, savaş nedeniyle arz sınırlı. Ve normalleşme ile birlikte eninde sonunda ben petrol arzının artacağını, fiyatların burada ciddi bir şekilde düşme ihtimalini yüksek görüyorum. Savunma sanayi. Sabahleyin tavsiye ederim, gerçekten imkanınız varsa gidin. Yani çok etkileyici. Çok etkilendim. Yani hakikaten muazzam bir teknolojik devrim var. Ve yani hayran kalmamak elde değil. Türkiye'nin savunma sanayisi çok güçlü. Ve bu da bir fırsat penceresi. Bölgede yeniden imar elinde sonunda olacak. Yani biz yıkım istemiyoruz. Biz sanayimizle, hizmet ekosistemimizle bölgede istikrar istiyoruz. Bölgede barış istiyoruz ve onun üzerinden müreffeh olmak istiyoruz. Ama bölgede yıkım var, savaşlar var, arzulamıyoruz. Ama bu bölgenin yeniden inşasına, bu ülkelerin yeniden inşasında eminim Türkiye, yani ürünleriyle, girişimcileriyle, yani taahhüt sektörüyle rol oynayacak. Yeni enerji koridorları gündemde. Evet. Her krizden ders çıkartılır. Riskler nasıl azaltılır? Nasıl çeşitlendirmeye gidilir? Yeni ticaret koridorları olacak. Bunların hepsinin merkezinde Türkiye var. Tedarik zincirleri yeniden konumlandırılacak. Bunun merkezi yine Türkiye. Dolayısıyla kötümser olamıyorum ben. Evet, geçici, tabii ki bir şok var. Geçici olarak etkileniyoruz. Ve bunda yani herkes gibi, ama bunları yönetilebilir görüyoruz. Bakın, savunma sanayinde geçen sene 10 milyar dolarlık ihracat var. Ama yeni siparişler 18 milyar dolar. Küresel ihracat liginde 11. sıradayız. 90'lı yıllarda küresel ithalat liginde ilk 5'teydik. Nereden nereye? Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Cumhurbaşkanımızın liderliği. Yine savunma sanayinde daha erken aşamadayız. Yani düşünün, 1400 tane canlı proje var. 3500 şirket. Bugün Yani o sahada nasıl yani o kadar dar, 1700 tane şirket var. 200 küsürü yabancıydı. 1500'ü Türkiye'den yani yer bulmuş olan şirketler. Ve yerlilik oranı %80'lerin üzerine çıkmış. Şu anda doğrudan istihdam, ki bu çok nitelikli istihdam, 100 binin üzerine çıkmış. Dolaylı KOBİ ekosistemiyle birlikte 400 bin nitelikli istihdamdan bahsediyoruz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ifadelerini dinledik. Birçok hususa temas etti. Küresel kanatta yaşanan gelişmeler, iç kanatta yaşanan meseleler ve İstanbul Finans Merkezi'nin geldiği noktayı değerlendirdi. Petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareket edeceğine ilişkin kanaatini vurguladı. Ve özellikle yabancı yatırımcı kanadına ilişkin de ortaya konulan teşviklerin ayrıntılarını ifade etti. Bu değerlendirmeleri de siz değerli izleyenlerle buluşturduk. Tonguç Erbaş ve Baki Atılal bizlerle olmaya devam ediyor. Biraz Bakan Şimşek'in bu ifadelerini konuşalım. İstanbul Finans Merkezi adına yabancı yatırımcılar açısından önemli teşvikler anlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetti. Sonra Cevdet Yılmaz yine Cumhurbaşkanı yardımcısı detaylandırmıştı. Nasıl buluyorsunuz bu teşvikleri Baki Bey? Ne dersiniz?
2: Vallahi, yabancılar buraya gelsin diye güzel teşvikler var. Ama ilk Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonraki hikaye şeydi. Ortada Körfez ülkelerindeki yerleşikler bu tarafa gelsin diye. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Ortada Körfez ülkelerindeki yabancılar İngiliz şeyine tabi, hukuklarına tabi. Dolayısıyla biz de öyle bir şey yaparsak o bölge için en azından o zaman dilimini rahat bir şekilde alırız. Zaten teşvikleri veriyoruz. Zaten 20 yıl yurt dışı yerleştikleri için de aynı şekilde vergisel teşvikler var. Sayın Bakan da söyledi. Çok ciddi teşvikler var orada. Lokasyon becerebilirsek, gelirlerse, teşrif ederlerse, yani becerebilirsek yanlış oldu. Çünkü şeyde de yaşadık, otomotiv sektöründe de yaşadık. Yani bizim buraya geliyordu derken Macaristan'a mı gitti, Çekoslovakya'ya mı ne, bir yere gittiler ve büyük bir yatırımdı. Onları almamız, yenilebilir enerji yatırımlarını almamız bunun yanında bizi bambaşka bir seviyeye taşır. Ama işte adamları ikna etmek için o taraftaki şartları burada sağlamak lazım. Çünkü o Körfez ülkelerinden gidenler bence kolay kolay bir daha o tarafa dönmezler. Bir yer arayacaklardır muhakkak. Şimdi bize coğrafya kaderdir hikayesinde avantajlı bir konumdayız.
1: Mecburen dönecekler. Körfez ülkeleri boşalmış durumda. Dubai'de sokaklar bomboş. Sosyal medyada bazı finans uzmanları pazarlama
2: yapıyorlar.
1: Onlara inanmamak lazım. Bizim temsilcilerimiz orada orayı takip ediyor. Oranın tamamen boşaldığını, uçuşların epey bir azaldığının altını tabii çiziyorlar. Ciddi şimdi bir sıkıntı var
2: yani. Şeyi de söylüyor zaten. Yani illa bizim tur operatörlerine gerek yok. Yabancılar da benzerini söylüyor. O segmente Almanlar söyledi, daha yeni o tarafa giden turistler yeni lokasyonlar bakıyor diye. En basitinden. Şimdi böyle baktığın zaman diliminde turizm açısından da var. Enerji açısından zaten bizim önümüzdeki tek engel bana göre Avrupa Birliği. Onun haricinde bir engel yok. O taraf bize bayağı bir köstek oluyor gibi gözüküyor okuduğum haberlerden. Yoksa enerji hubunun direkt merkezindesin. Ulaşımın direkt merkezindesin. İpek yolu hattı vardı. Demiryolu üzerinden gidecek. Şimdi onun da merkezindesin. Yani her tarafın merkezindesin ama işte siyasi bakış açıları adamların bizlere bir türlü o merkezi oluşturamıyorsun. Finans merkezi de şu bir ay öncesine kadar ne diyorduk? Yani işin eğrisi doğrusu hepimiz. Yani binalar var. Yani finans merkezlik bir şey yok.
1: Ne zaman hayata geçecek?
2: Binalar hazır tamam. İyi de sadece binayla olmuyor bu iş. İlk önce şey geldi. Nolde'nin Borsa İstanbul'un nitelikli gruba atması geldi. Uzun vadeli fonlar.
1: Önemli bir gelişmeydi.
2: Ya o gelişme hep diyorum. Şu ana kadar olan en önemli gelişme o. Ama bayram tatiline denk geldiğinden konuşulmayan yegane gelişme de o. Yani yabancı gelsin diyorsun. Nottan dolayı gelemiyor diyoruz ya. Uzun vadeli fonlar gelsin. Arkadaş o statüyü adam koyduğunda zaten gelmesi gerekiyor. Notuna bakmıyor. O ikinci plan. Şimdi bunu konuşmuyorsun. Ondan sonra bina. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk önce bir açıklaması geldi vergiyle ilgili. Evet. Ondan sonra bu tarafta teşvikle ilgili haberler geldi. Diyoruz başlangıç noktasını. Ya elini çırptık, orası oradan kaçtılar bize gelsin diye değil. Bir hamle oldu. O hamleden sonra konjonktürü ona göre uygulayacaksın. Çünkü bu Londra'nın bize şey yapması, yani nitelikli borsa grubuna Borsa İstanbul'u çekmesiyle birlikte adamlara ne diyorsun? Vergi avantajı var. Onlar için de. Vergi avantajı var. O var, bu var. Soru da tek. Hangi kanuna tabiiz? Çünkü bizim bu yap işlet devletlerde hangi kanuna tabiyiz? Yabancı buraya mı kabul ediyor, yoksa bir anlaşmazlık olduğunda Londra'ya mı? Yani ne oluyor? Bak dönüp dolaşıp Londra diyorum ya. Yani işte finans merkezi dediğin öyle oluyor. Orası olsun hikayesinde. Şimdi orası var zaten. Bu bölgede de biz yapabilirsek ya bizim için süper bir avantaj olur. Ama üretim tesislerini mi getirmek istiyoruz, yoksa yöneticilerini mi getirmek istiyoruz? Çünkü dün öyle bir açıklama da gördüm. Sayın Şimşek olabilir ya da Sayın Karahan olabilir. Tam şey yapamadım, hatırlayamadım şimdi. Yönetim merkezlerini buraya getirmek istiyorsak İstanbul Finans Merkezi. Onun yanında üretim merkezlerini de buraya, ya biz size zaten yeterli teşvik veriyoruz, vergi istemiyoruz. Dolayısıyla buraya gelin, teknolojiyi know-how üzerinden kullanırsak o zaman en azından enerji tarafında
1: evet.
2: Hindistan bacağına zıplayabiliriz. Hindistan bacağını ilk söylediğimde insanlar şöyle bir gülebilirler ama enerji altyapısı, yenilebilir enerji altyapısı son derece önemli. Ve bu savaşta da bizim gördüğümüz yenilebilir enerji sendeyse arkadaş, kimse kolay kolay sana bir şey yapamaz. Gübreye yapacağım bir şey yok.
3: Bu arada sadece bu gelişmeler olduğu bu konjektürde hemen bu adımlar atılıyor gibi anlaşılmasın. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu yayın konuğumuzdu. Zaten İstanbul Finans Merkezi bir tasarım halindeyken de, bir fikir halindeyken de biz bunların hepsini planlamıştık. Peyderpey bunları hayata geçirmeye başladık.
2: Hızlandırdık.
3: Bu döneme denk geldi değerlendirmesinde bulundu. Ve bu sene içerisinde başta Londra ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Finlandiya, Hong Kong gibi ülkelere ziyaretlerin olacağının altını çizdi. Tonguç Bey, siz ne dersiniz? Bu yatırım ağı Türkiye'ye gelecek mi? Nasıl yansıyacaktır?
4: Şimdi bakıyor bana.
2: Hong Kong tarafına göre.
4: Şimdi zaten finans merkezi ilk yapılırken oraya konuşulacak şirketler içinde bazı ayrıcalıklar olacağı konusu gündemdeydi. Ama bu Orta Doğu'daki son gelişme sonrası şöyle bir algı oldu anladığım kadarıyla. Yani işte bir kısım şirketlerin Uzak Doğu'ya doğru kaydı ve yeni arayışlar içinde olabileceği ben tahmin ediyorum böyle talepler de geldi belki. Ve dolayısıyla en azından bunun finansal altyapısının vergilendirme tarafı konusunda bir hızlı adım atılarak olabildiğince fazla ülkenin merkezi veya bölge müdürlüklerinin buraya çekilmesi söz konusu diye düşünüyorum. Burada Baki'ye şöyle katılıyorum, yani sadece ofis açısından değil, sonuç itibariyle belki o ülkelerin gelip burada üretim üsleri, hazır bölgeye de yakın bir coğrafyada olduğumuz için hani bunun kurulması üzerine de tabii merkezi burada olduğu zaman veya işte bölge temsilciliği bir doğrudan yatırım beklentisi de olacaktır. Hatta biz programın başında çok konusu olmadı. Ben özellikle birkaç halka açık şirket için de bunu söyleyebilirim. Bazı sektörlerde Orta Doğu'dan yeni tedarik sağlama noktasında buraya doğru bazı siparişlerin arttığını da görüyorum. Yani yarın öbür gün bir anlaşma olursa, biz bunu Rusya-Ukrayna meselesi için de çok konuşuyorduk ama tedarik sağlayıcı, yani orada üretim üslerinin zarar gördüğü altyapı olabilir, gıda olabilir, kimya olabilir, enerji olabilir. Bu kanallarda Türkiye'nin de bir ihtiyaç noktasında, en yakın tedarikçi noktasında bulunması da söz konusu. Şimdi şeyi bilemiyorum tabii, hangi şirket yapısıyla buraya gelmek isteyecekler. Ama yani o bölgedeki pazar paylarını kaybetmemek için veya yeni girişimleri o yakın coğrafyada sağlamak için hem merkezlerini buraya taşıyıp belki üretim üsleri veya bağlantıları da buradan kurmak isteyebilirler.
2: Bir de unutma, ödeme sistemleri de önemli. Çünkü birçok ödeme sistemi Türkiye'de kapalı. Yani onu da açmak gerekiyor. Yani merkezi olacaksın, adamın ödeme sistemi var ama o ödeme sistemi Türkiye'de kapalı.
3: Yani belki onunla alakalı farklı gelişmeler de var.
2: İşte diyorum, önünü açacaksın ki ben o transferleri rahat bir şekilde yapabileyim.
4: Yani dolayısıyla bir başlangıç gibi aslında. Yani o olanın daha genişletilmesi ve daha güncellenmesi adına bunu zaten yapmamız gerekiyordu ve sonuçlarını da bence 3-4 ay içinde görürüz. Yani buna karar verecek olan kişiler zaten kısa vadede bu merkezinin...
3: Çok hızlı dönütlerin olduğunu evet, Sayın Dağlıoğlu ifade etti.
4: Ben şöyle düşünüyorum, belli bir talep de gelmiştir büyük ihtimal. O talepten sonra da belli bir düzenleme yapılıp bu paylaşıldı.

0: İnşallah şey de olur yani, bu ürün gamının genişlemesi, yani finans merkezi olurken şimdi mesela katılımla ilgili hani bir sunum içerisinde bunlar paylaşılıyor. Dolayısıyla orada da mesela bankacılık sektöründe %10'a kadar neredeyse ulaşılan bir pay var. Yani dolayısıyla o coğrafyanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler, pazarlar ve hacimlerde görme durumunda olursak hani o finans merkezi olma özelliğinde evet, bu teşviklerle karşılayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi şey
2: yapıyorum. Çok kısa temas ettim. Vaktimiz çok az çünkü grafiklerimizi konuşalım.
1: Tamam. Yani şöyle söyleyeyim. Orada bakıyordum ne diye. Nitelikli çalışanlara teşvik geliyor. Teşvik nereye geliyor? Gelir vergisi avantajı. Evet. Şimdi bizim tarafa baktığımızda da hükümetin topladığı vergiler içerisinde gelir vergisi, yani bizim çalışanlardan %25 ortalaması var. Dolayısıyla başta da bizde de bir gelir vergisi rahatlaması sağlarlarsa, çünkü kurumlar vergisini hep konuşuyoruz ya, onun ortalaması 11.1. Şimdi toplanan vergiden bahsediyorum ama yanlış anlaşılma olmasın. Dolayısıyla o tarafa hep avantaj veriyoruz. Gelir vergisi konusunda da veriyoruz. İç tarafa da gelir vergisi konusunda bir destek atsak bence daha güzel olur.
2: Bakalım önümüzdeki günlerde belki yeni açıklamalar ve destekler gelir. Belki de bunlar da duyurulur.
1: Çok teşvik var. Çok teşvik var.
2: Bu anlamda teşvik var ifade ettiğiniz gibi. Hemen piyasalara bir bakalım. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumu detaylıydı. Piyasalardaki son tabloyu çok ekrana getiremedik. An itibariyle artık kapanışa yaklaşıyoruz. Peki görüntü ne anlatıyor? Kapanışa dakikalar kala. BIST endeksinde 15.019 puan seviyesi hakim. %0.71 artıda 15.023 oldu. Gün içerisinde 15.038 puan seviyesi görüldü. 100 şirketin görüntüsünü de ekrana getirelim. Sonra borsada para girişi olan şirketlere bakalım. Borsa İstanbul'da işlem gören 100 şirketin görünümü, BIST yüzde işlem gören 100 şirketin görünümü. Şekerbank %10 artıda. MİA Teknoloji %9.97 primli. Hektaş %9.78 alıcılı. Sasa, Hektaş ve Sasa kol kola %9.42 yükseliyor. Niye Hektaş ve Sasa hep yan yana Tonguç Bey? Böyle bir algı uzun zamandır var. Evet. Beraber düşüp beraber çıkıyor.
0: Neden var ben de bilmiyorum açıkçası ama böyle bir yükselirken de düşerken de böyle bir durum söz konusu oldu. Özellikle belki teknik olarak her iki hissenin uzun süredir aşağı yönlü trendi sonrası belki o hani temel taraftaki düzelme, iyileştirme ve biraz da düşük kalınan bir fiyatlama içinde olduğu için hani Hektaş'a dün gelmedi çok fazla talep ama bugün herhalde o tarafta da bir...
1: Hektaş dün tamam diye.
0: Dün tamam mıydı?
1: Sasa'ya gelmedi talep. Sasa bugün geldi.
2: O zaman akımı iki günde %20 yaklaşık
0: evet,
2: yaptı.
0: Evet. Ya böyle bir birbirini yakalama durumu söz konusu bilmiyorum.
1: Belki... Hektaş'ın bilançosu toparlanma emareleri gösterdiğinden ve önceki sonraki dönemlere yönelik de beklentileri iyi olduğundan dolayı bir sert bir hareketlik yaptı. Bak orada bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi toparlanma...
2: Bilanço bazlı bir hareket.
1: Bilanço bazlı ve geleceğe yönelik beklentileri garantilerle birlikte altını doldurabildiğim bir hareket. Süper. Dolayısıyla orada bir sıkıntımız yok. Sasa'nın bugünkü hareketini yani kolay kolay bu cümleyi kullanma ama bilmiyorum yani. O da tavan kilitliyor. Ekstra biz yokken bir haber mi geldi? Ne geldi bilmiyorum. Ama hep söylüyoruz Hektaş Sasa aynı segment değil.
2: Evet.
1: Yani bu şekilde bakmayın. Ama bakıyor yatırımcı. Yapabileceğim bir şey yok orada.
0: Bu aynı psikoloji.
2: Tablomuz şimdi, hazırsa onu da verelim arkadaşlar. Buyurun Tonguç Bey.
0: Yani orada bu tecrübeye sahip olan yatırımcılar da yani o böyle fiyatlanıyorsa bu da böyle fiyatlanıp deyip bir spekülatif orada para girişi olduğunda da iş yaptığını gördükçe bence beraber harekete devam ediyor.
1: Hikayeyi öyle yapıyor.
2: Çok kıymetli bir çalışma. Baki Bey elinize sağlık. Evet. Teşekkür ederiz. Rail Yatırım Holding, Astor Europower katılım evim, destek finans faktörü Tekfen diye başlıyor. Tablonun sol kısmı. Sağ kısmında da Anadolu Grubu Holding, Altınay, Pasifik GYO, Dohol var. Ne var bu şirkette? Ne anlamamız gerekiyor?
1: Var. Bu şirketlerden. Bu tamamıyla anlaşmanın olduğu 31 Mart'ta işte endeks rally yaptı edebiyatı var ya. Endeksin gördüğü seviye bu. 14.900'e göre yaptık bunu. %17 endeks artmış.
2: Yani 5 haftada mı?
1: 5 haftada. Endeksin işte zirve seviyeleri gördü diyorsun ya. Grafiği koyduğunda 31.03 dip. Ondan sonra yukarıya yönlü bir hareket var. Ne konuşuyoruz biz genel anlamı itibariyle? Bankacılık konuşmuyor musunuz? Nerede? Endeks kadar gitmemiş.
2: Ben bankacılık konuşmuyorum.
1: Hayır bak şey diyorum ya. İşte bankacılık bir şeker bank diyebilir bir arkadaşlar. O ayrı yani bir ayrı bir durum.
0: Üstünde gitti.
1: Tabii canım hikaye o. Şimdi gidiyor diyorsan endeksi geçmen lazım.
2: Bir tane dediğiniz
1: şimdi
2: gibi şeker.
1: Şimdi bu sağ tarafa koyduğum o greener

0: bilançoları ve konjonktür. Şimdi ne var orada? Enerji var. Biz neyi konuşuyoruz? Enerji. Ne diyorum ısrarla? Yenilebilir enerji. Enerji grubuna yatırım yapacaksın. Petrokimya tarafına yatırım yapacaksın. Ondan sonraki periyotta bilançolar üzerinden gitmedin. Konjonktür ve düzeldikten sonraki konjonktür için demir çelik tarafına gideceksin. Hem Ereğli hem Kardemir var orada.
1: Abi, bilançolar ve konjonktür üzerinden giden yatırımcı Aselsan'dan %36 kazanmış.
0: Sadece o dönemde.
1: Tamam, o dönemde. Ama Fenerbahçe'den de %34 kazanmış.
0: Ya o konjonktür. Şöyle Fener için şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ya bir, ondan sonra zaten kendi adıma söyleyeyim. O çalışmayı hiç yapmadım, yaptırmadım da. Bu Ramazan döneminde giden hisseler şeyi var ya, edebiyatı evet. Var ya. Edebiyat diyeceğim ona ben. Çünkü standart oturtulmuyor. Abi gene Fener çıkıyordu. Bak kaç sene önce bıraktım. Dedim ki yani bunun onunla bir alakası yok. Ne oluyor?
1: Bu sene için söylemiyorsunuz.
0: Bu sene için değil. Tamam. Şimdi bunda da yani ne diyeyim Fener'e ben?
2: Mübarek hisse.
0: Şimdi ben bu mantığı... sen orada söyleyemeyeceğim 2-3 şirket var. Bir tanesi de Fener'di yani. Ya ama tabii sonuçta var
1: ben
0: da.
1: Ben latife ediyorum.
0: Ama
1: ben
0: burada gri kısmı bu savaş ve savaş sonrası. Konuştuğun hisseler. Dolayısıyla o tarafa bir para girişi var. İlginç olan nokta ne? Nerede o bizim uçan kaçan hisseler? Onlar burada yoklar. Endeksi geçememişler. Artı yazmışlar gibi ama endeksi geçememişler. Dolayısıyla bu taraftaki tempolanma devam geçecek. Ama bak destek var, katılım var. 3-4. Ne yedik? Bir aydır. Savaş öncesi, savaş dönemi, ateşkes dönemi. Arkadaşlar 20 hissenin 9'u bunlar işte. Bunlara para giriyor. Bunu engelleyemezsin. Yapacağım bir şey yok. Biraz önce dediğin gibi ben istediğim kadar, Tonguç istediği kadar Hektaş'ta Sasa aynı segment değildir diyeyim. Diyor ki arkadaş burada para bende. Bence diyor aynı segment. Bitti. Doğru, bu kadar yani. Bence diyor aynı. Sen istediği kadar ayrı de. Şimdi eleştirin noktasında destek faktörünü nesine eleştirin? Para giriyor oraya. Ve hep dediğim bir şey var. Katılım evine para giriyor. Onu konuşuyorlar ya. Son dönemde Tekfen o da konuşuluyor ya. Astor o da konuşuluyor ya. Hadi bak bilanç olarak da destekliyorum. Onları sağa koyduk. Şimdi buradaki hikaye şu. Getiri üzerine çalışıyorsan para da buraya giriyorsa sen de oraya gireceksin. Elimde para var, fon alacağım. Ne diyorsun? Ya abi bunlar çok gidiyorlarmış. Bunlardan var mı sen dedi. Soru bu. Yoksa da ne oluyor? Fon olarak diyorsun ki abi alalım şunu. Sonuçta getir olarak. Diğer türlü bu aynı zamanda bir risk de doğuran bir şey. Geçen sene de işte aracı kurumlar model portföylerine bakıyordum. Yerleştirme kim artı kim eksi endeksle diye. Abi şöyle baktığında 3 tane 4 tanesi var. Kalan 6 tanesi aşağıda. Bir de bunları sen yıllık baza vurduğun zaman, yıl başından bir yana vurduğunda sanki geçen senenin benzeri olacakmış gibi inat etmemek gerekiyor o yüzden. Yani şöyle söyleyeyim, Astor'da 250'lerde 60'lardaydı hedef fiyatlar. Sen onu yukarı çekmezsen olmaz. Aselsan'da yukarı çekmezsen olmaz. Tamam, diğerlerinde benzer şekilde yani yapabileceğin sen orada bir şey yok. Gübre fabrikalarına çekeceksin. Borusan boruda çekeceksin. Ya elin mahkum şey. Para giriyor.
1: Şöyle bir sohbet oluyor mu yatırımcılarla aranızda? Herhalde ikiniz de yatırımcılarla hala görüşüyorsunuz değil mi?
0: Tabii canım, büyüklerle.
1: Tamam. Büyüklerden görüşüyorsanız o zaman çok gelmiyordur ama böyle bir mantık var mıdır diye soracağım. Çünkü sosyal medyada hani bazen şey dönüyor ya, 1 liraya 2 liraya olan şirketleri bakıyorum. İşte fiyatı çok ucuz. O yüzden onlara yatırım yapıyorum. Mesela orada bir tane şirketin fiyatı 2800'e dayanmış. Ben bundan bir lot alacağıma işte daha makul fiyatlardaki hisselerden daha fazla lot alayım.
0: O 15-20 yıl önceki hikayeydi. O zaman da işte 1 liranın altında. Kardemir o zaman 1 liranın altındaydı. Diyoruz ki bak o bir kademe oynadığında 0.83'ten 84'e gidene kadar diğer 20 liralık kağıdın 5 kademe gitmesi gerekiyor. Atıyorum. Dolayısıyla bununla getirin daha fazla diyordun. O zaman kafalarına yatıyordu. Bak ama ne diyorum?
2: Çok 1 liralık mantık kalmadı artık.
0: Getiri. Ya. Şu anda öyle bir şey yok. Sadece diyor ki
1: 2-3 liraya kağıtlar
0: var. Şimdi halk arzları konuşuyorduk ya. Abi diyor ki buna girelim. Şirketin ne olduğunu da bilmiyor. Kim yapıyor? Tamam girelim. Hikaye buna döndü. Burada da şimdi segment olarak baktığında da sen
1: halka çok kim yapıyor?
0: Ha, yani. Pardon. Tabii. Sen ne anladın? Ya vay ya sen halka arzı kim yapıyor?
1: Bizim hemen durumu toparladın. Biz merak etme.
0: Bizim tabloyu bilmiyorsun. Bizim tabloda şey var halka arzı. Kimin yaptığı var?
1: Halka açılan şirketler. Kim hangi yapmış? Hangi tarihte açıldı? Hangi aracı kurum tarafından o arz gerçekleştiriyor?
2: Tamam mı? Misafirliğim böyle.
0: Ya hep işte bak böyle peşimde koşuyor. Şimdi Fenerbahçe'ye ne anlatacaksın sen?
1: Ben anlatayım. Ben Yıldırım var. Anlatacakmış. Buyurun.
0: Ali Koç da

0: aday olabiliyormuş. Ama şampiyon değilsiniz.
1: Buyurun. Şimdi, lütfen sizi dinlemek istiyoruz.
2: Bu dönemde
0: forma seçimlerimiz artıyor.
2: Aynen. Spor listelerinde şöyle. Bir kere temel tarafla falan hiç alakası yok. Hani geldiği fiyatlar, biraz önce Hektaş şeyi konuştuk, Sasa'yı falan. Hani Fenerbahçe'nin fiyatlaması açısından. Mesela ligin sonu
1: Canlı
2: gelmiş.
1: Canlı Fenerbahçe'nin listesinde verebilir miyiz
2: ligin
1: arkadaşlar?
2: Ligin sonu gelmiş. Belli bir başarı, başarısızlık neyse bir fiyatlaması
1: İnanılmaz
2: olmuş borsada.
1: İnanılmaz bir fiyat. 3,5 lira.
2: Şimdi aşağı yukarı kupa tarafı, Avrupa tarafı ve lig tarafı belli olmuş diyelim.
0: Diyelim değil.
2: Belli oldu işte. Ve antrenör
1: daha şampiyon belli
2: ayrılmış. Yani neyse, yani o beklentiler o gönderilmiş. Şimdi burada
0: Örüstü Beşiktaş'ın başında.
2: Hemen burada şu oluyor bak, ben şey yorumu da yapayım.
1: Kaç yıldır kaç teknik direktör harcadı burada?
2: Galatasaray'ın fiyatını bilmiyorum.
0: Ya, başarı yoksa gidersin, bu kadar basit ya.
2: Şöyle Galatasaray mesela diyelim şu an en çok şampiyon olması beklenen.
0: Hadi sen bize Fener'e niye
2: %34
0: yaptığını anlat.
2: Dolayısıyla o şampiyon gerçekleşmesinin bir fiyat hareketi varsa, mesela şu an çok Galatasaray'da yok. Orada o hisse satılıyor. Şimdi ne var? Yeni bir başkan. Kim olacağı önemli değil. Yeni bir antrenör. Ve yeni bir kadrolaşma durumu. Şimdi ne gelecek Fener'de? Bir başkan adayı ya da başkan, bir antrenör ve bir kadroda şunlar gelebilir, bunlar gelebilir. Bu bir beklentidir. Dolayısıyla o koşulda en kötü şartların geride kaldığını düşünen yatırımcı, hani önümüzdeki 1-1,5 ay içinde bu gelecek fiyatlar için bir spekülasyon yapabilir.
0: Ya böyle. Bunu ben net resme dökeyim. Yani grafiğe baktığında Fenerbahçe'de şampiyonluk iddiası artıyordu. Yukarı gitmiş. Sonra antrenör kovuldu. Aşağıya geliyor. Mehmet Ali Aydınlar ve şeyin ismi geçiyor. Aziz Bey'in ismi geçiyor. Fener tekrar yukarıya gidiyor.
2: Yani ben dönemsel olarak söylüyorum.
0: Grafik direkt bunu söylüyor.
2: Bu dönemlerde hep böyledir.
0: Şimdi bak bunu... Şimdi diyorum ya, hep zaman her şeydir.
1: Spor hisselerine yatırım yapar mısınız?
0: 31 Mart itibariyle ben, aslında Fener'de bu getiri yok.
2: Hayatımda hiç yapmamış olabilirim. Yani böyle 1-2 günlüğün
0: nasıl
2: dışında
0: ya?
2: Hiç...
0: Halka arzınızda da mı almadın?
2: Halka spor hisseleri.
0: Tamam, Fener'in halka arzında?
2: Yok, almadım.
1: Tonguç Bey
0: Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'ın halka arzında...
2: Benim öyle bir destekleyici bir şeyim yok yani, almamış.
0: Bak şöyle, ben kendi
2: bir lot aldım ya, Halka arzında bir lot aldım.
0: O zaman şu anda 3-4. sırada olan şeyler, internet siteleri ve ne derler, televizyonlar, o zaman 1 ve 1. sıralardaydı. Beşiktaş'ın halka arz tarafında eleştirip, ama Beşiktaş'ım alacağım deyip, bir de abi yakıştı mı lafını da yiyen birisiyim. Yani taraftarsan alacaksın halka arzında. Eleştir. De ki yüklenme.
2: Taraftarlığın böyle bir kriteri
1: tekrar
2: mi var?
1: Tekrar para girişi neyse, olan al, tabloyu al, verelim. Al, al. Spor listelerini güzelce değerlendirdiniz. Çok teşekkürler.
2: Ya, elimden burada, geldiğince. Evet.
1: Burada Tonguç Bey, sizin öne çıkarmayı düşündüğünüz ya da takip ettiğiniz şirketler varsa lütfen onlara da değinin.
2: Valla Barki güzel bir liste yapmış. Benim çok hani demir çelik olabilir diye düşünüyordum. Listenin bu tarafında. Barki'den çok göremesem de.
1: Dur ben nasıl yapayım?
2: Demir diyebilirim.
1: Yok yok, görünüyor.
2: Evet, şöyle. Ondan sonra enerji net. Enerji tarafı bence ön plana çıkmaya devam edecek. Hani tek tek bakarak söylemiyorum.
0: Zaten enerji ve şey kısmı ön planda gidenler, demir çelik, onlar kesintisiz, evet. Hepsi hemen hemen hepsi gitmiş.
2: Diğerleri zaten çok böyle kendine münhasır şeylerin içinde. Yani holding de var, gayrimenkul de var, savunma sanayi de var. Mesela bilançolar tarafı belki ona da hani şeye bakar. Bilançolar bitince Coca-Cola iyi olduğunu düşünüyorum. Son dönemde mi acaba yükseldi?
0: Ya bak, hemen orayla ilgili de başka gibi bir çalışmayı söyleyeyim sana. Sen devam et.
2: Yani bunlar bence ön plana çıkar. Böyle ya şöyle uzakta bak, enerji, savunma sanayi, demir çelik, diğerleri zaten yani turizmden işte efor yapılar, yatırımlar falan, onlar hani çok şey değil.
0: Ek olarak şöyle yapayım. 200 tane şirket bu sabah itibariyle.
2: Holding de yok, banka da yok galiba. Bir tane mi holding?
1: Benim holdingle alakalı sorun var biraz.
0: 200 tane şirket mali tablo açıklamış durumda bu sabah itibariyle. 41 tanesini beğenmişim. Tamam mı? Ama bunların 19 tanesi BIST 100'ü geçebilmiş.
2: Bunların içinde mi?
1: 132 mi yani?
0: Evet. Demir, çelik ve enerji grubundaki hisseler de zaten BIST 100 getirisine geçmişler. Bu arada BIST 100 getirisini %17 olarak düşünmeyin. 32 olarak.
2: Yılbaşından itibaren.
0: Yılbaşı tabii. 32 üzerinden. Çünkü onu fiyatlıyorsun ya. 200'e 41 inanılmaz düşük bir rakamdır. 41'in 19'u BIST 100'ü geçememesi de daha da ilginç bir rakamdır ve bunun içerisinde bilindik...
1: 19'u BIST 100'ü geçti mi geçemedi mi?
0: 19'u geçti, tamam mı?
1: Şeyi tam tersini söyledin çünkü.
0: 21'i geçemedi.
1: Evet.
0: Ve o 21'in içerisinde büyük şirketler var. Hemen hemen model portföyde 2 tanesi 3 tanesi herkes
1: de var. Ben oraya geleceğim.

0: diyecektim. Bankaları konuşuyoruz. Hani bankalar dediniz. Holdinglerde Sabancı ve Koç'u konuşuyoruz. Hani Sabancı ve Koç? O da yok. O
1: şimdi çıkmış. Mesela bak, bankalarda bana göre potansiyel yaratan Garanti Bankası ve Yapı Kredi var. Ama Garanti Bankası yılbaşı getirisi -1 bu tablo yapıldığında, Yapı Kredi'nin son atağına rağmen %4. Hı hı. Nasıl olacak bu iş? Bu tabloda da çıkmadılar. İleriye yönelik getiri üzerine işlem yapıyorsan ileriye yönelik bir tanesini alsın, 9 tanesini bunlardan dağıtırsın.
0: Çok az vaktim kaldı. Yabancının hisse ve dips performansını da konuşalım. Sonra onun akabinde de yükseliş sürecinde fonların performansına bakarız. Vaktimiz kalırsa da diğer grafiklere bakarız. Burada yabancının hisse alımı ve satımını gösteren.
1: Bu hafta 228 sattılar.
2: Bence bu hafta, iyi bir para girişi olur ama. Dün bugün. Burada haftaya büyük ihtimal yine toplamda belki 1,5 milyara yakın bir para girişi görebiliriz.
3: Çok önemli bir rakam.
2: Devlet hiç... Yani
0: dipste mi hissediyor?
2: Dipste mi hissediyor? Dips daha yüksek olur büyük ihtimal. Çünkü şöyle düşün abi, burada senaryo geri dönüş hikayesinde. Şimdi geçen hafta biraz daha gitgelleri olan bir haftaydı ama şimdi net bir haber geldi. Dün şeyi geçmişsin, işlem rekoru kırmışsın. Büyük ihtimal yine bankalara da geliyorlardır diye düşünüyorum fiyat avantajından dolayı. Ben haftaya 1,5 milyar yakın toplamda bir para girişi olacağını düşünüyorum. Evet.
0: Bahçı Bey.
1: Ya ben, benim
0: İkisi
1: öyle
0: de verelim arkadaşlar.
1: Benim öyle bir çalışmam yok ya. Ben görsel olarak
2: bakıyorum. Çalışma da değil yani.
1: Çünkü ağırlığı dipse verdi. Dipsi gördü
0: diyelim.
1: Dipsi evet, görmüyorum. Yani hazine departmanıyla konuşmadığımdan ona bir şey diyemem. Ama dips. Görüntü itibariyle ay başından bu yana, ki o dönemi kapsayacaktır o da, 1.76'lık düşüş var. Bu düşüşe karşılık ben ya bir milyarlık alım yapar mıyım? Yani bilmiyorum. Yani yapmışlarsa da yapmışlardı. Ben o kadar öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi burada sağdan baktığında buna, dipste geçen hafta 282 milyonluk satış yapmışlar. Yılbaşından bu yana baktığında da eksi durumdalar. 1 milyar 425'lik satış var. Orası bir türlü toparlanmadı.
2: Alışlara rağmen.
1: Alışlara, tabii canım, alışlara rağmen. Total bakiye bir türlü artı olmuyor. Dolayısıyla 1,5 eksikliğim var. Şimdi sen 1,5 dediğin zaman diliminde, o eksikliğin biri buraya gelse neredeyse başa baş bir şey olacak.
2: Gibi düşün, 1-1-200 arası dips, 300 küsür de şey gibi, hisse gibi.
1: Yani haftaya diyor ki bu grafiğin sağ tarafı 1.425 pat diye.
2: Neden biliyor musun? 42'lerde bir tahvil faizi var 2 yıllık. Mesela 2 gündür geriliyor.
0: 40 oldu.
2: İşte zirvesi 43-44-45. Yani bence burada barış senaryosu, bu carry trade meselesi hikayesinde kuru da böyle düşünürsek, bence güçlü bir para girişi dün olmuştur. Hani fiyat bence daha da tahvil tarafı aşağı. Mesela yarın falan 40'ların altını görmemiz lazım. Eğer benim senaryo doğruysa.
0: 40-72 yıllık.
1: Niye yarını bekliyoruz? Bugün indir. Yarın mı? Meme Şimşek'in açıklaması yemeyecek. Yoksa
2: aynı gün fiyatlama olmayabiliyor.
0: Çünkü 4 dakikamız kaldı. Çok güzel tablolar var. Bunları da görmüş olalım. Fonları da konuşalım
1: burada
0: biraz.
1: Para ne tarafa girdiği hikayesi var ya. Hep konuşuyoruz. Hep. Bu ateşkes döneminde paranın girdiği yerler. Para burada yeşiller üzerine baktığınızda hisse senedi tarafına girmiş. Giren tarafı da gösterdik. Ne bir öncekinde ne taraflara girmiş diye.
0: Evet.
1: Fonlara da girmiş orada. Borsa yatırım fonunda hem de normal tarafa girmiş. İlginç olan yabancı şeylerinden çıkıyorlar. Hisse tarafından çıkıyorlar. Emtiadan çok net bir şekilde
2: katılım
1: çıkıyorlar.
2: Katılım da enteresan.
1: Hem altın tarafından çıkıyor hem de diğer fon sepeti, bu gümüş tarafı içerisinde. Bir orada bir ilginçlik var. Yani toparlanma emareninde dahil olmamışlar gibi gözüküyor. Serbest fonlara baktığında onlar bile 72 milyarlık para çıkışına rağmen 13 milyar para hisse senedine girmiş. Burada da şey oluyor. Biz de dedik ya, en azından kendi adıma söyleyeyim gayet rahat. Bu ateşkes görüşmesini başlıyorsan hisse oranını arttırman gerekiyor arkadaş.
0: Şu an kaç olmalı hisse oranını?
1: Eğer para
0: size göre
1: 100 birimin varsa şu anda %60'dan daha 60-70 bandında olması gerekiyor.
0: Yüksek ama değil mi?
1: Bence değil. Tamam. Getir peşinde koşuyorsun, evet. Yani o yüzden diyorum ve dönüyorsun şeye, bu 31 Mart döneminde zaten 30'la başladın. 30'u 2 katına çıkarmış oluyorsun. Risk tarafındayım. Ne diyeceğim ben sana, mevduatta mı kalacağım? Kalan parayı diyorum zaten tahvil tarafında, ki bak burada da o da gözüküyor. Borçlanma araçlarında kısa vadeliye girmişler. Diyorum ki kısaya gir. orası oynayacaksa aşağı gelir. Uzun, uzun da Türkiye'nin ne tarafa gideceği belli değil daha diyorsun. Dolayısıyla kansın. Hı hı. Aynısını yapmışlar.
0: Sizin için oran nasıl olmalı?
2: Vallahi minimum 40 man-

0: maksimum 70 olması hisse senedinde.
1: Bugünün şartıyla 40 mıdır yani?
0: Yani şimdi, 50 mi 60 mı? Hani mevcutta daha önce ne kadar vardığı düşünmek lazım ama hani mesela minimumdaysan.
2: 30 zaten vardı. Üstüne ben bu dönemde bir 30 daha koydum. Evet. 60 ve üzerine çıktı.
0: Evet, yani doğru hisse senetlerinde olmak gerektiğini mesela Baki'nin tüm tablolarında anlıyoruz. Ama şöyle yani para kazanmak istiyorsan yani ya da mevduat üstü getiri, enflasyon üstü getiri neyse burada bir kere mümkün olduğu kadar riski borsada alacaksın. Bu gözüküyor. Yani bugün bence altın, gümüş, TL mevduat benzeri ürünler sana o getiriyi sağlamaz.
1: Verelim altını, gümüşü. Aynı noktada değilsiniz o zaman. 2 sene önce altınla alakalı yaptığınız
0: değerlendirmeli. Yok değilim. Değilim. Ama yani ben yine %15 civarı altın taşırım.
1: 800 dolardan altındaki bu gidişatı öngörmüştü Tonguç Bey.
0: 5600'de de hatırlarsan bir daha bu zırhı görmez bu sene diye bir konuştuk. Evet. Yani bence
2: daha yıl bitmedi.
1: Bakın böyle güzel bir
0: daha yıl bitmedi doğrusu. Ben yıl belki öngörülerim biraz daha kısa vadeli yaparsam hani.
2: Bir iki günlük olunca çıkıyor.
1: Ama ben söyledi ertesi gün oldu ya.
0: O da yok. Şimdi bence çok fazla
1: Trump'la bir teşviki mesainiz var mı?
0: Hiçbir tanışıklığımız yok.
2: Yok, yayın yaptığında arkasında iş yerinde şey vardı ya hep büyük konuştuğumuz kapı var. Beyaz Saray'ın kapısından yayına katılıyor diye. Yok,
0: ama yani gerçekten risk yani ben risk istiyorum, getiri istiyorum. Burası
2: abi, herkes getir istiyor.
0: Evet, o zaman borsa veya borsaya bağlı fonlar vesaire neyse işte
2: o tarafta. Fon tarafında tahvil tarafında ne diyorduk? Stopajsızın peşinde koş. Stopajsız değil. Çünkü orada %17,5'u görme arkadaş. Bizim için sıkıntı o. Gümüş ve altın tarafında da
1: sen siz bir ara bu tarafta ağırlığınızı yükseltmiştiniz. O zaman düşürdünüz mü?
2: Tabii tabii. Tamam. Şimdi dengeleme yapıyorsun. Diyorum ya normalde 3 tarafa ayırdım. Ben hala altın gümüş tarafı. Hala hisse senedi. Hala stopajsız tahvil tarafındayım. Bono tarafında. Oranı bunlar içerisinde değiştiriyorsun. Şimdi gümüşteki spot üzerinden, spot değil vadeli üzerinden bakayım.
1: Var.
2: O tarafta %5'lik yükseliş var. Anlaşma olursa, üzerine Çin'le de iyi bir şey giderse gümüşe talep olmayacak mı? 60-65 liralığı bana göre zaten bizim tabirle ölü fiyatıydı. Ölü fiyatından buraya gelmiş. Diyebilirler ki yüzden alanlar da var. Onlar biraz bekleyecekler ama talep o tarafa kayacak. Eli mahkum.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Tonguç Bey çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz. Efendim nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Vakıf Yatırım sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
3: Tamam hayatım.
2: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
3: Tamam hayatım.
2: Şimdi Rams Park Ağzmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Ha, şimdi tamam.

0: Yakıt alacağız yine, yandık.
1: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
2: hadi. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
3: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a
4: değerinde Trinksat. Bahar geldiyse 100

0: kaçırmayın.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Konya 19, Kayseri 17, Nevşehir 15, Sivas 16. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 12. Denizli 22, Aydın ve Manisa 27, Muğla 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mersin 22, Adana ve Hatay 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 11. Bolu 20, Karabük 22, Rize 16, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 16, Erzincan 17, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Mardin 18, Şanlıurfa 22, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
1: Şimdi yolda olmak var.
2: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
3: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
4: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
1: Şimdi yolda olmak var.
5: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Bahar geldiyse...

0: 6 taksit seçeneği seninle.
1: İhtiyaçlara büyük kolaylık Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Bu telefona ne deriz?
3: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
2: onun özellikleri
3: budur
2: de.
3: Ya budur. Oldu bu iş.
2: Ha? Hayırlı olsun.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G

borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.

0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
1: Şimdi yolda olmak var.
2: Anneler gününde altın başlamak lazım.
0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.

0: Aykırıyla.
1: Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İyi ki anne.

0: ve flora kolye hediye. Koçak.
1: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
1: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar. Şimdi yolda olmak var.
3: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
1: Tamam hayatım.
3: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
1: Tamam hayatım.
3: Şimdi Rams Park Azmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
1: Rams.
3: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
1: Şimdi tamam.

0: Biz de bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
4: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Mutlu akşamlar. Ağapar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Haftanın 4. işlem gününde İran Savaşı'ndaki diplomatik çözüm arayışının fiyatlamalara yansıdığını takip ediyoruz. Dolar endeksindeki değer kaybıyla birlikte altın ve gümüşte önemli bir tepkiyi takip ettik. Petrol 100 dolar sınırında ve BIST endeksinde de küresel piyasalara paralel yükselişi rekor seviyeleri takip ediyoruz. Peki seviyeler nerede? An itibariyle hangi fiyatlamaları takip ediyoruz? Tek tek aktaracağız. Günün sıcak başlıklarıyla başlıyoruz Z raporuna. Haber özetlerimizde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'un küresel finans merkezi hedefi için önemli açıklamalarda bulundu bugün. İlk maddemiz bu. Mega kentin yatırım, finans ve reel ekonomiyi bir araya getireceğini belirtti Yılmaz. İstanbul'u katılım finans merkezi haline getirme yönünde kararlılıkla politikalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Ekonomi yönetiminin önemli açıklamaları var ve hemen bakalım Mehmet Şimşek ne diyor? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enerji alanında yaşanan arz şokuna rağmen Türkiye'nin arz güvenliği konusunda herhangi bir sıkıntısı yok diyor ve şokun olmadığını söylüyor. Herhangi bir şok yok diyor bizde. Mevcut durumun ekonomi programının önceliklerinde değişikliğe neden olmayacağını da ifade ediyor. İfade etti bugün Mehmet Şimşek. Ve bakalım Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da önemli açıklamaları vardı. Para politikası ve dezenflasyon sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi Fatih Karahan. Temel önceliğin fiyat istikrarı olduğuna vurgu yaptı ve savaş dezenflasyonu etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor ifadelerini kullandı ve günün son manşetine geçelim. Küresel borçluluk rekor seviyede. Küresel borç yükü tarihi seviyeye ulaşmış durumda. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre dünya genelindeki toplam borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak yeni bir rekora imza atılmış oldu diyelim bu noktada da. Ve Borsa İstanbul'a bakalım, haftanın 4. işlem gününde 15 bin puanın üzerinde, 15 bin puan sınırında, hatta şu an altına inmiş durumda. 14.996 puanı takip ediyoruz. %0.53'lük bir yükseliş var. Gün içerisinde gördüğün yüksek seviye 15.038, en düşük seviye 14.900.

0: 14. Yani endeks 14.900 puanın altına bugün hiç sarkmadı. Ve bakalım sektör endekslerindeki tablo bize ne anlatıyor? Banka tarafına baktığımız zaman %1.70'lik bir yükseliş var. Sanayide 0.94'lük %1'e yakın primlenme söz konusu. Turizm %1.63'lük yükselişte. Teknoloji %1'e yakın düşüşte. Gayrimenkul tarafına bakıyoruz. %1.38'lik alıcılı. Spor %1.60'lık yükselişte. Bir ikinci sayfaya hızlıca göz atalım. Sigorta tarafı %2.79'luk yaklaşık %3'lük yükseliş var. Kimya tarafında yatay negatif bir seyir var. İnşaatta %1.17'lik yükseliş var. BİST Bilişim'de %1'e yakın yükselişi takip ediyoruz. BİST Madencilik'te %2.33'lük yükseliş var. Ve BİST Gıda'da %1.84'lük bir yükselişi takip ediyoruz. Ve buradan info yatırıma gideceğiz. İnfo yatırımdan Tunç Safa Altunsaray yayınımızda bize eşlik edecek. Kendisine bu son tabloyu ne anlama geldiğini soracağız. Tunç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aslan Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi endeks 15.000 puanın üzerine bugün yine test etti. Şu an çok hemen az altında ama bakalım yine bir rekor kapanış gelecek mi? Dün rekor kapanışı görmüştük. Ne dersiniz, endeks bugün en alt, yani 14.900 puanın altına sarkmadı. Bu bantta hareket ediyor. Yeni rekorlara davetiye mi çıkarıyor bu durum? Ne dersiniz?
1: Yani aslında baktığımızda küresel piyasalar olsun, Borsa İstanbul tarafında olsun, iyimserlik havasının, beklentinin olumlu olduğunu ve bundan da yukarı hareketlenmenin birazcık daha karşımıza çıktığını söylemek doğru olacaktır. Burada aslında baktığımızda dün çok kritik bir endeks hepsi bir yapı oluştu. Şimdi özellikle dün gelen haber akışlarıyla birlikte işte ABD-İran savaşının barış anlaşması olma ihtimali, karşılıklı görüşmeler olma ihtimali, Trump'ın yaptığı açıklamalarla beraber burada karşımıza aslında bizim kritik direnç sistemimiz olan 14.600 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını gördük. Zaten endeks tarafında bir çanak yapımız vardı, bir de kulp yapımız vardı. Bu kulp yapımız ve çanak formasyonu 14.600'deki boyun çizgisi yukarı yönlü kırılması endeks tarafındaki olumlu haber akışlarıyla birlikte bir yukarı yönlü momentumu tetiklediğini söyleyebiliriz. İlk kulp tarafına baktığımız zaman da hemen kulpun derinliğini ölçecek olursak da bu hemen 15.000-15.040 puanlara falan denk gelen bir kulp formasyon hedef fiyatı karşımıza geliyorduk. Ki buralardan birazcık endeks tarafında gün içerisinde olsun bir tepki satışı, bir kar satışı aldığını söylemek doğru olacaktır. Bundan sonrası bizim dikkat etmemiz gereken nokta aslında 15.000 çok net. Yani 15.000 seviyesinin üzerinde endekste bir veya iki gün biz bir kalıcılık görebilirsek veya bu bizim karşımıza gelirse, burada güçlü mumlar bizim karşımıza çıkarsa bu devamlı 15.500 ve sonrası 16.000 hareketinin başlayacağı anlamını çıkarmamız lazım. Günün sonuna baktığımız zaman da endeks tarafı, özellikle bu çanak formasyon yapısından bahsetmiştik ya, bu çanak formasyon yapısının derinliği yaklaşık olarak 1900 puan. Boyun çizgisinde hemen hemen 14.600 gibi bir puana denk getirirsek, yani 16.500-16.400 arası çanak formasyon kulp hedef, yani çanak formasyonun hedef fiyatı olarak karşımıza geliyor. Tabii ki bu hemen hızlıca olacak diye bir kayıt koşulu yoktur. Düzeltmeni yaparak olma ihtimali daha yüksektir ama hani yukarı taraflarda birazcık daha bunlara dikkat edeceğiz. Yani 15.000 üzerinde kalıcılık, 15.500-16.000 ve devamlı 16.400 seviyeli endekse karşımıza kritik direnç olarak çıkacaktır. Kritik olan nokta 14.600 seviyesi, hatta 14.600 ve 14.500 seviyesinin üzerinde kalmak önemli olacaktır. Bu seviyenin üzerine kaldığımız sürece endeks tarafında yukarı yönlü hareketlenmeli bir güç topladığının bir işaret olarak karşımıza gelebilir. Aslında baktığımızda özet nokta burada ABD-İran savaşıyla ilgili gelen olumlu haber akışı, barış ihtimali çok ciddi bir şekilde konuşulması beraber Borsa İstanbul tarafında olsun, küresel borsa tarafında olsun yukarı yönlü bir momentumu hızlandırıcı etki olacaktır. Bundan sonrasında ise endeks tarafı ne kadar yukarı yönlü hareketlenmesi yaparsa olumlu. Çünkü devamında ekonomik datalar gelmeye başlayacak. Savaşın etkilerini görmeye başlayacağız ve ekonomik datalar karşımıza gelmeye başlayınca o zaman bir endeks tarafı bir düzeltme bahanesi veya bir geri çekme potansiyeli olabilecektir diye hepsini kabaca toparlamış olayım.
0: Peki Tunç Bey, şimdi açıklanan bilançoları da konuşalım biraz. Beklentileri karşıladı mı? Hisse ve sektör bazında sizin notlarınız neler? Bunu sormak istiyorum. Ayrıca bankacılık özelinde de biraz detaylandıralım istiyorum. Dün Vakıfbank da geldi. Baktığımız zaman bilançosu da net kar ilk çeyrekte 15 milyar TL. Akbank'ta çeyreklik net kar beklentilere paralel gelmişti. Neler söylersiniz?
1: Yani aslında baktığınızda X-Bank tarafında kimi bilançoda beklenti üzeri karşımıza gelirken kimi bilançoda beklentilerle beraber, yani paralel bir karşılık geldiğimizi söyleyebiliriz. Kritik olan nokta şu, bilançolar tarafında özellikle şimdi bankacılık tarafı ilk iki ay, yani birinci ay, yani Ocak ayı ve Şubat ayını gayet iyi, olumlu geçirdiler. Ve buradaki karlılıkları birinci çeyrek bilançolarında olumlu yansıdığını görüyoruz. Fakat savaş başladıktan sonra petrol fiyatlarının yukarı gitmesi, işte LNG gazı rakamı yukarı gitmesi, alüminyum, gübre, yani küresel enflasyonu tetikleyecek unsurların yukarı yönde gitmesiyle beraber Merkez Bankası zaten burada faiz indirimlerini ara verdi veya faiz indirimini öteledi diyebiliriz. Özellikle enflasyon tarafı biraz beklenti üzerine geldi. Bu da fonlama maliyetlerini

0: yukarı çekilmesi sebebiyet oldu. Bu da aslında baktığımızda 3. ay tarafında bankacılık bilançolarında yani Mart ayında birazcık daha baskı oluşmasına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Ama ilk 2 aydaki olumluluk 3. ayı toparladığını söylemek de doğru olacak. Hatta biraz da öne çıktığı gibi gözüküyor ilk 2 aydaki olumluluk. Fakat bundan sonra bankacılık tarafına dikkat edeceğimiz nokta 2. çeyrek bilançoları olacak. Çünkü 2. çeyrek bilançoları özellikle bankacılık tarafına olumlu gelirse veyahut burada beklenti üzeri bir bilanço karşımıza gelirse bu endekse Borsa İstanbul tarafında ve yabancı alımın da tetikleyici unsurlar olarak karşımıza gelecektir. Çünkü savaş ortamında maliyetlerin arttığı bir ortamda, fonlama maliyetlerin arttığı bir ortamda bankacılık tarafında iyi iş yaptığını söyleyen bir sinyal olacak. En çok buna dikkat etmemiz lazım. Genel itibariyle bilançolara baktığımız zaman da özellikle savunma tarafında gayet güzel gelen bilançolar karşımıza geldi. Telekomünikasyon tarafında güzel bilançolar geldiğini söyleyebiliriz ama kritik olan nokta aslında baktığımızda biz burada daha savaşın etkili bilançoda daha hissetmedik net bir şekilde. Özellikle ikinci çeyrek bilançoda çok daha önemli olacak. Çünkü ikinci çeyrek bilançoda savaşın etkileri birazcık daha net bir şekilde karşımıza çıkacak ve bilançoda net bir şekilde göreceğimizi düşünen noktadayım ama şu an genel itibariyle gelen bilançolara baktığımız zaman ağırlıklı olarak beklentiye paralel beklenti üzeri gelen olumlu bilançolarda mevcut nötr bilançolar diye de toparlamış olayım. İkinci çeyrek daha kritik ama.
1: İkinci çeyrek kritik dediniz. Peki şimdi önümüzdeki bu süreçte hangi sektörlere dikkat etmek gerekiyor? Bankacılığı konuşuyoruz. Bugün %3'ün üzerinde yükselişte kaydetti bankacılık ama başka hangi sektörlere dikkat çekmek gerekiyor böyle bir dönemde?
0: Aslında baktığımızda böyle küresel enflasyon geldiği dönemlerde birazcık da enflasyona karşı defansif diyebileceğimiz sektörlere bence dikkat etmeniz de çok yarar olacaktır. Bunlar ne taraflar olur? İşte gübre fiyatının artmasından dolayı gıda tarafında bir yukarı yönlü fiyat hareketlenmeleri karşımıza geliyor. Gıda tarafı ön plana çıkacaktır. Bununla birlikte fonlama maliyetlerin artması, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ara vermesi gibi süreçlerde birazcık sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketlerinin ön plana çıkma ihtimali olacaktır. Bununla da birlikte perakende tarafta özellikle enflasyona karşı defansif sektörler diyebileceğimiz için bunlara çok dikkat etmemiz lazım diye söylemek istiyorum ama günün sonuna baktığımız zaman X Bank tarafında biz hani zirve rakamı vardı ya, X Bank tarafındaki zirve 21.000'lerde olması lazım. Oranın biz kırılmasını istiyorsak ve oranın sert bir şekilde geçilmesini istiyorsak şu hikayenin oluşması lazım. Tekrardan dezenflasyon sürecinin hızlandığı, CDS'lerin düştüğü, rezervlerin güçlenmeye tekrardan başladığı ve Merkez Bankası faizinin beklentisi eğer ki oluşursa X Bank tarafı da kaldığı yerden yukarı yönlü sert hareketlenmesi yapacak. Ama ben bunu birazcık daha zamanın olduğunu düşünüyorum. Bu aşamada birazcık daha defansif diyebileceğimiz sektörlere dikkat etmemizde yarar var.
1: Tunç Bey, bir virgül koyalım. Borsanın rekor kapanışına bir gidelim, devam edelim. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve Borsa İstanbul kapanış rekorunu tazeledi. 15.040 puandan kapanış gerçekleştirdi bugün Borsa İstanbul ve %0.82'lik bir yükseliş var. Gün içerisinde 14.900 seviyesinin altına sarkmadı endeks. 15.040'la kapanışı yaparak kapanış rekorunu tazelemiş oldu. Hemen Tunç Bey'le bu kapanış rekorunu konuşalım haftanın 4. işlem gününde. Ne dersiniz, nasıl yorumlarsınız? Ayrıca barış görüşmeleri sekteye uğramazsa endekste Mayıs ayında daha da böyle rekor seviyeleri test eder miyiz? Ne dersiniz?
1: Tabii ki ilk etapta baktığımızda yani endeks tarafındaki kapanış ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Hele kapanış karanlık oldu. Alımların gelmesi daha da olumlu diyebilir. 15.000 üzerine bu saatten sonra kalıcıya dikkat edeceğiz. 15.000 üzerine endeks kalıcı olduğu sürece kaldığı müddetçe yukarı yönelik hareketlenme için bir güç toplama evresi olarak karşımıza gelecektir. 15.500 en ana direnç olacaklar. Bundan altına 15.200 var. Oraya da dikkat etmemiz lazım. Devamında ise 16.000'e dikkat edeceğiz. En kritik destek seviyesi şu an için 15.000 diyelim. Ama 15.000 altına dikkat edeceğimiz noktada 14.600 olacaktır diyebiliriz. Şimdi buna birlikte özellikle Mayıs ayında işlem günü birazcık daha az tatillerden dolayı da burada birazcık daha bayram tatiline yaklaştık. Borsa İstanbul tarafına geri çekilme karşımıza gelebilir ama barış görüşmeleri sekteye uğramaz. Buradan olumlu haber akışlarının karşımıza gelmeye devam eder. Taraflardan da olumlu haber akışları karşımıza çıkarsa veyahut bunu görürsek bu tabii ki piyasalar tarafında, Borsa İstanbul'da da bir yukarı yönlü momentum etkisi yaratacaktır. Bir de şunu söylemek istiyorum az önceki söylediğim kısmın devamı olarak. Şimdi Nisan ayında Borsa İstanbul tarafında aslında hisse bazlı net bir yukarı yönlü hareketlenme karşımıza geldi. Yani endekse ağırlığı yüksek olan şirketler biraz daha yukarı yönlü hareketlenmeyi tetikledi. Şimdi bundan sonrası endekse ağırlığı yüksek olan diğer şirketlerde birazcık daha hareketlenme olup onların birazcık daha endeksi taşıma ihtimali var gibi gözüküyor diye toparlamış olayım.
0: Tunç Bey çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray'dı konuğumuz.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enerji alanında yaşanan arz şokuna rağmen Türkiye'nin arz güvenliği konusunda herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Mevcut durum ekonomi programının önceliklerinde değişikliğe neden olmuyor dedi. Detayları izleyelim.
1: 1970'lerden beri yakın döneme kadar gördüğümüz en büyük arz şoku şu anda yaşadığımız arz şoku. Yani önceki savaşlar, önceki kırılmalar, önceki problemli dönemlere bakarsanız etkilenen arz bugüne göre çok sınırlı. Bugün gerçekten çok büyük bir şok söz konusu. Türkiye'nin avantajları var. Birincisi, dünyanın bazı ülkelerine göre bizde arz güvenliği tehlikede değil. Yani bunlar ham maddeden bahsediyoruz. Olmayan ham madde yani en büyük sorun. Yani fiyatından bağımsız. Fiyat tabii şokuyla karşı karşıyayız ama en azından arzda bir sıkıntı yok. İhracatımızın %95'ine tekabül eden ülkelerdeki büyüme 2025'te %2.4'tü. Şimdi 2026 için tahminler %1.6. Mesela Avrupa Birliği %1.6'dan 1.3'e ama Orta Doğu, Kuzey Afrika yani savaşın en çok etkilediği bölge bizim için de önemli bir ticaret alanı. Burada büyüme %3'ün üzerinden %1 civarına düşüyor. Büyük bir küresel şokla, bölgesel bir çatışmanın getirdiği bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen biz programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik, düşünmüyoruz. Cumhurbaşkanımızın en çok önem verdiği ve bizim de bu bağlamda seferber olduğumuz bir alan var. Nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Ve dikkat edin, son dönemde aldığımız tedbirlerin tamamı bu odaklı, bu merkezli. Nedir? Yani yatırımların önceliklendirilmesi. Ve bu program döneminde yatırımlarda ciddi artış var. İhracatta artış var. Yani dış pazarlarımızdaki sıkıntılara rağmen.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve dezenflasyon sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Temel önceliklerinin fiyat istikrarı olduğunu vurguladı Karahan. Savaş dezenflasyonu etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor dedi.
2: Özellikle enerji fiyatlarında yaşanan artışlar küresel ölçekte enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son dönem gelişmelerinin etkilerini ülkemizde enflasyon ve dış denge görünümü üzerinde hissediyoruz. Nitekim Nisan ayı enflasyon verisinde savaşın etkilerini net bir biçimde gördük. Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede de devam edeceğini düşünüyoruz. Bu etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları ise para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarını alırken bu unsurları dikkatle değerlendireceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Sıkı para politikasıyla son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz. Yılın ilk 4 ayındaki fiyat gelişmeleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla temel mal ve hizmet gruplarında dezenflasyon eğiliminin yavaşlayarak devam ettiğini işaret ediyor. Buna karşın gıda ve özellikle enerji grupları enflasyonu yukarı yönlü etkileyen ana kalemler oldu. Para politikasındaki sıkı duruşumuz sayesinde 2025 yılında katılık gördüğümüz hizmet grubunda daha ılımlı bir seyir gözlemliyoruz. Sıkılaşma sürecinde iç talepte daha dengeli bir görünüm oluşurken cari işlemler dengesinde de belirgin bir iyileşme sağlandı. Cari açık yılın ilk çeyreğinde dış ticaret ve hizmetler dengesindeki görünüme bağlı olarak artmakla birlikte milli geliri oran olarak tarihsel ortalamaların altında kalmayı sürdürdü.

0: Ülkemiz gibi enerji ithalatçısı ülkelerde enerji maliyetlerindeki yükseliş, dış ticaret dengesi ve cari açık üzerinde doğrudan etkili oluyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'u küresel finans merkezi hedefi için önemli açıklamalarda bulundu. Mega kentin yatırım, finans ve reel ekonomiyi bir araya getireceğini söyledi Yılmaz. İstanbul'u katılım finans merkezi haline getirme yönünde kararlılıkla politikalarımızı sürdüreceğiz dedi.
2: Katılım finans, riskin adil paylaşımını esas alan, üretimi destekleyen ve reel ekonomiye doğrudan katkı sunan yapısıyla ekonomik faaliyetleri toplumsal fayda ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde değerlendiren bir anlayışı temsil etmektedir. Nitekim bugün katılım finans belirli bölgelerle sınırlı bir uygulama olmaktan çıkmış, küresel ölçekte hızla büyüyen bir alan haline gelmiştir. Finansal büyüklükler üzerinden değerlendirecek olursak, 2018 yılında 2,5 trilyon dolar olan İslami finans varlıkları 2024 yılında 6 trilyon dolara yükselmiş olup 2029 yılında bunun 9,7 trilyona kadar yükselmesi beklenmektedir. İslami finans gelişim endeksi skoruna göre Türkiye 2012 yılında 82 ülke arasında 23. sırada yer alırken 2025 yılında 140 ülke arasında 10. sıraya yükselmiştir. Yaklaşık 127 milyar dolarlık İslami finans varlığı ile ülkemiz dünyada 9. sırada yer almaktadır. Katılım finans Türkiye'de 1984 yılında faaliyete başladığı günden bu yana sürekli bir gelişim seyri içinde olmuştur. 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 3'ü dijital finans kuruluşu olmak üzere 10 katılım finans kuruluşunun faaliyet gösterdiği sektörün aktif büyüklüğü 4,7 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Katılım finansın son yıllarda gösterdiği performansla beraber aktif büyüklüğünün sektör içindeki payı %2,4 seviyesindeyken bu pay bugün %9,5 civarına yükselmiştir.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Arpaslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim yaptığını söyledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut kurulu güç içerisindeki payının %63 seviyesine yükseldiğini söyledi.
3: Dünya büyük bir enerji arz kriziyle karşı karşıya. Aynı zamanda küresel enerji piyasaları hızlı bir dönüşümün içinden geçiyor. İçinde bulunduğumuz yapay zeka çağı enerjinin özellikle elektriğin önemini çok daha fazla ön plana çıkarıyor. Türkiye olarak biz de enerjiyi bir ulusal güvenlik meselesi olarak görerek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda adeta devrim niteliğinde değişimlere imza attık. Şimdi enerji alanında yeni bir dönüşüm sürecinin içindeyiz. Enerji güvenliği elektrikleşme odaklı yeniden şekillenirken biz de merkezinde elektrikleşme olan yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda kamuoyumuzla paylaşacağımız bu yeni program ile daha dirençli, daha esnek ve dijitalleşen yeni bir enerji altyapısı hedefliyoruz. Enerji politikalarımızı günümüz koşullarıyla uyumlu hale getiriyoruz. Hürmüz krizinde olduğu gibi ortaya çıkabilecek krizlere karşı da daha dirençli bir altyapı amaçlıyoruz. Enerjide en temel hedefimiz artan enerji talebi karşısında vatandaşlarımıza, tüketicilerimize, sanayicilerimize kaliteli, ucuz, kesintisiz enerji temin etmek, yani enerji arz güvenliğimizi sağlamak. Yenilenebilir enerji yatırımlarına yoğunlaşarak artan talebi karşılayıp dışa bağımlılığı azaltmak ve karbonsuz üretim ile net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. 2026 Mart ayı itibariyle toplam kurulu gücümüz 125 bin megawattı aştı. Rüzgar ve güneşte ise kurulu gücümüzü sıfırdan bugün 41 bin megawattın üzerine çıkarttık. Sadece güneşte geçtiğimiz 13 yıl

0: yılda yaklaşık 26.500 megawattlık bir kurulu güce eriştik. Güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. Yine bugün itibariyle rüzgar ve güneşten ürettiğimiz elektrik ülkemizdeki tüm evlerimizin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye geldi. Rüzgar ve güneşle birlikte tüm yenilenebilir enerjinin mevcut kurulu gücümüz içindeki payını %63'e çıkarmış olduk. Ve Mart ayı tarihi bir aydı. 20 milyar kilovat saat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini gerçekleştirdik. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre yenilenebilir enerji kurulu gücünde Türkiye Avrupa'da ilk 5'te, dünyada ise 11. sırada yer alıyor.
1: Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeler vergi istisnaları, varlık barışı ve İstanbul Finans Merkezi teşviklerinde önemli değişiklikler öngörüyor. Paket kapsamında üretim ve tarım faaliyetleri için de yeni teşvikler geliyor.
2: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ve nihai aşamaya gelen yatırımcı dostu iklimi tahkim eden, üretimi ve ihracatı merkeze alan bu kanun teklifimiz ile Gazi Meclisimizin yasama süreciyle birlikte inşallah kanunlaştırmış olacağız. Bu teklif Türkiye'nin küresel finans ve teknoloji liginde üst sıralara tırmanması için yürütülen kararlı ve stratejik bir hazırlığında ürünü olacaktır.
2: Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Amme alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek. Düzenleme ile birlikte nitelikli hizmet merkezi modeli hayata geçiriliyor. Uluslararası şirketlere hizmet veren merkezlerde çalışan personelin ücretlerinin belirli kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kuruluşlar için daha yüksek teşvik uygulanacak. Üretim ve tarım sektörlerine yönelik kurumlar vergisi indirimi de teklifin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Sanayi sicil belgesine sahip üretici şirketlerin ve zirai üretim yapan kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara %12,5 oranında kurumlar vergisi uygulanacak. Teklifte yer alan düzenlemelerden biri de yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik oldu. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerini 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'de banka veya aracı kurumlara bildirirse bu varlıklara ilişkin vergi incelemesi ve tarihiyat yapılmayacak. Bildirimde bulunanlara uygulanacak vergi oranı ise varlıkların Türkiye'de tutulma süresine göre %0 ila %5 arasında değişecek. İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik teşvikler de uzatılıyor. Finansal kuruluşlara sağlanan %100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2047 yılına kadar devam edecek. Ayrıca finansal faaliyet harcı muafiyeti 20 yıla çıkarılacak. Teklifte ayrıca teknogirişim şirketlerine sermaye artırımı kolaylığı ve dijital girişimlere aidat muafiyeti gibi destekler de yer aldı. Düzenlemenin genel kurul sürecinin ardından yasalaşması bekleniyor.
1: Küresel borç yükü tarihi seviyeye ulaştı. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre dünya genelinde toplam borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.
2: Dünya ekonomisinin borç yükü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Böylece küresel borçlar üst üste 5. çeyrekte de artış kaydetti. Yalnızca yılın ilk 3 ayında borç miktarı 4,4 trilyon doların üzerinde arttı. Rapora göre yükselişin temel nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızlanan kamu borçlanmaları oldu. Küresel borcun dünya ekonomisine oranı ise %305 seviyesinde hesaplandı.
4: Kamu harcamaları, yatırım harcamaları, özellikle de savunma sanayine yapılan harcamalar beraberinde de neyi getirdi? O borçların artışını getirdi. Bunun ciddi olarak takip edilmesi gerekiyor.
2: Küresel borç yükünün en büyük bölümünü kamu borçları oluşturdu. Devletlerin toplam borcu 108,5 trilyon dolara yükselirken finansal olmayan şirketlerin borçları 101,8 trilyon dolara çıktı. Finans sektörünün borçları 77,3 trilyon dolar, hane halkı borçları ise 65,1 trilyon dolar olarak kaydedildi. Türkiye'de ise borç göstergelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Hane halkı borçlarının milli geliri oranı %10 seviyesinde sabit kalırken şirket ve kamu borçlarında gerileme görüldü. Finans sektörünün borç oranında ise sınırlı artış yaşandı. Raporda Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerine de dikkat çekildi. Uzayan gerilimin enerji ve gıda fiyatlarını artırabileceği, bunun da küresel enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği belirtildi.
1: Şimdi kısa bir reklam arası.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Cumhurbaşkanlığı Finans ve Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Vizyon 100 İstanbul zirvesinde Avpara'nın sorularını yanıtladı. Dağlıoğlu, uluslararası şirketlerin Türkiye'de bölgesel merkezlerini kurmak istediklerini ifade etti. Küresel tedarik zincirinde aktif bir oyuncu haline geldik dedi.
1: Burada bugün Vizyon 100 programındayız. Yıllık olarak iki toplantı yapan bir kurum ve temel olarak Türkiye'deki özellikle yüksek teknoloji şirketlerini, onların liderlerini ve kendi üyelerinin, uluslararası üyelerinin yurt dışındaki yöneticilerini, karar vericilerini Türkiye'de bu toplantılarla buluşturan bir toplantıdayız aslında. Bu bağlamda bizim hedef kitlemiz, yani o özellikle teknoloji alanındaki yatırımcılar, yüksek katma değerli alandaki yatırımcıların temsilcileri burada ve kendileriyle Türkiye'nin özellikle son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurmuş olduğu o yeni ekonomik programı ile ilgili, yani o teşvik programı ile ilgili diyelim, güçlü merkez Türkiye programı ile ilgili bir diyalogda bulunuyoruz. Yoğun ilgi gören bir, biliyorsunuz bu duyuru oldu, yeni bir teşvik paketi oldu. Önümüzdeki döneme dair aslında yatırımcıların neye ilgi gösterdiğinin de böyle bir göstergesi oluyor bunlar. Bu alandaki konular sıklıkla bize son dönemde sorulan sorular olmuş oldu.
2: Efendim, 2025 yılında da 475 uluslararası doğrudan yatırım projesiyle 21,1 milyar dolar büyüklüğünde bir yatırım çekildi. Siz bu yılda aynı pozitif ivmenin devam etmesini bekliyor musunuz? Bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi o veri tabanı ile ilgili detayı izleyicilerimizle paylaşalım ki doğru anlaşılsın. Biz 2025 yılında toplam sermaye girişi olarak 13,1 milyar dolarlık bir yatırım çekmiş bir ülkeyiz. Bu bahsettiğimiz 475 projedeki, yani 21 milyar dolarlık yatırım taahhüdü ve işte 47 bin civarındaki istihdam taahhüdü, açıklanan, yatırım kararı alınan, bunların bazılarını zaten teşvik belgelerinden de takip ediyoruz. Projeler, yani bunlar aslında önümüzdeki dönemde hayata geçecek projeler. Geçmiş yıl içerisinde hepsi gerçekleşmemiş olabiliyor. Bu ayrımı yapmak lazım. Bunun da şöyle bir mantığı var. Yani uluslararası literatürde de bizim takip ettiğimiz uluslararası veri tabanları vardı geçmiş yıllarda. Ve sonrasında biz kendi veri tabanımızı yapmaya karar verdik. Yine belki izleyicilerimiz hatırlayacaktır. İlk önce 2024 yılına dair bir çalışma yapmıştık geçtiğimiz yıl. Ve bu yılda 2025 yılını açıklamış olduk. Bizim hedefimiz inşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki bu yatırımları yalnızca toplam bir sermaye hareketi değil, proje proje, yani tek tek her yatırım bizim için ne anlama geliyor? Değer zincirinde nereyi dolduruyor? Daha yüksek katma değerli ürünler üretiyor muyuz? Daha nitelikli istihdam sağlıyor mu? Bu projeler Türkiye'nin hangi bölgelerinde oluyor? Özellikle bizim uluslararası doğrudan yatırım stratejimizde de var. Bölgeler arası kalkınma farklarını giderecek projeleri çekmek. Biz projeleri Türkiye'nin her bölgesine, o sektörlerin kümelenmesinin olduğu her alana çekmek istiyoruz. Bu anlamda bu veri tabanı bizim için çok önemli bir ölçme enstrümanı haline gelmiş durumda ve önümüzdeki döneme dair de politikalar üretmek için bizim için çok kıymetli bir alan oluyor.
2: Efendim, son olarak önümüzdeki dönemde hangi sektörlere odaklanacaksınız ve Türkiye'nin yatırım çekme potansiyelini genel olarak nasıl değerlendiriyorsun?
1: Böyle uluslararası doğrudan yatırım dinamikleri biraz uzun vadeli trendlerle şekilleniyor. Biz özellikle pandemiden sonraki dönemde gördüğümüz çok güçlü trend, her zaman anlattığımız, altını çizdiğimiz, Türkiye küresel tedarik zincirlerinde çok daha aktif bir oyuncu haline geliyor ve daha yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği, yani o değer zincirinde yukarıya çıkmak dediğimiz politikalarla bu konumunu güçlendiriyor. Bir diğer alanda teknoloji. Özellikle teknoloji girişimciliği bizim Türkiye'ye gelen yatırımlarda böyle ana sürükleyici faktörlerden biri haline geldi. Geçtiğimiz yıldaki trendin bu yılda devam ettiğini görüyoruz. Yani özellikle imalat sanayi, lojistik sanayi, lojistik endüstrisi ve bunun etrafındaki o tedarik zincirlerini destekleyecek yatırımların bu yılda devam ettiğini görüyoruz. Benzeri şekilde de teknoloji girişimcilerimizin o yatırım turlarının devam ettiğini görüyoruz. Bu yılda bazı startuplarımız, yani o teknoloji girişimlerimiz yeni yatırım turlarını açıkladılar. Önümüzdeki döneme dair de böyle güçlü bir ajandaları var. Bu iki ana sürükleyici faktörün benzeri şekilde devam edeceğini görüyoruz. Tabii ki hedefimiz biraz daha bu projelerde çeşitliliği arttırmak. Özellikle yine bu son pakete atıfta bulunacağım. Biz Türkiye'de daha fazla bölgesel hizmet merkezinin, daha fazla o uluslararası şirketlerin ortak hizmet merkezlerinin olabileceğini öngörüyoruz. Bu yönde bir talep, ilgi olduğunu görüyoruz ve dünyadaki jeopolitik gelişmeler de aslında yatırımcıların Türkiye gibi güvenli ülkelerde bu uluslararası şirketlerin bölgesel merkezlerini kurmak istediğini görüyoruz. Bu alanda da, yani burada çok böyle bir spesifik sektörden bahsetmek mümkün değil. bütün sektörlerde, finansta, hizmetler sektöründe, imalat sanayinde birçok sektörde bunu görmemiz mümkün olacak. Bu önemli bir yatırım teması olacak diye bir ümidimiz var.
0: Sırada şirket haberleri var.
3: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi. Sabancı Holding'in 2026'nın ilk çeyreğinde kombine gelirleri 403 milyar lira olarak gerçekleşirken konsolide net karı 318 milyon lira oldu. Vakıfbank 2026'nın ilk çeyreğinde 15 milyar lira net kar elde etti. Yılın ilk çeyreğinde kredi odaklı büyüme stratejisini koruyan bankanın nakdi kredileri 3.1 trilyon liraya, gayri nakdi kredileri ise 937.6 milyar lira seviyesine ulaştı. Böylece Vakıfbank'ın ekonomiye sağladığı toplam finansman desteği 4 trilyon lira seviyesini aştı. Eksim Enerji geçen yıl gerçekleştirdiği büyüme hamlesiyle kurulu gücünü yaklaşık 1.2 gigawatt seviyesine taşıdı.
0: E-ticaret platformları Anneler Günü'nün etkisiyle yoğun bir dönem geçiriyor. Apara'ya konuşan Hepsi Burada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, bu süreçte giyim, kozmetik ve küçük ev aletleri kategorilerinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Detaylar röportajımızda.
4: Bu sene 10 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü, fakat hazırlıklar çok daha önceden başlıyor. Markalar kampanyalar yapıyorlar. Bu yıl Anneler Günü alışverişinde nasıl bir hareketlilik bekliyorsunuz?
5: Anneler Günü yılın ilk yarısındaki ticaret için, e-ticaret için en önemli dönemselliklerden bir tanesi. Yaptığımız araştırmaya göre bu sene müşterilerimizin 10'undan 9'u annesine küçük, büyük, maddi değeri olan ya da olmayan hediyeler almayı planlıyor. Hepsi Burada olarak da biz de bu dönemde müşterilerimize uygun fiyatlı, bol seçenek sunup hem kendilerini mutlu etmelerini hem de annelerine hediyeler vererek mutlu olmalarını sağlamaya amaçlıyoruz.
4: Tabii tüketici alışkanlıkları da burada önem arz ediyor. Tüketici alışkanlıklarında son yıllarda nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz?
5: Tüketiciler ekonomik şartlara da bağlı olmakla beraber planlı alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Artık e-ticaret alışverişi yapılmadan önce listeler hazırlanıyor. Hangi ürünler alınacağı, farklı platformlarda hangi fiyata sunulduğu, kalite karşılaştırması, özellik karşılaştırması yapılıyor. Yani uçtan uca planlı bir alışveriş var diyebiliriz. Alışveriş Nisan'ın 3. haftası itibariyle başlıyor. Ama en yüksek hacme ulaştığı günler bugünler. Mayıs ayının ilk haftasında Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri biz en yüksek hacmi görüyoruz. Müşteriler farklı kategoriler tercih edebiliyor. Özellikle öne çıkan kategoriler giyim kategorisi, parfümlerin olduğu kozmetik kategorisi, elektronik kategorilerde de küçük ev aletlerinin çok büyük ilgi gördüğünü bu sene görüyoruz. Özellikle robotlar, mutfak araçları, kahve makineleri bu senenin en popüler ürünleri.
4: Tam ortalama sepet tutarından bahsetmek gerekirse hangi rakamları görebiliyorsunuz?
5: Hepsi Burada olarak platformumuzda 100 milyondan fazla ürün barındırıyoruz. O yüzden de her müşterinin beğenisine göre, alım gücüne göre farklı fiyatlarda ürünlerimiz bulunmakta. Ama toplama baktığımızda 4500-4700 TL aralığında ortalama bir sepet aralığı görüyoruz. Ama dediğim gibi önemli olan müşterinin istediği ürünü istediği fiyata bulması. Fiyatın yanında taksit imkanları da çok önemli. Biz bu dönemde vade farksız 9 taksit imkanını sunuyoruz müşterilerimize. O yüzden de Anneler Günü alışverişi biraz daha kolay hale geldi bu sene.
0: Lüks gayrimenkul projeleri artmaya devam ediyor. 72 konut ve 3 ticari üniteden oluşan Marina'da Residence projesinin tanıtımında Apara'nın sorularını yanıtlayan Hakan Bucak, Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı. Hakan Bucak, lüks gayrimenkulle ilgilenen ciddi bir yatırımcı kitlesinin olduğunu söyledi. Projemizin %30'unun satışını gerçekleştirdik dedi.
4: Geldiniz. Tabii büyük bir proje, aynı zamanda lüks bir proje. Ben detaylarını sizden dinlemek isterim.
6: Evet, şu anda Marina'da projesi Ataköy Marina'nın içinde konumlanıyoruz. Direkt denize 0-1 pozisyondayız. Önümüzde yol yok. Direkt Marina'nın içerisindeyiz. 44.500 metrekare bir inşaat alanı var. 24.500 metrekare bir satılabilir alan var. 72 rezidanstan ve de 3 tane ticari üniteden oluşuyor. Burada her rezidans farklı tiplere sahip. Yani bütün daireler, hiçbir daire birbirine benzemiyor. Hepsi farklı tiplere daire. Tabanlıoğlu Mimar tarafından dizayn edilen, iç ve dış dizayn edilen bir proje. Ataköy Marina'nın 200 dönüm içerisinde 10 dönümlük bir payında 190 dönüm ile alakalı bir geliştirme potansiyeli var. Dolayısıyla bu Marina'nın geliştirme işlerine baktığımızda ilk imza projesi aslında. Bundan sonraki dönemde de bu bölgede çok daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz.
4: Kaç daire var Hakan Bey? Bir de projenin satış değeri nedir efendim?
6: 72 rezidans var. 3 tane de ticari ünite var. Toplam projenin satış değeri 250 milyon dolar.
4: 250 milyon dolarlık bir rakamdan bahsediyorsunuz. Projenin ne kadarını sattınız efendim?
6: %30'u şu ana kadar satıldı. 20 rezidans satışı var. Şu anda 52 rezidans şu anda satılmaya devam ediyor.
4: Tabii lüks konutta, lüks gayrimenkulde biraz daha talepler niş anlamda devreye giriyor. Talepleri karşılayabilecek bir proje mi efendim bu?
6: Buradaki hedef kitle analizimize baktığımızda burada çok ciddi bir hedef kitle oluşturduk baktığımızda. Özellikle burada 1+1'ler 200 metrekareden başlıyor. Yani farklı bir mimari tasarımı var. İşte 3 odalı daireler işte 355 metrekareler. Baktığımızda 200 metrekareyi İstanbul'da birçok projede 4+1, 5+1 olarak görebiliyoruz. Burada farklı bir nokta var. Kısıtlı bir arz var ve kıyası az olan bir proje. Kıyas edebileceğimiz proje sayısı neredeyse hiç yok kadar az. Dolayısıyla bu tarz konseptlere ilgi duyan çok ciddi bir hedef kitle var. Lüks gayrimenkul yatırımcısı var. Sessiz lüks konseptinde proje. Sessiz lüks de şu anda dünyada çok önemli bir trend baktığımızda. Dolayısıyla projeye aldığımız taleplere baktığımızda çok değerli, böyle çok iyi bir şekilde ilgili bir kitle görüyoruz yani.
4: Tabii efendim, konut ve gayrimenkule ilgi her zaman vardı, talep vardı ama mevcut konjonktürden dolayı bazen durgunluklar olabiliyor. Lüks konut tarafında durum nasıl? Satış stresi yaşıyor musunuz bu anlamda?
6: Yaşam anlamında çok önemli bir talep var İstanbul'da, özellikle Türkiye'de de var zaten, ama yaşam anlamında özellikle lüks gayrimenkul tarafında çok eskiyen bir arz olduğu için lüks gayrimenkul tarafında yeni lüks gayrimenkul projelerine özellikle teslimse çok ciddi bir talep var diyebiliriz baktığımızda. Hedef kitle eğer yaşam kriterlerini, yaşam konsepti olarak besleyici bir gayrimenkulle karşılaştığında artık fiyat ikinci seviyede devreye giriyor. Orada da bütçeler çok ciddi anlamda yukarı çıkmakla beraber çok ciddi bir talep var lüks gayrimenkul tarafında teslim olan ünitelere.
4: Bir satış stresi yaşanıyor mu?
6: Bir satış stresi, yani eğer yanlış planlanmış bir projesi tabii ki de yaşanıyor. İnşaat halindeki projelerde biraz satış stresleri var. Ama hazır olan projelerde satış stresi görmüyorum ben.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesi İran'la yürütülen diplomasi trafiği hız kazandı. Beyaz Saray kulislerine göre Washington yönetimi 14-15 Mayıs'taki Çin temaslarını tamamlamadan Tahran cephesinden gelen kritik bir yanıt bekleniyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesi gözler İran'la yürütülen diplomasi trafiğine çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan haberlere göre Beyaz Saray, Tahran yönetiminden kritik yanıtı önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bekliyor. İddiaya göre Washington yönetimi, Trump'ın 14-15 Mayıs'ta gerçekleştireceği Çin ziyareti tamamlanmadan İran konusunda diplomatik bir ilerleme sağlanmasını hedefliyor. Axios'un Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ancak henüz nihai uzlaşının sağlanamadığı belirtildi. Bazı ABD'li yetkililerin ise İran'la kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olup olmadığı konusunda şüphe taşıdığı aktarıldı. Haberde dikkat çeken bir diğer iddia ise diplomatik sürecin sonuçsuz kalması halinde Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri seçeneği değerlendirebileceği oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da son açıklamalarında İran'la görüşmelerin olumlu ilerlediğini savundu. Trump, son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık ve anlaşmaya varmamız çok muhtemel ifadelerini kullandı. Fox News'e konuşan Trump, sürecin tamamlanması için yaklaşık bir haftalık kritik bir takvime işaret etti. Trump'ın gelecek hafta yapacağı Çin ziyareti ise yalnızca Washington-Pekin ilişkileri açısından değil, İran dosyasının geleceği açısından da kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
0: Washington Post gazetesi İran'ın ABD'ye verdiği zararı belgelerle haberleştirdi. Habere göre ABD üssünün aldığı zarar açıklanandan çok daha fazla. Detaylara bakalım.
7: İran'ın misillemesinin boyutları ortaya çıkıyor. ABD medyası Tahran'ın bölgedeki Amerikan üslerine verdiği hasarın açıklanandan çok daha büyük olduğunu belgeledi. Washington Post savaşa dair uydu görüntülerini haberleştirdi. Buna göre İran'ın hava saldırılarında Orta Doğu'daki ABD üslerinde en az 228 hedef vuruldu. Uydu analizlerinde hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, uçaklar ve hava savunma sistemlerinin hasar gördüğü yer aldı. İran devlet medyasının paylaştığı 109 görüntünün Avrupa Birliği'nin Kopernikus uydu sisteminden elde edilen verilerle karşılaştırılarak doğrulandığı aktarıldı. ABD ordusu 28 Şubat'tan bu yana bölgedeki saldırılarda 7 Amerikan askerinin öldüğünü, 400'den fazlasının da yaralandığını açıklamıştı. Ancak uzmanlar ABD üslerinin aldığı hasarın çok daha fazla olduğunu söylüyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon geçen hafta savaşın maliyetinin ülkeye 25 milyar dolara mal olduğunu duyurmuştu.
8: Bugüne kadar İran operasyonuna yaklaşık 25 milyar dolar harcadık. Bunun büyük bir kısmı mühimmat harcamalarına ayrıldı. Bunun bir kısmı da işletme ve bakım masraflarıyla ekipman yenileme giderlerinden oluşuyor.
0: ABD'nin İran'a sunduğu 14 maddelik anlaşma taslağının ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre ABD, İran'ın nükleer çalışmalarını durdurmasını istiyor. Bunun karşılığında Hürmüz Boğazı açılacak, İran'a yönelik yaptırımlar hafifleyecek.
9: Nükleer tesislerin sökülmesi, uranyumun teslimi ve anlık denetim mekanizması. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşı bitirebilecek 14 maddelik teklifini sundu.
10: Anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar.
9: İran tarafının temkinli yaklaştığı teklife cevap vermesi için çarşamba günü itibarıyla 48 saati bulunuyor. Anlaşma olursa çatışmalar duracak, 30 günlük yoğun bir diplomasi başlayacak.
10: İran'ın nükleer silah sahip olmasına asla izin vermeyecek.
9: ABD'nin kırmızı çizgileri arasında uranyumla ilgili olan maddeler var. Buna göre İran, uranyum zenginleştirmeyi sonlandıracak. Tahran bunun 5 yıl olmasını önerirken ABD ise 20 yılda ısrarcı. Sürecin işlemesi halinde İran'a düşük seviyede zenginleştirme hakkı verilmesi de gündemde. Yaklaşık 450 kilo olduğu tahmin edilen zenginleştirilmiş uranyumsa ABD'ye teslim edilecek. Ayrıca Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisler sökülüp yer altındaki çalışmalar da yasaklanacak. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na daha geniş bir denetim yetkisi sunulacak. Nükleer tesis olarak tanımlanan alanlar dışında gerekli görülen yerlere de denetimciler girebilecek. Buna askeri tesisler de dahil. İran'ın geçmişe dair ayrıntılı bir nükleer çalışma raporu vermesi de isteniyor. Karşılık olarak ABD, İran'ın dondurulmuş milyarlarca dolarını serbest bırakacak. Yaptırımları da kademeli olarak kaldıracak. Hürmüz'deki ablukanın son bulması beklenirken, ABD geçiş güvenliği için de garanti istiyor. Nihai anlaşmayla Hürmüz'deki tüm mayınlar temizlenip zorunlu güzergah uygulamaları sona erecek. Bölgede serbest geçiş sağlanacak.
10: Anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar. Son 24 saatte harika görüşmeler yaptık.
9: Mutabakat olursa kalıcı barış görüşmeleri İslamabad veya Cenevre'de yapılacak.
0: Jeopolitik gelişmeler piyasalara nasıl yansıyor? Petrol fiyatları ne yönde? Stratejist Eralp Ersoy değerlendirdi, izleyelim.
11: Zaten çok uzun süredir haber akışını olduğundan daha olumlu yorumlama konusundaki eğilimini gösterdi. Dünkü hareketler de zaten bunun bir yansıması. Aslında bütün piyasa bu hikayenin artık bir an önce sonlanması gerektiği görüşünde. Bunu arzuluyorlar, arzuluyoruz hepimiz. Ve artık birbiriyle çelişen haber akışlarından ziyade artık imzayı görmemiz gerekiyor. Ama tabii ki anlık fiyatlamalarda bu ara haber akışlarının etkisini çok görüyoruz. Sürecin başından beri çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Yani iki ülke savaşıyor ve iki ülke savaşırken, hatta üç ülke çatışırken gelen açıklamalar hakikaten daha önce görmediğimiz nitelikte açıklamalar. Bunun yanında piyasa tarafına da bakacak olursak olumsuz haberleri daha az fiyatlıyor piyasa. Olumlu haberleri daha yüksek fiyatlıyor. Böyle bir eğilim var. Bütün yaşadığımız haber akışında buradaki hassasiyetin yeşil tarafa daha yakın olduğunu gözlemliyoruz. Bu hikaye içinde de petrolün mesela işte 120, 130, 150 dolar olacağı senaryoları elbette ki masada. Bugünden baktığımız zaman, bugünkü koşullarla konuştuğumuz zaman bu diplomatik hikayenin dünkü haberin de başarısızlıkla sonuçlanması ilave bir kırılmaya, bir düzeltme, yukarı yönlü bir hareket yapacaktır ama buna kırılma demek çok sert olur. Başarısızlıkla sonuçlanmasın, işte petrolü 120 dolara, 130 dolara bir anda atacağı kanısında değilim. Çünkü bu haberleri daha önce çok yaşadık, çok umutlandık hep beraber. İşte ha oldu, ha olacak derken bir anda 180 derece ters döndü açıklamaları, piyasa daha önce çok test etti. Bu tip fiyatlamaları bir kırılma yaratacağını düşünmüyorum. Bir olumsuz haber akışını kısa vadede.
0: Ve Z raporunu burada noktalıyoruz. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Konya 19, Kayseri 17, Nevşehir 15, Sivas 16. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 12. Denizli 22, Aydın ve Manisa 27, Muğla 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mersin 22, Adana ve Hatay 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 11. Bolu 20, Karabük 22, Rize 16, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 16, Erzincan 17, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Mardin 18, Şanlıurfa 22, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor.
5: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
7: Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
7: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
8: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: Çak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade parksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için

0: fırsatını kaçırma.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, deflasyon. Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat siyasetidir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İnsan halinde bu hafta psikolojik esenlik konuşuluyor. Psikolojik iyi oluş neden önemli? Stres yönetiminin psikolojik sağlığa etkisi nedir? Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin temel kodları nelerdir? Fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? Genetik yatkınlıklar bireyin davranışlarını ne ölçüde belirler? Güvenli ve hijyenik gıda insan psikolojisine nasıl etkiler? Profesör Doktor Oğuz Özyaral ve Profesör Doktor Tunç Akkoç psikolojik esenliğin ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu'yla İnsan Hali yarın 23'te Apare'de.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap. 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap. Butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. Ataş doğru yanıtını alıyorum. Hazır mıyız? Eller bu konuda mı?
1: Evet. Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
1: evet,
0: edin.
1: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki işinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama. Bakın.
1: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil.
2: Enik
0: tabii ki. Evet efendim hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Çok önemli iki misafirimiz var. Memleketim Gaziantep'ten kalktılar, Adana'dan eşlerini aldılar, ta stüdyomuza kadar uçarak geldiler. Bugün kendilerini misafir ediyoruz, kendileriyle yarışacağız. Hemen geçiyorum tanımaya. Hulusi Bey hoş geldiniz diyorum. Zeynep Hanım hoş geldiniz diyorum. Ve Zeynep Hanım sizi tanıyalım diyorum. Buyurun.
2: Ben Zeynep Doğan, 29 yaşındayım. PTT personeliyim. Adana'da görev yapıyorum. 2 hafta oldu evleneli.
0: Hayırlı olsun.
2: 31 Nisan'da düğünümüz var. İnşallah tüm sevdiklerimizi bekleriz.
0: Çok güzel. Hep beraber geliriz dermiş.
2: İnşallah.
0: Biraz kalabalık olabilir ama Hulusi Bey. Davetten önce bekleriz. Bence bir düşünün.
2: Bekleriz yarışmayla beraber.
0: Harika bir anı olacak değil mi?
2: Evet,
0: tam böyle
2: güzel.
0: Hani nikahla düğünün arasına.
2: Evet kesinlikle. Güzel bir anımız olsun diye
0: ama
2: katılmak istedik.
0: Ama biz çok
2: istedik.
0: Mutlu olduk. Gerçekten böyle bir güzel arada yani bu kadar yoğunluğun içerisinde evet. Fırsat bulup gelmiş olmanız bizi ayrı bir mutlu etti. Bir de Antep'ten geliyorsunuz. Aynen. Oradan Adana'ya, Adana'dan buraya aynen. Uçarak aynen. Geldiniz.
2: Gelirken zevkle geldik. Heyecanlı oldu ama biraz heyecan doruktaydı.
1: Evet biraz heyecan, biraz merak.
0: İkisi gayet de güzeldi. Olsun. Evet. Biraz heyecan.

0: Can güzel ama çok keyifli bir yarışma çıkaracağız zaten.
1: Aynen, güzel.
0: İlgili
1: bir
0: misiniz bulmacalarla? Sever misiniz?
1: Severim. Genelde gazetelerde falan olduğunda şey yapardım yani, arada bakardım.
0: Arada bakıyordunuz.
1: Evet. Kim Milyoner Olmayı isteri de çok izliyorum, takip ediyorum. Sonra sizi tanıyınca sizi de takip etmeye başladım. Evet, Instagram'dan da takip ediyorum. Oradan da bakıyorum.
0: Harika.
1: Sonra kendimi burada buldum. Eşimle
0: neyi
1: beraber.
0: Yaptınız? Ne kadar
1: de
0: güzel yaptınız.
1: Istedik.
0: Çok güzel,
1: evet.
0: Bir anı olsun. İnşallah beraber yarışalım.
2: İnşallah.
0: Güzel hediyeler ve güzel şeyler. Kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Biz kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız diyoruz.
1: Evet.
0: Kelimelerin gizemli dünyasına bir yolculuğa beraber çıkalım diyoruz. Hemen Hulusi Bey, size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
2: İsmim Hulusi, soyadım Doğan. 31 yaşındayım. Dediğiniz gibi Gaziantep'te yaşıyorum 3 aydır. Oraya atandım çünkü. Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterim.
0: Hulusi Bey, iyi bakıyorlar mı memleketimizde size? Bakın,
2: evet,
0: Antepli
2: evet.
0: Olarak misafirperverlerdir,
2: evet,
0: canlardır. Ama
2: kesinlikle.
0: Varsa bir şikayetiniz
2: yok.
0: Tamam, peki buyurun.
1: Yemekleri çok güzel.
2: Yani 17 Nisan'da evlendik. İnşallah 31 Mayıs'ta da düğünümüz var. Eşimle geldim.
1: Evet.
2: Umarım güzel bir yarışma olur.
0: İnşallah güzel, keyifli bir yarışma çıkaracağız
1: İnşallah.
0: Hep beraber. Siz nasıl sosyal hayatı, hobilerinizde, sosyal alanlarda ilgilenir misiniz? Sosyal hayatınızda ilgilenir misiniz? Bulmaca çözer misiniz?
2: Ya bulmaca, fırsat buldukça, denk geldikçe çözmeyi severim. Yeni bilgiler öğrenmeyi de severim tabii ki. Ha, bilhassa tarih, tarihe düşkünüm.
0: Tarih.
2: Evet.
0: Tarihte iddialı mısınız?
2: İddialıyım.
0: O zaman tarih gelirse birazcık destek olmaya çalışacağım. Zeynep Hanım size ama.
1: Tamam.
0: Hulusi Bey zaten emin kendisinden. O zaman sizleri tanıdık. Birinci etabımızı, ikinci etabımızı, üçüncü etabımızı biliyorsunuz. Ve vakit kaybetmeden birinci etabı yarışmaya geçelim mi?
2: Geçelim.
1: Olur, geçelim. Hazırız.
0: Tamam. Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız.

0: Evet efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu yerdeyiz. 1 ile 25 arasındaki soruları açacağız ve hemen tablomuzu istiyoruz. Birinci etabın tablosu geliyor. Bakalım toplamda kaç soru üstünden yarışacağız? Toplamda 61 soruluk bir tablomuz var.
1: Evet.
0: Ve geniş bir kelimeden oluşan bir şifre kelime bulacağız programın sonuna, 3. etabın sonunda. Ama 1. etapta 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İstediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: Evet.
0: 11. Çok güzel bir yer buldunuz. İki harfli, hemen kısacık bir soru yanıtlayayım diyorsunuz. Peki, o zaman geliyor. Müzikte bir nota soruyoruz size. 10 saniyenizi başlattık.
1: Do.
0: Değil.
1: Re.
0: Değil.
1: Mi.
0: Değil.
1: Fa.
0: Fa da değil.
1: Do, re, fa, fa. La.
0: Süreniz dolduğu için yanıt veremedim. Size geçiyoruz. Hulusi Bey, bir de harf hediyemizi kabul edin. Sizinle başlıyoruz.
2: La.
0: Sürenizi başlattım.
2: La.
0: La yanıtını aldım. Harikasınız. La idi doğru yanıtımız. İki harfli diye Zeynep Hanım oraya gittiniz ama.
1: En son kaçırdım.
0: Bu arada süre sizdeyken mümkün oldukça yüksek sesli ve enerjik bir şekilde sayabilirsiniz. Do, re, mi.
1: Tamam.
0: Hatta isterseniz bir şarkıyla da üstünü süsleyin. Var mı? Sesiniz güzel midir?
1: Şarkı yok, hiç güzel mi? Değil.
0: Peki, o zaman sadece notaları alalım. Hulusi Bey, yanıtı sizden aldık, 5 puanı. Sizin hanenize yazdık, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 3 ile başlayalım.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Güzel bir yer açalım diyoruz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman. Sürenizi hukuk başlattık. Ne olabilir bu?
2: Vade.
0: Vade çok güzel bir tahmin ama bu vade değil bizim vade. Seçtiğimiz.
1: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre. Size geliyorum tamam. Zeynep Hanım. Bir de harf hediyemiz var. Öyle başlıyor. Aynı zamanda bir de isimdir bu diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Öykü.
0: Öyle başlıyoruz. İlk harfimiz Ö. Ne olabilir? Ö.
1: Tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
1: Yani
0: peki, bir harf desteği daha verdik ve Hulusi Bey size geçiyor. Ön.
1: Öner.
0: Bakın. Ön.
1: Öner.
2: Önel.
0: Önel doğru yanıt. Önel. Bir ipucu mu aldınız bir yerde?
2: Evet, biraz öyle.
0: Peki.

0: Önel biraz doğru yanıtıydı. Evet. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı sorumuzu açalım. Harika bir yer daha geliyor. Şimdi bir işi yaparken gösterilen dikkat ve itina duygusunu soracağız size. Sürenizi başlattık.
1: Özen. Özen.
0: Özen göstermekten doğru. 1-5 puan daha yazdık annenize. Bir de harf buldunuz. Z harfini açtınız. Şifremizde 2-4-5 6. harfti Z. Sizinle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22 olsun.
0: 22 numaraya gidiyoruz. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Hazır. Halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Süreniz başladı.
1: Yani aklıma bir şey gelmedi.
0: Bitirdik süresini.
1: Evet.
0: Hazır mısınız Zeynep Hanım? Sizin için süreyi başlatacağım. Tamam. Bakın, halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Normalde hayvan yavruları için ne denir? Enik denir, değil mi?
2: Evet.
0: Bakın, inek yavrusu için sürenizi başlattım.
2: Ne?
0: Hayır.
2: Ne?
0: Yavrusu için enik denir. Nedir bu? Enik değil, e?
2: Enik. Ne? Enik.
0: Ne olabilirdi? Peki.
2: İnek yavrusu.
0: Bir harf daha açıyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var Hulusi Bey. Sizden onu rica edeceğiz. Sürenizi başlattık.
1: Enek.
0: Enek tabii ki. Enek. Onun için demiştim enik deniyordu ya.
2: Enik.
0: Enik, enek.
2: İlk defa duyuyorum.
0: İlk defa duyuyorsunuz.
2: O yüzden.
0: Ha, sağlık olsun. 1-5 puanı da enek. Hulusi Bey'e kaptırdınız. Dikkat. Soruları siz pişiriyorsunuz. Hulusi Bey küçük küçük evet. Olmuş taraflarından alınıyor. Dikkat edin bakın. Sizle devam edeceğiz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 12 numara olsun.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de ne arıyoruz? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Hem doğuran kadın hem de temel esas anlamında kullanılan kelimeyi arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Ana.
0: Ana doğru tabii ki. Anneler günümüzün de değil mi efendim?
2: Evet.
0: Bu vesileyle buradan anneler gününü evet. Şimdiden kutlayalım diyoruz. Ve sizle devam ediyoruz. Hulusi Bey kaç numaralı soruyla açalım?
1: 15 numara.
0: 15 numaraya gidiyorum.
2: Nerede? Ha.
0: 15.
2: İnlemeye benzer hüzün sesi.
0: Evet. İnlemeye benzer acı veya hüzün sesi. Sürenizi başlattık.
1: Nara olabilir mi?
0: Nara'ya çok yakın. Bakın Nara'ya çok yakın. Ama Nara değil. Nara var. Nara olabilir ama Nara değil. Zeynep Hanım, A ile bitmiyor diyeyim. Küçük bir ipucu vermiş olayım. E harfiyle bitiyor kelimemizin sonu diyeyim. Bir de şifre, bir de harf desteğimizi lütfen kabul edin. A harfi desteğiyle size geliyorum Zeynep Hanım. Sürenizi başlattım. E ile bitiyor. Ne olabilir?
2: Nale.
0: Nale.
2: Evet.
0: Doğru yanıtı. Nale biliyor muydunuz kelimeyi yoksa biraz ipucundan mı esinlendiniz?
2: Biraz Nara, ipucundan
0: destek evet. Oldu. Değil mi? Tabii ki. Harika. Nale zaten çok bilinen bir kelime değildi ama evet. İnlemeye benzer acı veya hüzün sesi olarak geçiyor. Nale bir kelimeyi de buradan hep beraber izleyenlerimizle beraber oluşturmuş,
1: aynen.
0: Bulmuş, aynen hatırlamış olduk. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 8 numaralı.
0: 8 bakıyorum evet. 8. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Hazır mısınız? Sorunuzu soruyorum. Çok zor bir soru seçtiniz. Efendim, kağıtları bir adada tutmaya yarayan küçük metal bir araç soruyoruz size. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. A? Ataş. Ataş doğru yanıtını alıyorum. Harikasınız. Ataş yanıtıydı. Bildiği yerden geldi.
2: Evet.
0: Zeynep Hanım'ın, Zeynep Doğan Ataş yanıtını verdi. 1-5 puan da hanesine yazdı. Size devam ediyorum. Kaç numaralı soru yazdı?
2: 5 numara olsun.
0: 5 numara.
2: Evet.
0: Güzel. Yine 2 kelimeye gittik.
2: Evet.
0: 2 harfli bir kelimeye gittik. Pardon. 2 kelime yanlış oldu. Şeycik. Efendim. Temiz, saf ve beyaz anlamlarını taşıyan kısa ama güçlü bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlatayım.
2: Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. Harikasınız. sizinle devam edeceğim. Tamam. 16'yı öneriyorum. 14'ü öneriyorum.
2: Tamam.
0: Destek doluyorum. 19'u da öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 16'dan devam edelim.
0: 16'ya evet. Gidiyoruz o zaman. Biraz zorlayacağız siz Hulusi Bey, kusura bakmayın. 16'dan sorunuz geliyor hazırsanız. Büyük anneye verilen sevgi dolu hitap. Sürenizi başlattık. Nedir? Kucağında nedir? Ni? Ni?
2: Kucağında...
0: Ne olabilir? Peki, olmadı.
2: Olmadı.
0: Bir harf desteği açtık. Ne harfiyle başlıyoruz? Süremizi de Hulusi Bey sizin için başlatıyoruz. Bakalım Hulusi Bey yanıtını verebilecek mi?
1: Nine.
0: Nine. Doğru. Yine bu güzel ayda, değil mi? Annelerimiz, evet. Ninelerimiz, büyük annelerimizin günlerini kutladığımız, onları andığımız bu güzel ayda nine yanıtında size bir 5 puan evet. kazandırdı. Bir de şifre bana harf kaybettim. Açtınız. E harfini açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 numaralı soruya bakıyorum. 24. 24'ümüz bir foto soru.
2: Neyse.
0: Zor da bir kelime buldunuz. Bakalım beraber yanıtlayabilecek miyiz bu foto soruyu? Biliyor musunuz? İlginiz var mı bilmiyorum. Efendim gördüğünüz fotoğrafta bir ağ türünü soracağız size. Bu bir ağ türü. Balıkçıların kullandığı bir ağ türüymüş bu. Evet. Sever miyiz balığı?
1: Yani yemeği severiz ama tutmayla pek bir alakamız yok.
0: O zaman keşke hobi olarak ilgileniyor olsaydınız. Keşke. Rahat bulacaktınız. Sorumuza geçiyorum. Balıkçılıkta kullanılan bir ağ türü soruyoruz. Sürenizi başlattım. T ile başlıyor bu ağ türü.
1: Yani biraz ilgim olsaydı bilebilirdim belki. Ama ilgim olmadığı için bir şey de türetemiyorum.
0: Efendim bu avlanma çeşidi mesela troll avcılığı var, benzeri değil mi? Taramak var.
1: Evet.
0: Oralardan geliyor. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Zeynep Hanım hazır mısınız? Yanıt sırası size geçecek. Sürenizi başlatacağım. Bakalım süremiz başlasın. Ne olabilir?
2: Troll
0: evet sığmayacak ama evet, yani başka ne olabilir?
2: Hiçbir bilgim yok.
0: Peki. Yani, evet. Zaten çok normal. Biz de çalışırken özellikle fotoğraflarda evet. hatta fotoğrafı bir daha da görebiliriz. Bir taraftan da göz ucuyla bakarız. Gördüğünüz gibi farklı bir balık ve ağ türüymüş bu. Bir harf desteğini daha verdik. Süreyi de sizin için başlatıyoruz. Tıra ne olabilir? Gerisini aynı şekilde devam edebiliriz.
2: Tıra.
0: Tıra ve deyim.
1: Trale.
0: Trale değil.
1: Trala.
0: Trala da değildi Tıra. Ama bir harf desteğiyle beraber Zeynep Hanım hazır mısınız?
2: Evet hazırım şu an.
0: Tamam. Tek harf istiyoruz Tıra. Sizden. Sürenizi başlatalım.
2: Trate.
0: Değil. Tek Tırata. Harf ihtiyacımız var. Aynı harften, sesli harften.
2: Trata.
0: Trata. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Trataydı efendim bu balık. Ağ çeşidi. Biliyor muydunuz?
1: Yani bilmiyordum.
2: Ya ben görünüş olarak biliyorum ama isim olarak tabii bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz evet. tabii aynı şekilde. Trataydı bu fotoğrafta gördüğümüz balıkçılıkta da kullanılan ağ çeşidi.
2: Evet.
0: Sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı evet, soruyu evet. açalım? Nasıl yürümek istersiniz? 14'ü önerebilirim.
2: Olur 14'ten devam edelim.
0: Bir yerde durma veya ayrılmama durumunu anlatan fiil. Orada ne denir? Süreniz başladı. Orada... Orada
2: kal.
0: Kal denir ve size de 5 harf artı yazı tamamdır. Verir. Kal kelimesi.
2: Evet.
0: Kaldık 5 harf kazanıverdik. Sizinle devam ediyoruz tamam. efendim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 19'dan devam edelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Çok güzel. Özellikle hanımefendilerin çok sevdiği bir yerden gelecek soru.
2: Eşya taşımak
0: için kullanılan günlük bir aksesuar soruyoruz efendim. Çanta. Sürenizi de başlatayım önce.
2: Çanta.
0: Çanta yanıtını aldık. Hanenize de bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam edeceğim. Son 2 soruya giriyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Video sorularımız var isterseniz. 4 var.
2: Tamam 4'le devam edelim o zaman.
0: Peki 4'le devam edelim. Gidiyoruz 4 numaralı soruya. Bir videomuz var. Önce görseli seyredelim. Görüntülerimizi izleyelim. Sonra da sorumuzu soralım.
3: Laf aramızda pek anlamam ama eşyalarınız 1 milyona satmam. Cingöz bedava alırsa ya. üzülmeyin.

0: Boş yere bekleyeceğiz. Hiç kimse, hatta cingöz recai bile olsa soyacağı yeri önceden bildirmez.
1: Peki efendim. Sorumuz geliyor. Olayları gizli planlarla yönlendirmeye çalışan kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Nasıl insanlar denir? Nedir bu insanlar? Böyle E ile başlar.
2: Ender insanlar. Ender insanlar.
1: Değil. Böyle bir şeyler yaparlar böyle. En ile başlayan bir harf desteğimizi kabul edin ve Hulusi Bey size geliyoruz. Enti. Ne yapar Hulusi Bey? Enti.
3: Enti.
1: Yani, ne derler? Yani, peki bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Tekrar size geliyorum.
2: Tamam.
1: Zeynep Hanım, sürenizi başlatıyorum. Ent. Orada bir R harfine ihtiyaç var mesela.
2: Entrika.
1: Entrika?
2: Lı mı? Entrika.
1: Çok iyi yere kadar getirdiniz. Ama
3: bana ipucu oldu.
1: Hulusi Bey'e hediye etmiş oldunuz. Bir harf desteğini verdik. Hulusi Bey, sizin için süreyi başlattık.
3: Entrikacı.
1: Entrikacı tabii ki. Entrikacı doğru yanıtını. Zeynep Hanım böyle güzel güzel elleriyle pişirdi, büyüttü.
2: Evet ya, hiç sormayın.
1: Eşine ikram etti. Tebrik ediyoruz şimdiden ve son soruyu açıyoruz. Hulusi Bey, sizden alacağız son soruyu. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Bir numara olsun.
1: Bir numaraya gidiyorum. Birinci etabın son sorusunu açıyoruz. Hemen puan tablomuza bakacağız buradan gelince. Halk ağzında sık geçen, genellikle tuhaf veya garip davranışlar içinde kullanılan bir niteleme. İki kelimeden oluşuyor. Bitişik göreceksiniz burada. Sürenizi başlattık. Bir şey yapıyoruz. Genellikle tuhaf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için özze ne olabilir bu? İki kelimeden oluşan bir soru soruyoruz. Sürenizi tamam. Tekrar başlattık.
2: Özenme.
1: Özenme değil.
2: Özenti.
1: Burada.
2: Özen.
1: Peki. Bir harf desteği daha bizden. Bakalım hangi harf? Özel ne olabilir efendim? Bu genellikle bir insanın nitelemesi diyoruz. Sürenizi başlattık. Özel.
3: Özelen
1: değil. Bir harf desteğiyle size geliyorum. Zeynep Hanım, hazır mısınız?
2: Tamam, hazırım.
1: Bendesiniz. Tek harfe ihtiyaç var. Bakın sürenizi başlatacağım. 10 saniye. Hazır mıyız? Heyecanlısınız, hazırım. Biliyorum. Sürenizi başlattım. Hangi tamam. harfi?
2: Özeliş.
1: Değil. Başka hangisi?
2: Özelef. Özelaf.
1: Af. Özel. Doğru yanıt. Özel. Af yanıtını evet. aldım. Bir de şifre harf buldunuz. A harfiydi. Özel aftı. İki kelimeden evet. oluşan buradaki gizli evet. kelimemizdi. Hemen puan tablosuna gidiyorum. Hazır
2: tamam,
1: mıyız?
2: Tamam, evet hazırız.
1: Bakalım nasıl bir puan tablosu çıktı. Tahmininiz var mı kaçar soru bildiğinizle ilgili? Bir düşünceniz var mı? Sizce yani, nasıl geçti?
2: Bence güzeldi.
1: Sizce güzeldi. Evet.
2: Sizin... Tahminimden daha iyi.
1: Bence Hulusi Bey için çok daha güzeldi. Orada tatlı tatlı durdu. Dedi
2: evet,
1: ki
2: ben söyledim.
1: Hanım dedi.
3: Biraz öyle oldu.
1: Hazırlasın dedi. Ben güzel güzel. Bakayım bakalım efendim. Nasıl bir puan tablosu çıktı karşımıza. Ve kaçar puan topladık. Tabii ki büyük bir beraberlik var. Başa baş bir mücadele geçmiş durumda ilk etapta.
2: Başa baş.
1: Yedişer doğru kelime buldunuz. Süper. Yedi kelime bildik. Ve Hulusi Doğan ve Zeynep Doğan Antep'ten, Adana'dan evet. geldiler.
3: Evet.
1: Bizimle beraber bu bölümde yarışıyorlar. Yedişer kelime bildiniz. Birinci etabı burada tamamlıyoruz. Hazır mısınız?
2: Evet.
1: Hazır. İkinci etap birazcık daha heyecanlı olacak. O zaman geçiyoruz ikinci etaba.
2: Geçelim.
1: Efendim, sır küpünün ikinci etabındayız.

Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Güzel şehrimiz Gaziantep'ten ve Adana'dan gelen iki yarışmacımız var. Bugün stüdyomuzda misafirlerimiz çok uzak yoldan geldi.

0: geldiler ama bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşıyorlar. Hemen küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl geçiyor şu ana kadar yarışma?
1: Çok güzel.
0: Çok güzel. Keyfiniz yerinde mi?
2: Kesinlikle.
0: Geldiğinize değdi mi?
2: Evet. Fazlasıyla.
0: Fazlasıyla değdi. Peki o zaman keyifle yarışmaya devam edeceğiz. Zeynep Hanım, ilk sizinle yarışacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Bekliyorum. Efendim. 120 saniyeniz var. 120 tamam. Saniye içerisinde 10 soru yönlendireceğim. Hı hı. Bildiğiniz sorulara yanıtlarınızı verin. Bilemediğiniz sorularda pas deyin. Tamam. Geçeceğim. Video ve sesli sorularım var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz, istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Tamam. O sırada sürenizi durduruyor olacağız. Hazırsanız tamam. 120 saniyenizi kuruyoruz.
1: Hazırım. Bekliyorum. Peki.
0: Hazır. Yanıtı geldi. O zaman evet. İlk sorunuzu okuyorum. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir?
1: Bereketli topraklar üzerinde.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum.
0: Pas diyorsunuz. Evet. Hemen bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
3: Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar. Horladılar. İtip kalktılar Ömer'i. Sonra da...
0: Efendim, Nur İçin Hayatsın, sevgili Tuncel evet. Kurtis'in canlandırdığı karakter, ATV'nin de fenomen bir dizisi
1: Ramiz
0: Ezel.
1: Ramiz Dayı.
0: Ramiz Dayı, harikasınız, 10 puan yazdık. Ulubat Gölü hangi bölgemizdedir? Ulubat. Ulubat.
1: Marmara olması
0: gerekiyor. Marmara, yani. Harikasınız tabii ki Marmara. Futbol oyununu düşünelim. Topu geçen, topu kale çizgisinden geçmesine ne diyoruz?
1: Gol oldu diyoruz. Gol
0: oldu evet. diyoruz. Hemen bir sesi sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Orhan Hakalmaz'dan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum, pas.
0: Belki. Hemen geçiyorum. Sınav kelimesinin eş anlamlısı. Sınav. Ne oluruz? Ne yaparlar bizi?
1: Bir dakika, şu an aklımda...
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum, pas diyorum.
0: Pas dediniz.
1: Evet.
0: Çiğ börek hangi ilimizin coğrafi işaretli ürünüdür? Çiğ börek böyle. Hangi yerdeyiz çiğ börek? İç Anadolu'da bir yerdedir. Böyle çok güzel yapılır çiğ böreği. Nereye ait?
1: Konya mı?
0: Çok yakın ama o taraflarda ama biraz... Geçeyim mi?
1: Tamam, geçelim.
0: Peki, pas. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz video sorumuzu.
2: Fikret, ne var anne?
3: Nedir bu halin evlat?
2: Hayırlı etrafa.
3: Yeşillen biraz, hadi, hadi.
4: Anne, benim gülecek halim mi var? Bak, Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor.
3: Üzme kendini. Sen de evleneceksin elbet.
4: Ne zaman?
5: Belki de yarın.
3: Ay, ödümü patlattın evlat.
4: Beciğim.
5: Efendim, darısı başımıza.
3: İnşallah evladım. Beciğim, babam seni görmüyor.
0: Efendim, Gülen Gözler filminde Fikret karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Ayşe Kuruda.
0: Kuruda, Ayşen Kuruda, harika, bir 10 puan daha yazdınız. Atasözüne göre dengi dengi çalınan çalgı nedir? İnşallah sizin düğünde de bol bol
1: davul
0: tabii ki, evet, çalınacak. Tarihte İnşallah. Bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Pas derseniz başa döneceğim. Peki. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum şu an.
0: Bir türkümüz vardı. Onu da isterseniz geçelim. Ben...
1: Onu da geçelim.
0: Yetişemedik.
1: Ya.
0: Peki. Efendim. Harika bir türkümüz vardı. Biraz evet. Sonra döneceğim. Ama hemen birinci soruya gidiyoruz. Bakalım. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir diyeceğim, biliyor muyuz?
6: Orhan Kemal.
0: Orhan Kemal geldi. Evet, Orhan Kemal olacaktı. Hulusi Bey destekledi, sağ olsun. Ramiz Dayı'yı bildiniz, Marmara'yı bildiniz, Gol'ü bildiniz ve geldik. Orhan Hakalmaz'dan bir türkü dinlemiştik. Duyalım bakalım nasıldı türkümüz. Orhan

0: İki keklikti evet. Değil mi? Gelmedi evet. Aklınıza. Maalesef çok da iyi bildiğiniz bir yerdi. Evet. Şimdi diğerlerine de eyvah diyeceksiniz. Sınav kelimesinin eş anlamlısını sormuştuk. Neydi?
1: İmtihan.
0: Doğru değil mi? Evet, harika.
1: Aceleden evet.
0: Devam ediyorum. Çiğ börek sormuştum. Konya'ya kadar yaklaştık ama ben...
1: Çiğ börek.
0: Hangi ilimizdi? Eskişehir desem size.
1: Eskişehir.
0: Eskişehir olacaktı. Ve hemen gidiyorum. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir?
2: Kadeş.
0: Kadeş olacaktı. Bakın oradan tarihle ilgilenen biri olarak hemen yanıt geldi. Evet, eşinizin sorularını güzel yanıtladınız Hulusi Bey ama umarım şimdi size geliyorum. Bakalım
2: kendi sorularımı da böyle başarılı olurum.
0: İyi, öyle mi? Peki. İnşallah beraber hızlı bir güzel yarışma çıkaracağız.
2: İnşallah.
0: 120 saniyede bakalım kaç doğru yanıt bulacaksınız. Hemen geliyorum size. Ve 120 saniyenizi soruyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Başlatıyorum 120 saniyeyi. Mavi ve Siyah kimin eseridir?
2: Halit Ziya Uşaklı.
0: Harikasınız. 10 puan yazdık. Çıldır Gölü hangi bölgemizdedir?
2: Doğu Anadolu.
0: Doğu Anadolu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Hemen izliyoruz.
3: Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil.
0: Tabii ki ATV'nin fenomen dizisiydi. Harika bir dizi. Ezel'de Cansu Deren'in canlandırdığı karakteri soruyoruz.
2: Eyşan.
0: Eyşan'dı. Futbolda ceza sahasında yapılan faul sonrasında verilen atış.
2: Penaltı.
0: Penaltıydı. Cevap kelimesinin eş anlamlısı. Cevap.
2: Yanıt.
0: Yanıt. 1-10 saniye. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Triplet'inden dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Haydi güzelim.
0: Haydi güzelim ama nasıl?
2: Şekeriz.
0: Gideyim mi?
1: Pas.
0: Pas peki. Cevizli mantısı ile ünlü ilimiz hangisidir? Biraz böyle yukarılara gidin.
1: Sinop.
0: Sinop doğru tabii ki. Atasözüne göre denize düşenin sarıldığı hayvan.
1: Yılan.
0: Yılan yanıtı da geldi. Hemen bir videomuz daha var, seyrediyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.
3: Peki. Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
4: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
3: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim.
4: Ben bilirim. Ben.
3: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
4: Sirke ne olur?
3: Limon ne olur?
4: Sirkesiz.
0: Eyvah eyvah. Büyük bir aile faciasına gidiyor da Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşu suyu kavgasıyla hafızalara kazınan filmin adını soruyoruz.
1: Neşeli günler.
0: Harikasınız bir 10 puanda. Sultan 2. Mehmet'in ünvanını soruyoruz. Sultan
1: Fatih.
0: Fatih tabii ki. Hemen gidiyorum, bir şarkımız vardı. Dinleyelim bakalım nasıldı?

0: zaman yanıtınızı dinleyeyim.
1: Bekar gezelim.
0: Bekar gezelim. Sizin için artık bitmiş evet. bir evre. Evliliğe adım atan günlerde harikasınız. 20 saniyeniz kala 120 saniyede 10 doğru yanıtı tebrik evet. ederim. Başarıyla Buyurun. Tamamladınız. Harikasınız.
1: Yani teşekkür ederim.
0: 10'da 10 yaptınız. Bir puan tablomuza bakalım.
2: Tamam. Tabii. Olur.
0: Ondan sonra da ikinci etapımızı burada tamamlayalım. Bakalım nasıl bir puan tablosuyla karşı karşıyayız. Kaçar puandayız. Yarışmacılarımız ikinci etap sonunda nasıl bir mücadele içindeler. Evet. Zeynep Hanım şu anda 85 puanda kendisi. Bu bölümde

0: bir 3-4 tane soru da yanıt alamadı kendisinden ama bildiği yerlerden geldi. Biraz İç Anadolu'da iller karıştı. Arkasından Hulusi Bey çok güzel bir yarışma çıkarttı ve 135 puanla ikinci etabı tamamladı. Evet efendim, birinci etap bitti, ikinci etap da bitti. Şimdi evet, sıra geldi üçüncü etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. O zaman efendim butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği üçüncü etaba geçiyoruz sır küpünde.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok önemli iki misafirimiz var. Nikahla düğün arasında bizi yalnız bırakmadılar. Koşa koşa stüdyomuza ta Antep'ten ve Adana'dan geldiler. Harika da bir yarışma çıkarıyorlar. Hemen kendilerine dönüyorum ve diyorum ki hazır mısınız?
1: Hazırız. Hazırız.
0: Butonlarla mücadeleye hazır mısınız? Bakın artık rekabet iyice yükseliyor.
1: Evet.
0: Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Dolayısıyla seçim sizde değil, butonlarda.
2: Tamam.
0: Hazırsanız sürenizi sorularınızı sormaya başlayacağım.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
2: Hazırız.
0: Evet, Zeynep Hanım o kadar heyecanlı ki. Zeynep Hanım diyor ki tamam, susalım başlayalım. Peki, hazırsanız başlatıyorum.
1: Evet, başlayalım.
0: Sizle başlıyoruz. Hulusi Bey, siz seçeceksiniz. İkinci etap önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç numaralı soruyu açalım? Tablomuzda 61 tane sorumuz var.
2: 38.
0: 38 nolu kutuya gidiyorum. Evet. Hazırsa geliyor. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime. Süre başladı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan
2: firar
0: edebi
2: olmaz.
0: Kelime.
2: Firar.
0: Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Firar.
0: Firar değil ama çok yakın.
1: Firar.
0: Çok yakın. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir harf hediyemizi kabul edin. Sürenizi başlatıyoruz. Bu ne olabilir? Firar değil ama son harf. Buyurun Hulusi Bey. Tek harf koymanız.
2: Firan. Firan.
0: Olmadı. Tek harf rica ediyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin.
1: Firar.
0: Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım. Butonu kim kullanacak? Buyurun Hulusi Bey.
2: Firaz.
0: Değil. Değil.
2: Firak.
0: Firak doğru yanıttı. Burada sırladığımız, sakladığımız kelime firaktı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime firak. Sizle devam ediyoruz. 10 puan yazdığınız hanenize. Zeynep Hanım, butona basın önce. Arkasından cevap hakkı size geçsin. Sürenizi iyi kullanın. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 44 olsun.
0: 44'e gidiyoruz. Bakalım 44'te ne var? Gelsin 44 numaralı
1: 44.
0: Soru. Piyasada fiyat ve üretimi kontrol eden şirketler birliği. Süre başladı. Hani derler ya, böyle bir yapı olmuş da. Buyurun. Hulusi Bey, ne olabilir?
2: Yani aklıma gelmedi.
0: Peki. Ben diyeyim ki efendim, doğadan almıştır ismini. Mesela kartallar nasıl uçar? Yüksek uçar. Hangi şirketler nasıl olur? Bir harf desteği açalım. Bakın, kartaldan esinlenin. Hatırlar mısınız bu kelimenin eş anlamlısını? Sürenizi başlatmak durumundayım. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
1: Kar.
0: Buyurun Hulusi Bey.
1: Kar.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Peki. Ben tekrar ipucumda ısrar edeceğim. Kartallar yüksek uçar. Bu firmalar da, bu işletmeler de yüksek uçuyor. O zaman ne olabilir? Bir harf desteği daha verelim size. Kar. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Yok yani şu an
0: yok
1: çıkmadı
0: mu?
1: Evet.
0: Peki, o zaman bir harf desteğinizi daha kabul edin. Kartal kelimesini tekrarlıyorum, süreyi başlattım. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kartel.
0: Kartel tabii ki. Kartel olacaktı. Kartal, kartel.
1: Evet.
0: Ama Zeynep Hanım, çok ipucu verdim. Niye basmadınız butona?
1: Yine benden önce davrandığı için.
0: Öyle mi? Evet. Kendisi hızlı bastı. Peki.

0: Hulusi Bey
1: katil
0: çok hırslı bir şekilde yarışmayı çıkarıyordu, yarışıyordu. Bir de R harfinden şifre harf buldunuz. Karteldi buradaki şifre, sırladığımız, sakladığımız kelimemiz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 41 olsun.
0: 41 olsun. Bakalım 41'de ne var? 41 numaralı soruya gidiyorum. Hazır mıyız? Bakın, hazırım. Bunu bileceksiniz. Zeynep Hazım, hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Eliniz butonda mı? Bakayım.
1: Evet.
0: Soruyu okuyunca. Hazır. Başlıyorum.
1: Başlayalım.
0: Yeni doğmuş, ben süreyi bitirdiğim zaman, soruyu sormayı bitirdiğim zaman yeni doğmuş hayvan yavrusu süre başladı. Kim basacak? Ha, Zeynep Hanım, neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değildi.
1: Enik
0: tabii ki. Harika, aldık.
1: Enik.
0: Doğru yanıtımızı, enikti.
1: Evet.
0: Enek demiştik. İlk etapta çıkan bir sorumuz vardı. Burada da İ harfini buldunuz.
1: Evet.
0: Bir de şifre harfin, şifre kelimenin ilk harfini açtınız. İ harfiydi. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bakalım.
1: 50 numara olsun.
0: Siz seçtiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız Hulusi Bey? Eller butonda
2: hazır
0: mı? Peki. Önce sorunuzu okuyorum. Gelsin soru. Gelenek ve göreneklerin genel adı annelerimizin diyoruz. Süremizi başlattık. Bakalım kim basacak? Butonda. Buyurun Zeynep Hanım.
1: Anneanne.
0: Anneanne, evet. Tabii ki. Zeynep Hanım aceleyle daha butona basmadan yanıtı verdi.
2: Evet.
0: Harikasınız. Valla soru gidiyordu. Bir soru daha kaptırıyordunuz.
1: Evet ya.
0: Sorun başından beri üçüncü soruyu kaptırmış olacaksınız eşinize. Dikkat edin lütfen. Anneanne doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 34 numaralı soruyla devam edelim.
0: 34 geliyor.
1: Evet.
0: Hazır mıyız? Eller butonda mı Hulusi
1: Bey?
0: Evet. Eller, bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
2: evet,
0: edin.
2: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki eşinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama... 34 numaralı soru geliyor. Okuyorum hazırsak. Bir gruptan seçilerek ayırma işlemini soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Eleme.
0: Doğru yanıtıydı. Harikasınız. Elemek.
1: Evet.
0: Bunu elemek, ayırmak, elemekten geliyordu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini aldık sizden. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Bakın. 40 numara olabilir. 52 olabilir. 61 olabilir. 52 açabilirim.
1: Tamam, 52 olsun.
0: Peki, 52 numaralı soruyla devam ediyoruz. Çok rahat bileceksiniz.
1: Tamam.
0: İnce, zarif ve kırılgan yapıyı anlatan bir sıfat. Aman efendim, bu da çok da na. Süreniz başladı. Ben de ipucu bu kadar. Kim basacak çocuğu? Buyurun Hulusi Bey.
2: Naif.
0: Naif değil.
2: Naif narin.
0: Narin tabii ki. Harikasınız. Narin. Bir 10 puan yazdık halinize. Siz seçiyorsunuz. Bir de İ harfini buldunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sizle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 49.
0: 49'a gidiyorum. Hemen bakalım. 49. Geliyor. Kadar, dek anlamında kullanılan eski bir ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: İlk.
0: Değil. İyi. Bir şey yapılır buna. Ne yapılır?
1: Ne?
0: Kadar.
1: Ne?
0: İyi. Peki, bir harf desteği geldi. Bakalım ne geldi? L harfini aldık. Sürenizi başlattım. Kim butona buyurun.
1: İla.
0: İla doğru yanıtan aldık. Zeynep Hanım harikasınız. Kader dek anlamında kullanılan eski bir ifadeydi. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 61 olsun.
0: 61 dediniz. 61'e gidiyorum. Bakalım 61'de ne var? Sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmaya yarayan her türlü araç. Süreniz başladı. Buyurun Hulusi Bey.
2: Alet.
0: Alet doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf kazandınız. T harfini açtınız. Şifre cümlemi, şifre kelimemizden sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 55.
0: 55 numarayı istediniz. 55'e gidiyoruz. Hazır. Bilinçli olarak yapılan eylem. Hukukta niyet. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kast.
0: Kast etmek. Doğru tabii ki. Kastı buradaki kelimemiz.
1: Kast etmek.
0: Sizinle devam edebiliriz. Bu arada zor kelimelerde bulalım derseniz 59'u öneririm. 31 var. Bir fotoğraf soru. Yine 40 var. bir

0: Fotoğraf soru. Buralardan olur, destek alabiliriz.
1: Olur.
0: Peki o zaman kaç diyelim? 31 diyelim mi?
1: 31 olsun.
0: 31 diyelim. Bir fotoğraflı sorumuz var. Bakalım nasıl bir fotomuz var, geliyor 31'de. Efendim, dal bir kumaş çeşidi geliyor. Kareli bir kumaş türü. İnce kareli olmasının sebebi kendi dokusundan kaynaklanıyor ve sorumuzu okuyorum. Dalgalı parıltılar verilmiş olan kareli bir kumaş türünü soruyoruz size. Ne olabilir bu kumaş türü? Sürenizi başlattık.
1: Bakalım. Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Ama zaten değildi. Sürenizi yakmış oldum. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Makro değil ama M ile başlıyoruz. Mu ve iki sesli harfe ihtiyacımız var. Hangi iki sesli harf acaba buraya gelecek diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Önce butonu kim kullanacak? Orada bir buyurun. Zeynep Hanım buton hakkını kullandı.
2: Mura.
0: Değil. İki sesli harf dedik. Bir sesli harf desteğimiz de bizden gelsin. Tek harfe ihtiyacımız var. Önce bu sesli harfi kim bulacak ve süreyi başlatıyoruz. Dalgalı parıltılar verilen kareli bir kumaş türü soruyoruz. Buyurun.
2: Muara.
0: Muara değil, mua.
2: Mua.
0: Peki. Tekrar süreyi başlatacağım. A değil, aynı şekilde sesli harflerden devam edebilirsiniz. Süreyi başlattık. Acaba hangi ses? Buyurun Hulusi Bey.
1: Muare.
0: Muare doğru yanıtıydı. Harikasınız. Eydi buradaki ikinci harfimiz muare kelimesiydi. Burada aradığımız fotoğrafı çıkan soru. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Yine 13'ü verebiliriz, 61 diyebiliriz, 52 diyebiliriz. Sizdeyiz. 61'i açmışız. Buyurun.
1: Yani 13 olsun.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 13'te ne var? Harika bir soru geliyor. Spor müsabakalarının veya gösterilerin yapıldığı geniş alanı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir? Spor müsabakaları. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve sürenizi başlatıyoruz. Buyurun.
2: Arena.
0: Arena tabii ki. Zeynep Hanım bu sefer sessizliğini yendi ve arena yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Evet. N harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar ipuçlarımı veriyorum. 35 diyorum, 51 diyorum, daha da gidiyorum, 59 diyorum, daha ne diyeyim?
2: 35 olsun.
0: 35
2: evet,
0: olsun.
2: 35
0: harika bir soru geliyor. Hazırsanız okuyorum
2: beden
0: hemen.
2: Çalışan işçi.
0: Efendim, beden gücüyle çalışan işçiyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun Hulusi Bey.
1: Amele.
0: Amele doğru yanıtını aldık. Amele. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Yine... Foto sorularımız var. Bir de şifre harf buldunuz. 59'u açabiliriz. İsterseniz.
2: 59.
1: 59'dan devam edelim.
0: Peki 59 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bir foto soru. Bakalım nasıl bir fotomuz var. 59'da. Gelsin 59'un. Efendim 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Çok güzel, üstü açık,
2: evet,
0: dört tekerli,
2: mükemmel.
0: Atlarına çektiği bir arabadan bahsediyoruz. Bu arabanın adını soracağız size. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dört tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Hiçbir bilgim yok.
0: Peki... Bir de harf ikramımızı kabul edin lütfen. Aklınıza gelmedi, şimdi gelecek. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba tanım ne bu arabamızın? Nasıl bir araba? Dört tekerlekli hafif gezinti arabası diyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Kale. Buyurun Hulusi Bey.
1: Kalesel.
0: Çok yakın.
1: Kalesen.
0: Peki. Lütfen.

0: yokmuşlarına dikkat edin Zeynep Hanım. Bu sefer siz fırsatı çevirin bunu. Bir harf daha açtık. Bir kales ne olabilir? Kales. Ah süreyi başlattım. Kales.
1: Kaleska.
0: Kaleska doğru yanıtıydı. Harikasınız Zeynep Hanım. Zeynep Doğan bildi ve Kaleska'ydı.
1: Evet.
0: Dört tekerlekli gezinti arabamızın Kaleska. Adı. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 51'i öneriyorum. 10'u öneriyorum. 6'yı öneriyorum.
1: 51 olsun.
0: 51 numaralı soruya gidiyorum. Hazır. Çok da bulmacalarla ilgilisiniz zaten. Hemen bileceksiniz. Mısır'da güneş sembolü. Süreyi başlattık iki harfle. Hulusi Bey
2: Ra.
0: Ra dedi, aldı. Ben de artık bu soruyu da kaptırmayayım dedi.
2: Evet.
0: Ra yanıtını verdi. Harikasınız Hulusi Bey. Hulusi Doğan. R bir de şifre harf buldu. Son harfimizi, son yerimizi açıyoruz. 6 mı? 10 mu?
2: 10 olsun.
0: 10 olsun. Burada olsun. Bakın. Dikkat edin Zeynep Hanım. Çok rahat bileceksiniz bu onun soruyu. Hazır mısınız? Eller butonda mı?
1: Evet,
0: ben okuyacağım.
1: Evet.
0: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bakın son sorular açıyorum. Hadi. Hatta son soruyu açıyorum. Sorunuz geldi. Vücutta kan taşıyan yapıların genel adı. Süre başladı. Neyimiz var bizim içimizde? Nereden kan alıyorlar? Buyurun Hulusi Bey.
2: Damar.
0: Damar tabii ki. Son saniyede Hulusi Bey soruyu
1: işte yani
0: kaptı ve damar yanıtıyla finali, 3. etabı tamamladı. Geldik 3. etabın final bölümüne ve hemen puanlarımıza bakmaya geçiyoruz. Bakalım Hulusi Doğan, Zeynep Doğan çiftimiz kaçar puan topladılar bu bölümün sonunda. Hulusi Bey 90 puan ekledi çünkü 9 doğru yanıt verdi. Zeynep Doğan 6 doğru yanıt verdi. 60 puan aldı burada. Şu anda puan tablomuzda 225'e 145 oldu. Evet ve geliyoruz finalde yanıt sırasına. Hulusi Bey burada öncelik sizin. Burada tek harfi yüksek sesle ve tek seferde söylemenizi rica edeceğim.
2: Tabii ki.
0: Hazırsak
1: başlayalım.
0: Buyurun.
2: İtiraz nameleri.
0: İtiraz nameleri.
2: İ
0: harfi diyorsunuz.
2: Evet.
0: Biliyor musunuz kelimeyi? Ama diyorsunuz ki o zaten hepsi çıktı mı diyorsunuz yoksa?
2: Yani namenin mektup olduğunu biliyorum.
0: Doğru.
2: Tarihten.
0: Doğru.
2: Şikayet mektubu gibi düşündüm.
0: Şikayet mektubu ve burada bir çoğaltma var gördüğümüz gibi. İtiraz nameleri eğer doğru ise bir çoğaltma durumu var ve tabii ki itiraz nameleri doğruydu. Gönülden kabul ediyoruz, tebrik ediyoruz
2: çok
0: sizi. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız itiraz namelerinin anlamı da efendim bir karara, uygulamaya ya da duruma karşı yapılan resmi yazılı itirazın çoğul halini sırlamıştık. Saklamıştık sır küpünün birinci, ikinci, üçüncü etabında misafirlerimiz yarıştılar ve itiraz nameleri kelimelerini buldular.

0: efendim, Gaziantep'ten, Adana'dan çok önemli misafirlerimiz geldi. Sevgili Doğan çifti bizimle beraber yarıştı. Sevgili Zeynep Doğan ve Hulusi Doğan ne iyi yaptılar, geldiler. Bizimle keyifli bir yarışma çıkarttılar. Hemen biraz duygu düşünceleri alayım. Önce Zeynep Hanım, sizle başlayalım. Çok iyi mücadele ettiniz.
1: Evet, heyecanlıydım en başta ama sonra gayet güzel geçti. Heyecanımı yendim. Çok memnun oldum.
0: Biz gayet de çok güzeldi. Memnun olduk. Çok mutlu olduk.
1: Evet, yani bilmediğim kelimeleri de öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Evet.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Evet. Çok da uzak yollardan geldiniz. Hulusi Bey, nasıl geçti?
2: Ya, mükemmeldi tek kelimeyle. İlk başlarda heyecan vardı ama öğrendikçe, evet, yani cevap verdikçe kendime güvenim de geldi. Mükemmel bir yarışmaydı. Eşimle birlikte yarışmaktan daha çok mutlu oldum tabii ki.
0: Yani efendim, biz şimdiden gönülden tebrik ediyoruz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi nice güzel yıllarınız olsun beraber.
2: Çok sağ olun.
0: Bir ömür, mutluluklar diliyoruz şimdiden.
2: Çok sağ olun.
0: Ne iyi yaptınız?

0: mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
1: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
2: Cimri'ye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne fazla.

0: İfinans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
2: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
0: İfinans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
4: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: Good through partner CV Enerji.

0: telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
1: Vay, çok güzelmiş ha? Ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Bişim fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şart diye 5G'ye geçin.
3: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
4: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Mecnun'un ne işi vardır burada?
1: Demek takası yapacak olan kişi Mecnun'muş.
0: Taç ne arar Mecnun'da?
2: Tacı o bana vererek büyük bir yanlış yapar. Büyük bir yanlış.
3: Kayatekin.
2: Önce sen de aç. Tacı göreyim.

tanrı Çora. Hem tacımı gönderdi hem de kanını akıtmam için Türkleri.

0: Alpa Guhanoğlu! Batuga! Yüce Gök Tengri'nin muştusu! İç soyunu yok etmek için yeniden doğ. İt barakları yok etmeden Acun'da tek Türk esen kalmayacak.
1: Ulaştık.

0: Nasıl oldu bu?
1: Oğuz atası gibi avucunda kan pıhtısıyla doğdu. Kan pıhtısı Tengri'nin izidir. Kan varsa avucunda, hüküm sürer acunda. Gök Tengri eksikliğini giderdi. Yeniden hayat buldu. Eksik de değil, yalnız da değil. Yanında ak kız var. Gök Ordalı Batugay'la Dağ Hanlı Ak Kız. Biri ruh, biri yürek olup çift başlı kurdu tamamladılar.
0: Gök Tengri, Oğuz atamın oğulları göğe, aya, dağa, güneşe, yıldıza, denize vermediğini oğluma vermiştir. Alkışlar olsun.

yaşarlar. Hepsi yaşarlar.

0: Batugay'la Akkız boşuna bir arada değildir. Yazgı onları boşuna mı bir araya getirdi sanırsınız? Onlar... büyük bir destanı başlatmak için birliktedir. Gök ruhlu Batugay'la korkusuzluğun ışığı Akkız artık bir aradalar. İmdiden sonra herkes çift başlı kurdu dinleyecek.
1: Eski bulunlardan biri amansız bir hastalıkla pençeleşmiş. Hastalık sel gibi ilerleyip yakaladığı her insanı boğup öldürürmüş. Buna ne otacıları çare bulabilmiş, ne de ulu kanları. Tam budunları yok olacakken muştulu bir haber almışlar. Hanlıklarına çok uzak bir dağın tepesinde yağan karı bedenlerini sürerlerse... yaralarının iyileşeceğini öğrenmişler. Bir kış vakti bu dağın tepesine çıkıp yağan karı bedenlerini sürünce yaraları hemen iyileşmiş. Budunu da bu dertten kurtarmak için karı çuvallara doldurmuşlar. Orada hiç kar bırakmamışlar. Atlarına yükleyip yurtlarına götürmüşler. Hastalıktan kurtuldukları için çok mutlularmış. Yolun üzerinde dinlendikleri bir yerde güneş çıkmış. Güneşin onlara verdikleri şevkle eğlenmeye, oynamaya başlamışlar. Oynarken de sarhoş olurcasına kendilerini kaybetmişler. Oyun oynamayı bırakmışlar. Sonra ne görsünler? Çuvalları topladıkları kar erimiş. Budunlarını da bu karı götüremedikleri için soyları yok olmuş.

0: size ne kadar benzerler değil mi? Şimdi oyunlara dalarda durmazsak bizim de soyumuz yok olacaktır. Artık birbirimizle değil, düşmanla savaşma vaktidir. Bir olup Oğuz Atam gibi it barakları geldiği yere gönderme vaktidir.
1: İçinizdeki kanın sahibi kimdir?
2: Tanrı Şanadır!
1: Bedeninizdeki ruhun sahibi kimdir?
2: Tanrı Şanadır!
1: Yüce Ob-

0: Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar, horladılar, itip kalktılar Ömer'i. Sonra da...
1: Efendim Nur İçin'de yatsın, sevgili Tuncel evet. Kurtis'in canlandırdığı karakter, ATV'nin de fenomen bir dizisi
2: Ramiz
1: Ezel.
2: Ramiz Dayı,
1: harikasınız, 10 puan yazdık. Ulubat Gölü hangi bölgemizdedir? Ulubat.
2: Marmara olması
1: gerekiyor. Marmara, harikasınız tabii ki Marmara. Futbol oyununu düşünelim. Topu geçen, topu kale çizgisinden geçmesine ne diyoruz?
2: Gol oldu diyoruz.
1: Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Orhan Hakalmaz'dan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum.
0: Belki. Hemen geçiyorum. Sınav kelimesinin eş anlamlısı. Sınav. Ne oluruz? Ne yaparlar bizi?
1: Bir dakika, şu an aklımda...
0: Pas diyebilirsin.
1: Pas diyorum.
0: Pas dediniz.
1: Evet.
0: Çiğ börek hangi ilimizin coğrafi işaretli ürünüdür? Çiğ börek böyle. Hangi yerdeyiz çiğ börek? İç Anadolu'da bir yerdedir. Böyle çok güzel yapılır çiğ böreği. Nereye ait?
1: Konya mı?
0: Çok yakın ama o taraflarda ama biraz... Geçeyim mi?
1: Tamam, geçelim.
0: Peki, hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz video sorumuzu.
2: Fikret, ne var anne?
3: Nedir bu halin evlat?
2: Ayıp oluyor etrafa.
3: Neşelen biraz hadi.
2: Anne, benim gülecek halim mi var? Bak, Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor.
3: Üzme kendini. Sen de evleneceksin elbet.
2: Ne zaman?
4: Belki de yarın.
3: Ay, yüzümü patlattın evlat.
2: Beci.
4: Efendim, darısı başımıza.
3: İnşallah evladım. Babam seni gör.
0: Efendim, Gülen Gözler filminde Fikret karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Ayşe Kuruda.
0: Kuruda, Ayşen Kuruda, harika, bir 10 puan daha yazdınız. Atasözüne göre dengi dengi çalınan çalgı nedir?
1: Dengi
0: İnşallah sizin düğünde de bol bol
1: davul
0: tabii ki evet. Çalınacak. Tarihte tamam. Bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Pas derseniz başa döneceğim. Peki. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum şu an.
0: Bir türkümüz vardı. Onu da isterseniz geçelim.

0: Harika bir türkümüz vardı. Biraz evet. sonra döneceğim ama hemen birinci soruya gidiyoruz. Bakalım. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir diyeceğim. Biliyor muyuz?
1: Orhan Kemal.
0: Orhan Kemal geldi. Evet, Orhan Kemal olacaktı. Hulusi Bey destekledi, sağ olsun. Ramiz Dayı'yı bildiniz, Marmara'yı bildiniz, Gol'ü bildiniz ve geldik. Orhan Akalmaz'dan bir türkü dinlemiştik. Duyalım bakalım nasıldı türkümüz. Orhan

0: İki keklik dedi mi geldi aklınıza?
1: Maalesef
0: çok da iyi bildiğiniz bir yerdir. Evet. Şimdi diğerlerine de eyvah diyeceksiniz. Sınav kelimesinin eş anlamlısını sormuştuk. Neydi?
1: İmtihan.
0: Doğru değil mi? Evet, harika.
1: O aceleden evet.
0: Devam ediyorum. Çiğ börek sormuştum. Konya'ya kadar yaklaştık ama ben...
1: Çiğ börek.
0: Hangi ilinizdi? Eskişehir desem size.
1: Eskişehir
0: olacaktı. Ve hemen gidiyorum. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir?
2: Kadeş.
0: Kadeş olacaktı. Bakın oradan tarihle ilgilenen biri olarak hemen yanıt geldi. Evet, eşinizin sorularını güzel yanıtladınız Hulusi Bey, ama şimdi size geliyorum. Bakalım
2: kendi sorularıma da böyle başarılı olurum.
0: Öyle mi? Peki. İnşallah beraber hızlı bir güzel yarışma çıkaracağız.
2: İnşallah.
0: 120 saniyede bakalım kaç doğru yanıt bulacaksınız. Hemen geliyorum size. Ve 120 saniyenizi soruyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Başlatıyorum 120 saniyeyi. Mavi ve

0: Siyah kimin eseridir?
1: Halit Ziya Uşaklıgil.
0: Harikasınız, 10 puan yazdık. Çıldır Gölü hangi bölgemizdedir?
1: Doğu Anadolu.
0: Doğu Anadolu doğru yanıtımız. Bir videomuz var, hemen izliyoruz.
2: Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil. Daha çok seveceğim.
0: Tabii ki ATV'nin fenomen dizisiydi. Harika bir dizi. Ezel'de Cansu Deren'in canlandırdığı karakteri soruyoruz.
1: Eyşan.
0: Eyşan'dı. Futbolda ceza sahasında yapılan faul sonrasında verilen atış.
1: Penaltı.
0: Penaltıydı. Cevap kelimesinin eş anlamlısı. Cevap.
1: Yanıt.
0: Yanıt. 1-10 santim. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Gruplaçın'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Haydi güzelim.
0: Haydi güzelim ama nasıl?
2: Şekeriz.
0: Gideyim mi?
1: Pas.
0: Pas peki. Cevizli mantısı ile ünlü ilimiz hangisidir? Biraz böyle yukarılara gidin.
1: Sinop.
0: Sinop doğru tabii ki. Atasözüne göre denize düşenin sarıldığı hayvan.
1: Yılan.
0: Yılan yanıtı da geldi. Hemen bir videomuz daha var, seyrediyoruz. Arkasından sorunuz geliyor.
3: Peki. Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
4: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
3: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim.
4: Ben bilirim. Ben.
3: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
4: Sirke ne olur.
3: Limon ne olur.
4: Sirkesiz.
0: Eyvah eyvah. Büyük bir aile faciasına gidiyor da Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşu suyu kavgasıyla hafızalara kazınan filmin adını soruyoruz.
1: Neşeli günler.
0: Harikasınız bir 10 puanda. Sultan 2. Mehmet'in ünvanını soruyoruz. Sultan...
1: Fatih.
0: Fatih tabii ki. Hemen gidiyorum, bir şarkımız vardı. Dinleyelim bakalım nasıldı. Gelsin.
5: Yaylı geliyor yaylı. Bizi de
1: hatırladım.
0: Hatırladınız mı? Peki o zaman yanıtınızı dinleyeyim.
1: Bekar gezelim.
0: Bekar gezelim. Sizin için artık bitmiş evet. Bir evre. Evliliğe adım atan günlerde harikasınız. 20 saniyeniz kala 120 saniyede 10 doğru yanıtı tebrik evet. ederim. Başarıyla buyurun. Tamamladınız. Harikasınız.
1: Teşekkür ederim.
0: 10'da 10 yaptınız. Bir puan tablomuza bakalım.
2: Tamam. Tabii. Olur.
0: Ondan sonra da ikinci etapımızı burada tamamlayalım. Bakalım nasıl bir puan tablosuyla karşı karşıyayız. Kaçar puandayız. Yarışmacılarımız ikinci etap sonunda nasıl bir mücadele içindeler. Evet. Zeynep Hanım şu anda 85 puanda kendisi. Bu evet. bölümde bir 3-4 tane soru da yanıt alamadı kendisinden ama bildiği yerlerden geldi. Biraz İç Anadolu'da iller karıştı. Arkasından Hulusi Bey çok güzel bir yarışma çıkarttı ve 135 puanla ikinci etabı tamamladı. Evet efendim, birinci etap bitti, ikinci etap da bitti. Şimdi evet. sıra geldi üçüncü etaba. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. O zaman efendim butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği üçüncü etaba geçiyoruz sır küpünde.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok önemli iki misafirimiz var. Nikahla düğün arasında bizi yalnız bırakmadılar. Koşa koşa stüdyomuza ta Antep'ten ve Adana'dan geldiler. Harika da bir yarışma çıkarıyorlar. Hemen kendilerine dönüyorum ve diyorum ki hazır mısınız?
1: Hazırız. Hazırız.
0: Butonlarla mücadeleye hazır mısınız? Bakın artık rekabet iyice yükseliyor.
1: Evet.
0: Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar...

0: karar verecek. Dolayısıyla seçim sizde değil, butonlarda.
1: Tamam.
0: Hazırsanız sürenizi sorularınızı sormaya başlayacağım.
2: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
2: Evet.
1: Hazırız.
0: Evet, Zeynep Hanım o kadar heyecanlı ki. Zeynep Hanım diyor ki tamam Oğuz, susalım başlayalım. Peki, hazırsanız başlatıyorum.
2: Evet, başlayalım.
0: Sizle başlıyoruz. Hulusi Bey, siz seçeceksiniz. İkinci etap önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç numaralı soruyu açalım? Tablomuzda 61 tane sorumuz var.
1: 38.
0: 38 nolu kutuya gidiyorum. Evet. Hazırsa geliyor. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime. Süre başladı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan
1: firar
0: edebi
1: olmaz.
0: Kelime.
1: Firar.
0: Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Firar.
0: Firar değil ama çok yakın.
2: Firar.
0: Çok yakın. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir harf hediyemizi kabul edin. Sürenizi başlatıyoruz. Bu ne olabilir? Firar değil ama son harf. Buyurun Hulusi Bey. Tek harf koymanız.
1: Firan. Firan.
2: Firan.
0: Olmadı. Firiz. Tek harf rica ediyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin.
2: Firan.
0: Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım. Butonu kim kullanacak? Buyurun Hulusi Bey.
1: Firaz.
0: Değil. Değil.
1: Firak.
0: Firak doğru yanıttı. Burada sırladığımız, sakladığımız kelime firaktı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime firak. Sizle devam ediyoruz. 10 puan yazdığınız hanenize. Zeynep Hanım, butona
2: evet.
0: Basın önce. Arkasından
2: tamam.
0: Cevap hakkı size geçsin. Sürenizi iyi kullanın. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 44 olsun.
0: 44'e gidiyoruz. Bakalım 44'te ne var? Gelsin 44 numaralı
2: 44.
0: Soru. Piyasada fiyat ve üretimi kontrol eden şirketler birliği süre başladı. Hani derler ya böyle bir yapı olmuş da buyurun. Hulusi Bey ne olabilir?
1: Yani aklıma gelmedi.
0: Peki ben diyeyim ki efendim doğadan almıştır ismini. Mesela kartallar nasıl uçar? Yüksek uçar. Hangi şirketler nasıl olur? Bir harf desteği açalım. Bakın kartaldan esinlenin. Hatırlar mısınız bu kelimenin eş anlamlısını? Sürenizi başlatmak durumundayım. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
2: Kar.
0: Buyurun Hulusi Bey.
2: Kar.
0: Olmadı mı?
1: Olmadı.
0: Peki. Ben tekrar ipucumda... Israr edeceğim. Kartallar yüksek uçar. Bu firmalar da, bu işletmeler de yüksek uçuyor. O zaman ne olabilir? Bir harf desteği daha verelim size. Kar ne olabilir? Süreyi başlattım. Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Yok yani şu an
0: yok mu?
2: Çıkmadı evet.
0: Peki o zaman bir harf desteğimizi daha kabul
2: tamam.
0: Edin. Kartal kelimesini tekrarlıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Hulusi Bey.
1: Kartel.
0: Kartel tabii ki. Kartel olacaktı. Kartal, kartel.
2: Evet.
0: Ama Zeynep Hanım çok ipucu verdim. Niye basmadınız butona?
2: Yine benden önce davrandığı için.
0: Öyle mi? Evet. Kendisi hızlı bastı. Peki. Evet Hulusi Bey.
2: Kartel.
0: Çok hırslı bir şekilde yarışmayı çıkarıyordu, yarışıyordu. Bir de R harfinden şifre harf buldunuz. Karteldi buradaki şifre sırladığımız, sakladığımız kelimemiz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41 olsun.
0: 41 olsun. Bakalım 41'de ne var? 41 numaralı soruya gidiyorum. Hazır mıyız? Bakın
1: hazırım.
0: Bunu bileceksiniz. Zeynep Hazım hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Eliniz butonda mı? Bakayım.
2: Evet.
0: Soruyu okuyunca. Hazır. Başlıyorum.
2: Başlayalım.
0: Yeni doğmuş ben süreyi bitirdiğim zaman soruyu sormayı bitirdiğim zaman yeni doğmuş hayvan yavrusu süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil, enek değildi.
2: Enik.
0: Enik tabii ki. Harika aldık.
2: Enik.
0: Doğru yanıtımızı enikti.
2: Evet.
0: Enek demiştik. İlk etapta çıkan bir sorumuz vardı. Burada da i harfini buldunuz.
2: Evet.
0: Bir de şifre harfin, şifre kelimenin ilk harfini açtınız. İ harfiydi. Harika. Sizle devam ediyoruz.

0: Kaç tamam. numaralı soruyu açalım? Bakalım.
1: 50 numara olsun.
0: Siz seçtiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız Hulusi Bey? Eller butonda
2: Hazır.
0: Mı? Peki. Önce sorunuzu okuyorum. Gelsin soru. Gelenek ve göreneklerin genel adı annelerimizin diyoruz. Süremizi başlattık. Bakalım kim basacak? Butonu. Buyurun Zeynep Hanım.
1: Anneanne.
0: Anneanne evet. Tabii ki. Zeynep Hanım aceleyle daha butona basmadan yanıtı verdi. Evet. Harika. Valla soru gidiyordu. Bir soru daha kaptırıyoruz.
1: Evet ya,
0: yani. Başından beri üçüncü soruyu kaptırmış olacaksınız eşinize. Dikkat edin lütfen. Anneanne doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 34 numaralı soruyla devam edelim.
0: 34 geliyor.
1: Evet.
0: Hazır mıyız? Eller butonda mı Hulusi
1: evet.
0: Bey?
1: Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
2: evet,
0: edin.
2: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki eşinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama 34 numaralı soru geliyor. Okuyorum hazırsak. Bir gruptan seçilerek ayırma işlemini soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Eleme.
0: Eleme doğru yanıtıydı. Harikasınız. Elemek.
1: Evet.
0: Bunu elemek, ayırmak, elemekten geliyordu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini aldık sizden. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Bakın 40 numara olabilir, 52 olabilir, 61 olabilir. 52 açabilirim.
1: Tamam 52 olsun.
0: Peki 52 numaralı soruyla devam ediyoruz. Çok rahat bileceksiniz.
1: Tamam.
0: İnce, zarif ve kırılgan yapıyı anlatan bir sıfat. Aman efendim bu da çok da na. Süreniz başladı. Ben de ipucu bu kadar. Kim basacak önce? Buyurun Hulusi Bey.
2: Naif.
0: Naif değil.
2: Naif narin.
0: Narin tabii ki. Harikasınız. Narin. Bir 10 puan yazdık halinize. Siz seçiyorsunuz. Bir de i harfini buldunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sizle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 49.
0: 49'a gidiyorum. Hemen bakalım. 49. Geliyor. Kadar, dek anlamında kullanılan eski bir ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: İlk.
0: Değil. İyi. Bir şey yapılır buna. Ne yapılır? Kadar.
1: Dile.
0: Peki bir harf desteği geldi. Bakalım ne geldi? L harfini aldık. Sürenizi başlattım. Kim butona buyurun.
1: İla.
0: İla doğru yanıtan aldık. Zeynep Hanım harikasınız. Kader dek anlamında kullanılan eski bir ifadeydi. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim? 61
1: evet.
0: dediniz. 61'e gidiyorum. Bakalım 61'de ne var? Sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmaya yarayan her türlü araç. Süreniz başladı. Buyurun Hulusi Bey.
2: Alet.
0: Alet doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf kazandınız. T harfini açtınız. Şifre cümlemi, şifre kelimemizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 55.
0: 55 numarayı istediniz. 55'e gidiyoruz. Hazır. Bilinçli olarak yapılan eylem. Hukukta niyet. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kast.
0: Kast etmek. Doğru tabii ki. Kastı buradaki kelimemiz.
1: Kast etmek.
0: Sizinle devam edebiliriz. Bu arada zor kelimelerde bulalım derseniz 59'u öneririm. 31 var. Bir fotoğraf soru. Yine 40 var. Bir fotoğraf soru. Buralardan olur. Destek alabiliriz.
2: Olur.
0: Peki o zaman kaç diyelim? 31 diyelim mi?
2: 31 olsun.
0: 31 diyelim. Bir fotoğraflı sorumuz var. Bakalım nasıl bir fotomuz var geliyor 31'de. Efendim dal bir kumaş çeşidi geliyor. Kareli bir kumaş türü. İnce kareli olmasının sebebi kendi dokusundan kaynaklanıyor ve sorumuzu okuyorum. Dalgalı parıltılar verilmiş olan kareli bir kumaş türünü soruyoruz size. Ne olabilir bu kumaş türü? Sürenizi başlattık. Bakalım.
2: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Ama zaten değildi. Sürenizi yakmış oldum. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Makro değil ama M ile başlıyoruz. Mu ve iki sesli harfe ihtiyacımız var. Hangi iki sesli harf acaba buraya gelecek diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Önce butonu kim kullanacak? Orada bir buyurun. Zeynep Hanım buton hakkını kullandı.
1: Mura. Mu.
0: Değil.
1: Buğra.
0: İki sesli harf dedik. Bir ses

0: desteğimiz de bizden gelsin. Tek harfe ihtiyacımız var. Önce bu sesli harfi kim bulacak ve süreyi başlatıyoruz. Dalgalı parıltılar verilen kareli bir kumaş türü soruyoruz. Buyurun.
1: Muara.
0: Muara değil, mua.
1: Mua.
0: Peki. Tekrar süreyi başlatacağım. A değil, aynı şekilde sesli harflerden devam edebilirsiniz. Süreyi başlattık. Acaba hangi ses? Buyurun Hulusi Bey.
2: Muare.
0: Muare doğru yanıtıydı. Harikasınız. Eydi buradaki ikinci harfimiz muare kelimesiydi. Burada aradığımız fotoğrafı çıkan soru. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Yine 13'ü verebiliriz, 61 diyebiliriz, 52 diyebiliriz. Sizdeyiz. 61'i açmışız. Buyurun.
2: Yani 13 olsun.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 13'te ne var? Harika bir soru geliyor. Spor müsabakalarının veya gösterilerin yapıldığı geniş alanı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir? Spor müsabakaları. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve sürenizi başlatıyoruz. Buyurun.
1: Arena.
0: Arena tabii ki. Zeynep Hanım bu sefer sessizliğini yendi ve arena yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Evet. N harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar ipuçlarımı veriyorum. 35 diyorum, 51 diyorum, daha da gidiyorum, 59 diyorum, daha ne diyeyim?
1: 35 olsun.
0: 35
1: evet,
0: olsun.
1: 35'e
0: harika bir soru geliyor. Hazırsanız okuyorum
1: efendim,
0: hemen.
1: Çalışan işçi.
0: Efendim, beden gücüyle çalışan işçiyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun.
2: Amele.
0: Amele doğru yanıtını aldık. Amele. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Yine... Foto sorularımız var. Bir de şifre harf buldunuz. 59'u açabiliriz. İsterseniz.
1: 59.
2: 59'dan devam edelim.
0: Peki 59 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bir foto soru. Bakalım nasıl bir fotomuz var. 59'da. Gelsin 59'un. Efendim 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Çok güzel, üstü açık,
1: evet,
0: dört tekerli,
1: mükemmel.
0: Atlarına çektiği bir arabadan bahsediyoruz. Bu arabanın adını soracağız size. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dört tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Hiçbir bilgim yok.
0: Les. Peki... Bir de harf ikramımızı kabul edin lütfen. Aklınıza gelmedi, şimdi gelecek. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba ne bu arabamızın? Nasıl bir araba? Dört tekerlekli hafif gezinti arabası diyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Kale. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kalesel, kalesal.
0: Çok yakın. Kales.
2: Kalesen.
0: Peki. Lütfen ipuçlarına dikkat edin Zeynep Hanım. Bu sefer siz
1: tamam.
0: Fırsata çevirin bunu. Bir harf daha açtık. Bir kales. Ne olabilir? Kales. Süreyi başlattım. Kales.
1: Kaleska.
0: Kaleska doğru yanıtıydı. Harikasınız Zeynep Hanım. Zeynep Doğan bildi ve Kaleska'ydı.
1: Evet.
0: Dört tekerlekli gezinti arabamızın Kaleska. Adı. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 51'i öneriyorum. 10'u öneriyorum. 6'yı öneriyorum.
1: 51 olsun.
0: 51 numaralı soruya gidiyorum. Hazır. Çok da bulmacalarla ilgilisiniz zaten. Hemen bileceksiniz. Mısır'da güneş sembolü. Süreyi başlattık iki harfle. Hulusi Bey.
2: Ra.
0: Ra dedi, aldı. Ben de artık bu soruyu da kaptırmayayım dedi.
2: Evet.
0: Ra yanıtını verdi. Harikasınız Hulusi Bey. Hulusi Doğan. R bir de şifre harf buldu. Son harfimizi, son yerimizi açıyoruz. 6 mı? 10 mu?
2: 10 olsun.
0: 10 olsun. Burada olsun. Bakın. Dikkat edin Zeynep Hanım. Çok rahat bileceksiniz bu onun soruyu. Hazır mısınız? Eller butonda mı?
1: Evet,
0: ben okuyacağım.
1: Evet.
0: Hazır mısınız?
1: Hazır mısınız?
0: Bakın son soruları açıyorum. Hadi. Hatta son soruyu açıyorum. Sorunuz geldi. Vücutta kan taşıyan yapıların genel adı. Süre başladı. Neyimiz var bizim içimizde? Nereden kan alıyorlar? Buyurun Hulusi Bey.
2: Damar.
0: Damar tabii ki. Son saniyede Hulusi Bey soruyu
1: işte
0: kaptı ve damar yanıtıyla finali, 3. etabı tamamladı. Geldik 3. etabın final bölümüne ve hemen puanlarımıza bakmaya geçiyoruz. Bakalım Hulusi Doğan, Zeynep Doğan çiftimiz kaçar puan topladılar bu bölümün sonunda. Hulusi Bey 90 puan ekledi çünkü 9 doğru yanıt verdi. Zeynep Doğan 6 doğru yanıt verdi. 60 puan aldı burada. Şu anda puan tablomuzda 225'e 145 oldu. Evet ve geliyoruz finalde yanıt sırasına. Hulusi Bey, burada öncelik sizin. Burada tek harfi yüksek sesle ve tek seferde söylemenizi rica edeceğim.
2: Tabii ki.
0: Hazırsak
1: başlayalım.
0: Buyurun.
2: İtiraz nameleri.
0: İtiraz nameleri.
2: İ
0: harfi diyorsunuz.
2: Evet.
0: Biliyor musunuz kelimeyi? Ama diyorsunuz ki o zaten hepsi çıktı mı diyorsunuz yoksa?
2: Yani namenin mektup olduğunu biliyorum.
0: Doğru.
2: Tarihten.
0: Doğru.
2: Şikayet mektubu gibi düşündüm.
0: Şikayet mektubu ve burada bir çoğaltma var gördüğümüz gibi. İtiraz nameleri eğer doğru ise bir çoğaltma durumu var ve tabii ki itiraz nameleri doğruydu. Gönülden kabul ediyoruz, tebrik ediyoruz
2: çok
0: sizi. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız itiraz namelerinin anlamı da efendim bir karara, uygulamaya ya da duruma karşı yapılan resmi yazılı itirazın çoğul halini sırlamıştık, saklamıştık. Sır küpünün birinci, ikinci, üçüncü etabında misafirlerimiz yarıştılar ve itiraz nameleri kelimelerini buldular.

0: Evet efendim, Gaziantep'ten, Adana'dan çok önemli misafirlerimiz geldi. Sevgili Doğan çifti bizimle beraber yarıştı. Sevgili Zeynep Doğan ve Hulusi Doğan ne iyi yaptılar, geldiler. Bizimle keyifli bir yarışma çıkarttılar. Hemen biraz duygu düşünceleri alayım. Önce Zeynep Hanım, sizle başlayalım. Çok iyi mücadele ettiniz.
1: Evet, heyecanlıydım en başta ama sonra gayet güzel geçti. Heyecanımı yendim. Çok memnun oldum.
0: Biz gayet de çok güzeldi. Memnun olduk. Çok mutlu olduk.
1: Evet, yani bilmediğim kelimeleri de öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Evet.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Evet. Çok da uzak yollardan geldiniz. Hulusi Bey, nasıl geçti?
2: Ya, mükemmeldi tek kelimeyle. İlk başlarda heyecan vardı ama öğrendikçe, evet, yani cevap verdikçe kendime güvenimle geldi. Mükemmel bir yarışmaydı. Eşimle birlikte yarışmaktan daha çok mutlu oldum tabii ki.
0: Yani efendim, biz şimdiden gönülden tebrik ediyoruz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi nice güzel yıllarınız olsun beraber.
2: Çok sağ olun.
0: Bir ömür, mutluluklar diliyoruz şimdiden.
2: Çok sağ olun.
0: Ne yaptınız? O kadar kilometre, o kadar uzaktan geldiniz. Sizleri burada misafir ettik, yarıştınız. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle.
2: Tabii ki.
0: İyi günlerde
1: çok
0: okuyun, bizleri
2: çok
0: hatırlayın diyoruz efendim. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber, bu mücadeleyi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: Yarının bereketinde esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Bazen seçim yapmak zorunda kalırsınız. Seçtiğiniz yol ya kahraman edip sizi alkışlatır ya da yanlışa düşürüp karkışlatır. Yolu seçen sizseniz, yolun sonuna katlanacak da sizsiniz. İster kahramanlığa çıksın, ister yanlışa. Yolun sonunda yaptığınız seçimlerle baş başasınız.
1: Acele edin biraz. Haydi.
2: Oyalanmayın. Hepsini karşı caddelere sokun.
1: Yerden kaldırmayın bakışlarınızı.
2: Hatun. Sen dur hele.

0: Yaşasın! Sağ dur! Aklıma kızı sırmanmadır İtegül'üm. Onlar için sağ kalman gerek. Haydi aslanım! Haydi!
1: Canını öyle bir alacağım ki yalvaracaksın bana.
2: Düşünde görürsün.

0: Yaşamak için ne güzel bir yer. Ne güzel bir vakit.
1: Ne yer, ne de vakit. Güzel olan senin yanında olmaktır kız.
0: Şimdi vakit dursa seninle birlikte burada, bu güzel ormanda, kuşların cıvıltısında, yıldızların altında sonsuza kadar yaşasak. Yıldızlar bile bize katılsa.
1: Ben seni tanıdığımdan beri yıldızlara bakmaz oldum Hakkı'sı. Sen benim yeryüzündeki yıldızımsın. Sen ol da ben sonsuz karanlığa bile razıyım.
0: Keşke Esrigin Kam aramızdaki bağ kuşaklamıştılarken herkes görseydi.
1: Herkes görecek. Herkes bilecek. Acundaki herkes.
0: Isırmayla Yaman'ı merak ederim. Isırma kesin boynumdan inmez.
1: Benimkiler? Babamla teyzemi düşünsene. Of. Temur. Kandaşım kuşak sarmış diye havalara fırlatacak. Hele bir de sarılmaya kalkarsa nefesimi keser.
0: İzin vermem Tegil'im.
2: Oğlum. Oğlum kalk. Temur. Temur oğlum uyan. Oğlum. Uyan. Uyan oğlum. Uyan. Temur. Mecnun kızım. Temur, kalk haydi. Kargıçlar olsun. Gökte yürüm, bana yardım et. Atanı bırakma. Atanı bırakıp gitme oğlum. Kalk haydi. Temur, kalk. Temur.

0: Тенгрим.
1: Бабам.
0: Oğlum.
1: Ne olur. Ne olur burada. Ne oldu bize?
0: Alkışlar olsun. Meyjen. Kalk haydi.
2: Hanım.
0: Meyjen.
2: Ne oldu bize?
0: Ben de bilmem. Ama elbette öğreniriz. Kaya. Haydi. Sakın uyumayın. Uyumayın.

0: Oğlum. Uyan. Oğlum uyan. Oğlum. Oğlum uyan.
1: Evet işim orada.
0: Haydi uyan.
1: İşim orada. Kaya öldü. Kaya öldü. İşim orada.
0: Gülsele. Gülsele kızım. Suyu ver bana oradan. Ver şunu. Kaya. Kaya uyan. Uyan oğlum. Uyan. Kaya.

0: geri döndüğüne göre dediklerimi yerine getirdin. Emrettiklerimi yapmadan geri dönmeyecek kadar aklı başında bir bilirim seni. Doğru mu bilirim?
1: Doğru bilirsin Yüce Babar. Tacı bulamadık. Ama tacın getirilmesi için gerekeni yaptık. Alpaguan, Timur, Kaya.
0: Bu kadar mı? Batuga?
1: Batuga ile Akkız sarayda yoklardı Yüce Babar.
0: Nasıl yoklardı? Nereye giderler?
1: Bilmem Yüce Babar, sarayda yoklardı. Ne taç, ne Akkız, ne Batuga.
0: Şimdi de kurtuldular öyle mi?
1: Ama Yüce Babar, Yasavul Saltuk. Adamlarımız burada can verse de Yasavul'u öldürdük.
0: Güzel. Demek orduları komutansız kaldı. Ama bana bu kadarı yetmez. Yetmez. Bu onların son kurtuluş olmalı. Hadi.
2: Saynadan bir tik var.

güzel. Barak Ağa'nın torunu Sayın'a yola çıkmış gelir. O gelene kadar Alpaguan tacı bana vermiş olacak. O vakit Sayın Ağa ölümüne diz çöküp hanlığımı tanıyacak.

0: Bu tütsü uyutmak içindir. Bu tütsünün dumanından soluyan herkes kendinden geçercesine uyur. Bütün sarayı dumanla solutmuşlar.
1: Gökvenlerin kılıçları bile kanındaydı. Demek ki nedeni buymuş.
2: Sizi öldürmek niyetiyle uyutmuş olmadılar tüm sarayı.
3: Dövüşerek hanımızı ve tekinlerimizi yenemeyeceklerini anlamışlar.
4: Çoban olmasaydı hepimizi öldürecekler miydi yani?
1: Dertleri canımız değil. Dertleri taç belli ki tacı aramışlar.
5: Aklım almaz ambabam. Tek amaçları tacı aramak olamaz.
1: Öyle. Daha büyük bir oyun hazırlarlar.

0: mülkün töresini yaşatmaktır. Yaramız sağalmasına. Anşata.
1: Odun yaşadıkça töre yaşar. Töre yaşadıkça devlet yaşar. Odun ise devlet var oldukça yaşar. Savaşın vakti olmaz. Töre boşluk kabul etmez. Yasavulluk ise boş kalmaz. Töre uygulana yeni yasavul seçile.
0: Bundan böyle ordularımın yeni yasavulu Demur Tekin'dir.

0: Tam böyle yeni yasa oğlum sensin. Görevini bilesin. Üstesinden gelesin. Yeni görevin çok çetindir. Gökmenlerin sıkıntıdaysa döşek yüzü görmeyesin. Yaraları sağalmadan otağına girmeyesin.
1: Buyruk hanımındır.

0: Dağda biraz dinlenir, sonra yola çıkarız.
1: Barak Ağa'nın torunu Sayın'a yolda. Atalarının topraklarına geliyor. Bundan sonra o da burada, Büyük Obar'ın yanında olacak. Siz de ona hizmet edeceksiniz.
0: Bu sebeple kaçmaya çalışan olursa kanını akıtır, ona kurban ederim.
2: Haydi!

0: 楓。
1: Bunlar kendi kadınları değil.
0: Öyle görünür.

0: Yay ve okları.
1: Uçmakta omzunda taşısın. Göktengirinin sonsuz bozkırında av avlasın, kuş kuşlasın.

0: gülüşü hatırlayacağım dediğin yeri. Bir gün ölürsem beni buraya gömün dedin Saltuğum. Beni buraya gömün. Gülüşünde yatayım. Esenlik bulayım dedin. Şimdi sen benim gülüşümde uyurken ben senin ölüşünde yaşayacağım. Sana kavuşmak için baharlar sayacağım. Hanım, yapma hanım, ağlama.
1: Bıraksın, ağlasın.

Yola çıktığımızdan beri ağzımıza tek lokma aş sokmadık. Bir damla su, bir lokma aş. Çoluk çocuk var, bari bir yudum su verin.

0: Kadınların durum ve hareketlerine bakılırsa Larit Barak kadını değil, başka boydandır.
1: Obara hizmet etmek için götürülen kadınlardan bunlar.

0: masum.
1: Ne yaparsın?
0: Kadınlara kalkan olayları kesmeye giderim. Ayda!

0: Korkmayın gayrı. Kimse size bir şey yapamaz.
1: Kimsiniz siz? Bu albızlar nereden getirdi sizi?
0: Göçebeyiz biz. Bu albızlar obamızı basıp erlerimizi kılıçtan geçirdiler. Tanya diye kadın prensesleri gelecekmiş. Biz ona köle olarak götürürlerdi.
2: Senin adın ne?
0: Akkız. Senin adın ne?
2: Hatice. Sen de bizi vuracak mısın Akkız?
0: Bundan gayrı size gölgesiyle bile rahatsızlık vereni bu Acun'u dar ederim. Tamam mı? İsmin ne güzelmiş Hatice.
2: Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hatununun adıdır Hatice.
0: Çok mu seversin sen bu ismi?
2: Evet, ninem de çok sever. O koydu benim ismimi. Hem peygamberimiz de hatunu çok severmiş. Öyle severmiş ki Hazreti Hatice vefat edince çok üzülmüş. Günlerce üzünlenmiş.
0: Demek öyle.
2: Öyle ya.
1: Şimdi nereye gideceksiniz?
0: Gidecek hiçbir yerimiz yoktur. Nereye gideceğimizi de bilmeyiz. Aynı dinden, aynı budundan değiliz. Ama nerede bir albız, nerede zulüm varsa dinine, budununa bakmadan orayı ateşe veririz. Gayrı hürsünüz. Dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama dilerseniz bizimle birlikte Gökorda'ya gelip esenlikle yaşarsınız.

0: Hebemde hepimize yetecek kadar aş vardır. Önce karnımızı doyurur, sonra yola çıkarız.
1: Suda var mı durakız?
0: Vardır elbet. Aydat'ın yanına varıp aşları alalım.

0: Saltuğun yasını dahi tutamadan yerine yeni yasavulu seçtim. Çünkü düşman büyük. Vakit dar. Elbet yas tutacak vakit gelecek. Ama henüz değil. Şimdi Acun'dan silmemiz gereken bir düşman var. Çolpan'la Saltuk Türk boylarıyla görüşüp destek sözü almışlardır. Yakında destek gökmenler Gökorda'ya toplanmaya başlarlar. Demirşad, yeni yasavul olarak ordunun hazırlıklarına başlansın.
1: Buyruk hanımındır.

0: Un moment.
1: Il y en a...

0: Ahırlar olsun. Çipir ısırığı bu. Gök Tengri yardım et bize. Çipir ısırığı bu.
1: Ne oldu, neye bakarsın Ulukan?
2: Yüce Obar, bu çepir işe yarayacak mı dersin? Tacı getirecek mi?
3: Bugüne kadar yaramadığı görülmemiştir. Öyle olmasa durduk yere keyiflenir miyim Barsuk?
2: İyi de tacıya geri getirmezlerse.
3: O vakit nasıl geçmişte çepirle kara çaparların soyunu Acun'dan sildiysek, şimdi de Gök Hanlığı'nın soyunu Acun'dan sileriz. Yapmadığımız iş değil Barsuk.

0: Ben Barak Ağa'nın tacını Esri Günkam'a verip Obar'a büyük bir darbe vurduk zannederken gördüğüm manzaraya bak. Bütün sarayı uyuttukları yetmiyormuş gibi bir de hanımı çepille zehirlemişler.
1: Çepir nedir?

Bağırlardan. Bir tık var hanım. Batuga okumakalım ne derler.

Köçürme oyununu benden iyi oynarsın. Ama öldürme oyununu benim daha iyi oynadığımı öğreneceksin. Şimdi ya Barakah'ın tacını kendi ellerinde bana getirirsin, ya da sen ve Tegin'lerin... Çepir'in zehriyle acılar içinde inleyerek öldüğünü görürsün. Canınızı kurtaracak tek kişi Hanlar Han'a Yüce Oğlu var.

0: Ne yapacağız şimdi?
1: Çepir ısırdığı yerden çatlayacak. Tıpkı bir ağacın kökü gibi tüm vücudu saracak. Sonra tüm boynunuzu sardığı vakit nefesinizi kesip sizi uçmaya gönderecek. Çepirler çiftleşmeden ürerler. Üredikten sonra da ölürler. Bu yüzden Acun'da her daim tek bir çepir yaşar. Çok eski söylentilere göre çepir itfarakların yetiştirdiği böcektir.
0: Ah Cüreyna, yok mudur bir çaresi?
1: Yine duyduğum eski söylentilere göre çaresi bir ağaçtır. Gövdesinden reçine akarmış.
0: İyi. Söyle, nerede bu ağaç?
1: İtbaraklardan başka kimse bilemez.
2: Umar tüm bunları hesaplayarak yapmıştır. Ölmemek için gidip ona tacı vermemizi ister. Ama bu istediğini alamayacak.
3: Tacı vermezsek sizi ölümün pençesinden nasıl kurtarırız hanım?
2: Ben ve iki oğlum uçmaya gideriz. Siz burada kalın. Ben itbaraklara bir oyun hazırladım. Bu tasarladığım oyunla itbarakların sonunu getireceğim. Şimdi benim ve teginlerimin yaşamı önemli değil. Önemli olan kurduğum oyunun var edilmesidir. O yüzden sen ve Batuga yaşamalısınız.

0: Rümdine edeceksin Alpago. Tacımı bana kendi ayaklarınla mı getireceksin? Yoksa gururunla acı çeke çeke mi öleceksin?
1: Atalarımızın güçlü silahı çipirin çaresini çağlardır bulan olmadı yüce obar. Bu bilgi o vakitlerde olduğu gibi imdi de yalnızca bizim elimizde. Kumlar düştükçe zehrin etkisi çıkacak. Alpago, ya size tacı getirecek ya da çipirin değdiği soyu ölecek.
0: İkisi de işime gelir. Sayın adan haber var mıdır? Yolda.

0: yapabiliriz Yücoğubar. Ancak sayına ve sizin için getirilen kadın köleler baskına uğramışlar. İt baraklar öldürülmüş. Köleler de kaçırılmış.
1: O halde sayına gelene kadar yenilerini hazırlayın.

0: Ne olacak bu haliniz böyle? Bir şeyler yapmak lazım gelir.
1: Hanım, Obar'a elçi mi yollasak?
2: Olmaz Darış Ata. İt diş gösterdi mi kurt diz çökmez. Biz ölsek de o taç Obar'ın eline geçmeyecek.
0: Bir taçtır gider durur. Zamanında parçalayıp yok etseydik, şimdi bunlar başımıza gelmezdi.
1: Eğer Obar tacı başına takar ise sürülerce it barak onun buyruğuna girmek için gelir. Eğer tacı parçalayıp yok eder isek o vakit çok daha fazlası bizden intikam almak için gelir.
2: Gelecekleri varsa görecekleri de var.

0: Alışabildiniz mi buraya?
1: Evet, alıştık. Siz olmasaydınız o albuslar bize nice kötülükler yapacaklardı.
0: Bir ihtiyacınız, bir şeyiniz olursa bana dersin. Sana bir şey sormak isterim.
1: Tabii.
0: İtbaraklar sizi oraya gelecek bir kadın için götürürlerdi. Öyle demiştin.
1: Evet. Barakan'ın soyundan gelirmiş. Adı Sayına.
0: Nereden gelirmiş?
1: Bilmiyorum. Ancak kendi aralarında bizi kurtardığınız ormanda geceleyip Sayına'yı ve yanındaki itbarakları bekleyeceklerini konuşurlardı.
0: Emin misin duyduğundan?
1: Evet. Evet.

0: か。Göktencim'i alkışlar olsun. Yeniden doğduğunu görmek beni çok mutlu etti. Beni sevmezsin bilirim. Yaşadığın her şeyin sorumlusu olarak beni görürsün. Her ne kadar kabul etmesen de sen benim üçüncü oğlumsun.
1: Sen yaşadığım değil, yaşayamadığım her şeyin sorumlususun. Iskaladığım bütün sevinçlerin sebebi sensin. Hem unutma ki Ulu Yarbab'ı it barak belası yüzünden ertelendi. Onları geldikleri yere geri gönderir göndermez İlk iş seni yargının önüne çıkaracağız. Ama merak etme, yargılanmadan kılına bile zarar gelmeyecek. Önce Ulu Yarbab'ın karşısına çıkacak. Sonra yaptığın her şey için tek tek en ağır cezayla cezalandırılacaksın.
0: Batuha.
1: Sus. Han babam ve kandaşlarım bu durumdayken bu konuyu daha fazla konuşup Göktengri'yi öfkelendirmek istemem.

0: Bilirim. Hiçbir söz yüreğine tesir etmez. Ama elden de söz söylemekten başka ne gelir ki? Yaran sağ olsun teyze.
1: Gök Tengri. Sevdiklerini uçma olarak onlara armağan verirmiş. Onları Acun'un kirinden, çamurundan uzak tutmak istermiş. Saltuk gibi yüce yasavullar için evdeşin evdeşe, kandaşın kandaşa ihanet ettiği bu Acun'da yaşamaktansa uçmağa varmak daha iyidir. O ruhunu korudu. Gök Tengri de onu yanına aldı. Yaran sağ olsun çoban hanım. Saltuğun ölümü hepimizi üzer. Acını anlarım.
2: Küçücük mutlulukları bile bize çok gören bu topraklarda benim yaşadığım tek sevinç Saltuk'tu.

0: göreyim öyle acır ki. Göğüs kafesimden çıkarılmış gibi hissederim.
1: Gün gelir, yaran da kurur. Acın da azalır. İnsanoğlunun azalmayan acısı mı var? Teyze, bana bak. Anam öldüğünde küçücük bir çocuktum. Dilsiz kaldım. Öksüz kaldım. Eksik kaldım. Ama zamanla yaram kabuk bağladı. Seninki de öyle olacaktır. Böyle olmak zorunda.
0: Unutma ki sen bir hansın. Sana umut bağlayan koca bir budun var. Diri olmak, güçlük almak zorundasın. O iç soylular, onlardan intikam almadıkça acım dinmez. Onları acımdan sildiğim vakit öfkem diner. Öç almış olurum. Yüreğim de hafifler. Öfkem de diner. Öcün, öcümdür han.
1: Öcün, öcümdür teyze. Saltuğun kanı yerde kalmayacak. İt barakları yeryüzünden sileceğiz. Tıpkı Oğuz Kağan gibi. Hiç merak etmeyesin.
0: Gökten de bilir ya. Onları yer üstünden silmek için her şeyi yaparım. Ama şimdi Alpago Han'ı ve Teginlerimizi çepil belasından kurtarmak için

0: Oyun kurmak gerek.
1: Töre gücü

0: Şimdiden yarısı gitti. Yavaş yavaş çöktüğünü görürüm. Git baraklardan haber var Yüce Obar. Sayına geliyor, karşılama için çıkalım mı?
1: Hayır. Onu burada, kendi tahtımda karşılayacağım. Obar kimsenin ayağına gitmez. Hadi.
2: Kimse söylediklerimin dışına çıkmasın. Hanımızın ve Tekinlerin hayatı Sayın Ana'nın söyleyeceklerine bağlıdır.
3: Merak etme haklısın.
4: Sayına gelmezse o vakit ne yaparsın?
5: Gelecek. Sadece sayına değil, bütün itibarak kadınları da gelecek. Tek tek.

İşaretimi bekleyin. Ne pahasına olursa olsun, Sayın Ay'ı elimizden kaçırmak yok.

Yapmadığın sürece canını yakmam.

karşıma çıkartacak.

Seni öldürmeye kalkmazsan sana kılıç düşürmem demiştim. Bileğine o kadar çok mu güvenirsin? Biliriz. Prensesler kılıç kullanmayı pek bilmez. Yolun sonu mudur?

0: gidersin? Babamın yanına giderim. Yarasını yersin diye av götürürüm.
1: En büyük öldürürken hanımızın sağlığı için endişe etmek sana mı düşer?
0: Ben götürürüm.

0: Bilirim kızgınsın bana. Haklısın da.
1: Kızgın olacak kadar iyi değilim. Canım çok yanar Güzel'e. Ama bu çeper illetinden değil. Yüreğime koydun ateş. Canım öyle bir yakar ki. Bedenimdeki acıyı duymam bile.
0: Bilirim Kaya. Canın yanar, bilirim. Ben de iyi değilim. İnsan en büyük kötülüğü en sevdiğine yaparmış. İndilik tek dileğim iyileşmendir. İyileştikten sonra sana bir iyilik yapacağım. Her gün gözüme bakmaktan kurtaracağım seni.

0: Ne dersin Gülşen'e?
1: Şşş, hareket etme. Onca baharlık evdeştiğimiz için kırma beni. İyileşmene bak Kaya. İyileşmene bak.
0: Senin gideceğini bilirken ben nasıl iyi olurum Gülşen'e? Nasıl?
1: Olursun Kaya. Yalan söylemeyen biriyle daha iyi olursun.
0: Gülşen'e?
1: Hatta sana oğul verebilecek biriyle.

0: Yüce Obar, Baraka'nın torunu Sayın'a geldi. Geldi ama pek mutlu gözükmez.
1: Bir an önce al içeri. Obar'ı görsün de mutlu olsun.

0: Hyena. Budunumuzun atası Barak Ağa'nın torunu, İt Barakların son prensesi. Kaç bahar bu anı bekledim. Kavuştuk işte. İt Baraklar gelecekte bu anı, bu kavuşmayı kutlu bir gün olarak anacaklar.
1: Yanılıyorsun Obar. İt Baraklar Barak Han'ın tacını çaldırdığın için seni hep kötülükle anacak. Senin anılacağın tek şey bu olacak.

0: Öyleyse Sayın Ağa, ben olmasaydım ata toprağımız Batı Gök Hanlığı'nda hala Türklerin tuğu dalgalanacaktı. Ve sen de hala gizlenerek yaşıyor olacaktın. Ben it barakları yeniden var edecek yüce obarım. Prensesin seyisi değilim.
1: İt barakları tekrar bu topraklara toplayacak tek şey atamın tacıdır. O olmadan nasıl budununuzu bir araya getirip var edeceksiniz?
0: Barak Ağa'nın tacını da intikamını da almama çok az kaldı. Neler duydun bilmem ama duyduklarına değil göreceklerine inan.
1: Duyduklarım senin atan Barak Ağa'nın tahtındayken hep yenilgi aldı.
0: Bundan yana kaygın olmasın. Kendi gözlerinle göreceksin.
1: Budunumuz asırlardır bekledi. Daha fazla bekleyecek vakti yok. Bilirsin. İt baraklar benden haber bekler. Yaşayan son prensesi olarak benim bir emrimle harekete geçerler.
0: Bilirim.
1: Sen in de tacı bulmaya bak. Obar. Elini çabuk tut. Yoksa it baraklar senin etrafında toplanmak için değil, sana hesap sormak için buraya gelecektir.

ağacı getirdiğimde siz de bu söylediklerinizin hesabını vereceksiniz.

0: ses de olsa Yüce Obar'ı nasıl tehdit eder? Tacı bulmadığımız sürece böyle konuşacaktır. Ona güvenir. İt barakların onu dinleyeceğinden emin. Ancak taç gelince onun da dizginleri elime geçecek. Atasının adını kullanıp beni tehdit eder. Obar'ın kim olduğunu sen de göreceksin Sayın'a. Alpagan'dan hala haber yok mudur?
1: Yok Yüce Obar.
0: Senin için canın mı değersizdir yoksa taç mı değerlidir? Alpago, tez zamanda göreceğiz.

0: Sayın Hanım dediğine göre alnımızı kurtaracak ağaç Batı Gökhanlığındadır. O albıza nereden güveniyoruz? Ne yalan söylüyorsa? Ober önlemini almış, ağacın yanına en iyi it baraklarını yerleştirmiştir. Emin olmadan hareket etmeyeceğiz. İçerideki çeşitimiz haber verecek.
1: İt baraklarının içinde çeşitimiz mi var?
0: Sayın Hanım'ın yerine çeşitimizi koyduk. Yanındakiler de it baraklığına girmiş gökbenler.
2: Bu nasıl olur? Sayın Hanım'ı tanımıyorlar.
0: Dediklerine göre Sayın Hanım'ın yüzünü gören olmamış. Sayın olduğunun kanıtı olarak da sadece Barak Han'ın soyundan gelenlerin kapağını açabileceği bir yüzüğü vardır. Sayın adan öğrenemediğimizi oraya koyduğumuz çeşitimizden öğrendik. Dediğine göre reçine olan ağaca ulaşmanın tek yolu Karayan kapısından girmektir.
3: Kolay olmayacak. Çok da tehlikelidir. Ama han babamla kandaşlarım bu durumdayken denememiz gerek.
0: Elbet. Ama o ağacı çok iyi koruyorlardır. Akılcı davranmalı, onları şaşırtmalıyız.
4: Nasıl yapacağız?
0: Onlar bizim tüm gücümüzle Karayan'dan saldıracağımızı düşünür.
3: Bu sebeple iki kola ayrılacağız. Bir koldan Karayan'a, ağaçtaki reçineyi almak için giderken diğer koldakiler de Kızılyan'a baskın verecek.
0: İki yönden saldıracağız. Ama Batuga, sen yaban ve diğer gökbenlerle birlikte Kızılyan'dan girersin. Ben de Çolpanan, Sırma ve diğer kızlarla birlikte Karayan'dan girerim.
3: Niye hatunlarla er kişiler ayrılır?
0: Böylesi daha kolay olur. Esma'nın dediğine göre Obar her yandaki it barak kadınlarını Batıgöy'e toplarmış. Eğer onların kılığına girersek savaşmadan kolayca gireriz içeri.
4: Ben it barak kanı akıtmadan oradan çıkmam. Bak kız.
0: Onların soyunu zaten kazıyacağız Çolpan'a. Ama önceliğimiz Alpagohan ve Teginlerin canını kurtarmak için oraya çineyi almaktır.
1: Vuruşmaya ayrı ayrı gitmek içime sinmez benim.
3: Benim de. Çok tehlikelidir. Hem o itlerin inine tek başına girmenizi istemem.
0: Bizi tehdit ettikleri şey daha tehlikelidir Batuka.
1: Yine de sayıca sizden çok fazla olacaklar. Bizden de. Alpagohan'ın dediklerini yok mu sayacağız? Reçineyi alamazsak ya senin canına zarar gelirse hanlık soyu yok olur.
0: Yaman doğru der. Sen bu oyuna dahil olmamalısın. Canın yalnız sana ait değildir artık. Tahtın varisi, soyunun umududur.
3: Bana nasıl geri dur dersin kız? Han babam, kandaşlarım bu vaziyetteyken durup nasıl bekleyeyim? Hem bilmez misiniz? Alpagohan'ın kurduğu oyun bize kolaylık sağlayacaktır.
2: Neymiş o oyun?
0: Obar yanında bir sürü it barakla Batı Gök'ten ayrılacak.
4: Nasıl olur? O variti, Batı Göğü de, o reçineli ağacı da başıboş bırakmaz.
3: Tek bir şekilde. Taç. Çaşadığımız o barı sıkıştıracak. Biri de kulağına, tacın yerine fısıldayacak. O bar peşine yüzlerce it barağı takıp Batı Göğü savunmasız bırakıp tacın peşine düşecektir.
2: Peki kim fısıldayacak tacın yerine?
3: Rusfara gelçisi.
5: Evet Yüce Obar. Rus kinezi prensesi en yakın vakitte evdeşiniz olarak gönderecek. Çok yakında Türklere karşı büyük bir zafer kazanacağınıza inancı sonsuz. Hatta prensesle evliliğinizin düğün armağanını da önden vermek ister.
6: Neymiş o armağan?
5: Barak Han'ın tacı.
6: Barak Han'ın tacı mı?
5: Çaşıtlarımızdan aldığımız bilgilere göre Alpagohan tacınızı Esrigün adında bir kama götürmüş. Kam bu gece yarısı tacınızı sırlara karıştıracakmış. Eğer bir an önce yola çıkıp kama ulaşırsanız Barak Han'ınızın tacı sizin olur.
6: siz İmni hısmım olmayı hak etti. Çekilebilirsin.

0: gideceğiz. 300 it barak hazırla. Tacı almaya gideceğiz.
1: Yüce Obar, eğer 300 it barak yanımıza alırsak Batı Gök güçsüz kalır.
0: Taç benim olduğunda yalnız Batı Gök değil, Gök Saray da benim olacak. Tez dediğimi yap. 300 it barak hazırla. Dur! 300 değil, 400 it barak hazırla. Olası pusu durumuna göre 4 ayrı koldan ilerleyeceğiz. Haydi!
1: 300 değil 400. 300 değil 400.
2: Bu sunakta nice adaklar adanlı. Ama sizin doğumunuzda adanan adaklar en görkemli, en çok olanıydı. Deveden buğra, koyundan koç, attan aygır olanların ardı arkası kesilmedi. İstedim ki adaklardan akan kan ağaçlara doğru yürüyüp sizin yaşamınıza yaşam katsın. İstedim ki Budu'nun gözünde sizi kutlu teginler kılsın.
3: Var olsun.
4: Var olsun anlamam.

Son yaptığın... ...ne Tolga'ya ne de Türklüğe sığardı. Artık seni ben değil... ...Göktengri cezalandıracak. Yaptıklarınızda kimi zaman beni utandırdınız... ...kimi zaman yaraladınız... ...ama çoğu zaman da... ...beni gururlandırdınız... ...bana kıvanç verdiniz. Şimdi... ...büyük bir oyuna hazırlanırız. Bu oyunun sonunda yaşamımızı kaybedebiliriz. Ama Budun... ...elbet sonuna kadar yaşayacaktır. İlhan'ın ve Tegin'in de...

0: Hekimlerle konuştum, her şey hazır mı?
1: Her şey hazırdır ambalam. Meraklanmayasın.
0: İyi.
2: Alpaguan, kamlar toplandı. İçeride sizi bekleriz.
0: Elbet. Ulu kam var Çuray. Haydi teginlerim.

Yağız yerin tek sahibi. Ulular ulusu, koca Acun'un gök tengrisi. Yapraklara değdirdiğin nefesin gelsin, güç versin. Alpaguhan ve Teginleri.

Ağzımdaki zehir akıtılsa, karanlık çökmeden Hanso'yu ayaklansın. Türklerin ruhu eskisinden daha hür, bedenleri dinç olsun. Göksaray'a karanlık getirene

0: sen ve gökmenlerin şu sağ taraftaki çalıların arkasına gizleneceksiniz. İşaretimle ok yağmuruna başlayacaksınız. Sen ve gökmenleriniz de şu sol yandaki çalıların arkasına gizleneceksiniz. Öyle bir ok yağdıracaksınız ki başlarını kaldıramayacaklar. Yalanla bense tam bu noktada olacağız. Ama oktan başlarını kaldırıp üstümüze gelemeyecekler.
1: Onlar da destek olması için başka itbaraklar çağıracaklar. Ve Akkızların Karayan'daki işi kolaylanacak.
0: Doğru bildin. Haydi.

0: İçeride kimse yok, gücü o var.
1: Varak elçisinin dediği vakitten önce geldik. Bir oyun yoksa taç tez vakitte elimde olacak.
2: Her yana baktık Yüce Obar. Ne taçtan ne de eski gün denen kamdan hiçbir iz yok.
1: Bir de ben bakayım Yüce Obar.

0: Obar'ın eline geçti. Biz görevimizi yaptık. İmni saraya haber edelim. Haydi.
1: Alpogu Hanım. Göğü dinledim. Toprağı dinledim. Suyu dinledim. Duydum ki beklenen düşman beklenmeyen vakitte gelecek. O yüzden

0: planınızı gece çökmeden yerine getirdim. Buyurduğunuz gibi tacı 40 parçaya böldüm. Parçasını 40 farklı yere gömdüm. Kırk birinciyi kendi kurganımı yaptım. Görevi bitirir bitirmez Gök Tengri'nin yanına varacağım. Gök Tengri'nin yanına vardığımda Acun'da bu sırrı bilen bir tek kişi kalmayacak. Bunu yapmaya hiç kimse cesaret etmiş olamaz. Her yeri dikkatli arın. Barak Han'ın tacının zerresi dahi buradaysa bulup bana getirin. Haydi!
1: Çalın!
0: Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Bacım! Haydi! Haydi!

0: Dedeğin söylediği doğrudur. Bu taşlar, bu tozlar...
1: Tacın...

su, dolaşırsın tüm acına. Orhun'dan bize can getir.

ruhunu uğursuzluklara yitir. Yanmasın budunun canı. Ölmesin göklerin.

0: Siz nereden gelirsiniz?
1: Karaçayır'ın ardından.
0: Dağaradan yaya mı geldiniz?
1: Yol yakınında Türkler saldırdı. Arabacılarla hatunların çoğu öldü. Zor kurtardık canımızı.
2: Oyalanmayın. Hepsini karşı çadırlara sokun.
3: Almayacak mısınız bizi içeri?
0: Geçin. Acele edin biraz. Haydi. Yerden kaldırmayın bakışlarınızı.
2: Hatun, sen dur hele.

0: Bak dur!
1: Aklım hakkı ısırmamdan elite gelir.
0: Onlar için sağ kalman gerek. Haydi aslanım, haydi!
2: Canını öyle bir alacağım ki yalvaracaksın bana.
3: Düşün de görürsün.
4: Haydi kızlar!

0: önce Türkler Barak Han'ın kellesini toprağa düşürdüler. O vakit öç alamadık. Güçsüzdük. Şimdi ise Barak Han'dan bize kalan tacı yok ettiler. Kutsal geçmişimizden kalan son parçayı da elimizden aldılar. Bunun hesabı sorulmayacak mı?
1: Sorulacak!
0: Bu öç hepimizin öcüdür.

0: Kavga hepimizin kavgasıdır. O tacı yok edenlerden bir tek kişi sağ kaldıkça bize durmak yok.
1: Durmak yok.
0: Şimdi atlarınızı atlayın. Diğer it barakların yanına gidip bu haberi onlara da iletin. Hiçbiri ama hiçbiri
2: Batı Gök
0: Hanlığı'na dönmeyecek. Sonsuz yazgının eşliğiyle tüm Türkleri avcundan silip Barak Han'ın tacını yok etmenin ne demek olduğunu

için hepinizin kanını akıtacağım. Hepinizin. İçin. Thank you.

0: Sakın gözlerinizi kapatmayın. Eğer kapatırsanız bir daha uyanamazsınız.
1: Sakın, sakın teginlerim, gözlerinizi kapatmayın. Sakın uyumayın. Dayanacaksınız. Kendiniz için değil, evdeşleriniz için değil, doğacak teginleriniz için değil, halkınız için, budununuz için dayanacaksınız. Oğul, dayan. Bilirim, Batuga ile Akkız ağaçtaki reçineyi getirecekler. Ama ola ki gözünüzü kapatırsanız, son nefesinizi esenlikle verin. Esenlikle verin. Varlığımız, budunumuza feda olsun.

orada. Ashrakam'ın dediği ağaç. Bu it baraklar çok fazladır.

Erlik Han'ın kara kör büsleri. Hanımızdan uzak dur. Tekinleri bizden uzak tut. Esenlik ver budunlarımıza. Ülgen Han'ın 7 oğlu, 9 kızı yoldaş olsun ruhunuza.

Şebir zehrinin etkileri teker teker ortaya çıkmaya başlamaktadır. Temur Tekin usunu yitirir.

Saraydan kaçtığımızda o bozkırlardan hiç dönmeseydik keşke. Sonsuzluğa gitseydik beraber.

Sakın, sakın gözlerini kapatma Alpaguhan. Sen uyuyamazsın. Sen uyursan budum başsız kalır.

0: Bu sefer elimden kurtulamayacaksınız. Hepsinin canını istiyorum. İşittiniz mi? En çok da Akkız'la Batuhan'ın.
1: Sen bu Acun'a yenilmeye gelmişsin. O var. Gel. Gel ki bozgunlar azıksız kalmasın.
0: Tanrı Çora, beni sevdanıza, devletinize, budununuza bozgun yaşatmak için görevlendirdi. Bunun için buradayım.
2: Eğer o Tanrı dediğin Çora'nın yanına varabilirsen, o zaman kurarsın düşünü.
0: Salam!

0: İnsan halinde bu hafta psikolojik esenlik konuşuluyor. Psikolojik iyi oluş neden önemli? Stres yönetiminin psikolojik sağlığa etkisi nedir? Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin temel kodları nelerdir? Fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? Genetik yatkınlıklar bireyin davranışlarını ne ölçüde belirler? Güvenli ve hijyenik gıda insan psikolojisine nasıl etkiler? Profesör Doktor Oğuz Özyaral ve Profesör Doktor Tunç Akkoç psikolojik esenliğin ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Haçlı seferlerini konuşacağız. Yüzlerce yıl öncesine gideceğiz ama günümüzde de zaman zaman Haçlı seferlerine atıfta bulunuyoruz. Malum ciddi anlamda yoğun bir haber akışı var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İsrail derken acaba bu yaşadıklarımızla Haçlı seferlerine örnek gösterebilir miyiz tarzında başlıkları kamuoyunda görüyoruz. Biz önce bir geçmişe gideceğiz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Neden Haçlılar denildi? Daha sonra yavaş yavaş günümüze de gelmeye çalışacağız. Hikayeler eşliğinde değerli hocamız bizlere anlatacak. Bizlere Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Usta eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun zaman oldu program yapmayalı.
1: Evet. Beraber bayağı bir oldu.
0: Yoğunsunuz.
1: Yoğunluk evet baki. Çalışmalar biraz arttı diyelim. Önemli bir çalışmanın eşiğindeyiz inşallah. Hani Türkiye'ye büyük bir külliyat kazandırmaya çalışıyoruz. Özellikle Selçuklular konusunda bunlarla alakalı bütün kaynak eserlerin bir tercümesini toplamaya çalışıyoruz ki hani bu bayağı bir mesai alıyor. Ama inşallah çıktığında 90 kitaplık çok hacimli ve güzel bir eser kendini gösterecek ama daha da önemlisi dünyada bir ilk olması. Bakalım çalışıyoruz.
0: 90 kitaplık
1: büyük bir külliyat.
0: Konya Belediyesi'yle değil
1: Konya mi? Büyükşehir Belediyesi'yle beraber yine Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılan bir çalışma bu. Hani inşallah ilk meyvelerini de yakında almaya başlayacağız.
0: Hayırlı olsun hocam.
1: Teşekkürler.
0: Biz de sabırsızlanıyoruz.
1: Eyvallah.
0: O külliyatı görmeye. İnşallah neticelendiğinde de 3 yılın sonunda 1 yıl geçti sanıyorum.
1: 1 yıl geçti evet.
0: İnşallah yine onun üzerine de konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Programlar yaparız çünkü çok önemli bir çalışma. Bildiğim kadarıyla bu tarz büyük külliyatlar 50 senede, 100 senede icra ediliyor. Siz 3 yıldan bahsettiniz.
1: Evet öyle bir taahhüdümüz oldu. Hani inşallah yine değerli insanlarla çalışıyoruz. Değerli hocalarla çalışıyoruz. Hani hep beraber bunun altından kalkmaya gayretimiz var.
0: Hayırlı olsun
1: İnşallah
0: hocam.
1: Da olacak.
0: Niyetiniz temiz. İnşallah 2 yıl sonra o külliyata elimize alacağız.

0: Evet. Ve ne güzel işler yani başarmışsınız.
1: Şu an diyeceğiz. İçin mesela bir 30 kitabımız hazır.
0: Maşallah.
1: Baskıda, yani baskıya girmeye
0: üçte
1: başladılar.
0: Üçte biri bitmiş.
1: Sonrasında da işte yavaş yavaş diğerlerini de getiriyoruz.
0: Tebrik ediyoruz hocam.
1: Tekrar. Teşekkürler. Sağ olun.
0: Hemen masamdaki değerli kitapları da siz değerli izleyenlerle buluşturmak istiyorum. Bugün Haçlı Seferlerine temas edeceğiz dedik. Profesör Doktor Aydın Usta hocamızın Haçlı Seferlerine ilişkin önemli çalışmaları var. Onlardan biri Haçlı Seferlerinde Kuşatma kitap. İkinci baskıyı gördü ve Yeditepe Yayın Evlerinden çıktı. Yine Haçlı Seferleri Müslüman Haçlı Siyasi İttifakları Çıkarların Gölgesinde başlığını görüyoruz. Üçüncü baskı olarak kayıtlara geçiyor. Bu tarz tarih kitaplarının üçüncü baskıyı görmesi de önemli değil mi hocam?
1: Yani evet, o okuyucusu benim ikinci olsun. Kitabımdır. Ve gerçekten hani şu anki aslında konuşacağımız konuyla da alakalı. Bakalım. İnşallah seyircilerimize.
0: Hikayelerden bahsedeceksiniz. Haçlı hikayeleri.
1: Evet.
0: Hemen şöyle değerli izleyenlerimize takdim edelim. Haçlı Seferleri tarihi kimi zaman ironik, kimi zaman ilginç, kimi zaman hayranlık uyandırıcı, kimi zamansa dehşete düşüren hikayelerle doludur diye başlamışsınız. Birazdan o dehşete düşüren hikayeleri de sormak isterim. Önce bu düşüncenin nasıl çıktığını konuşarak sohbetimize başlayalım mı? Haçlı düşüncesi, evet. Haçlı Seferleri düşüncesi.
1: Yani aslında geçmişe gideceğiz dedik ama aslında günümüze baktığımızda da benzer şeyler var. Yani Amerika neden Orta Doğu'daydı? Veya işte zamanında Rusya neden Afganistan'a saldırdı? Veya işte Suriye'deki olaylar niye ortaya çıktı? Aslında bunların hepsi de birbirinin benzeri olaylar. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Tarihin ham maddesi insan. Ve insan her yerde, yani geçmişte de günümüzde de hiç fark etmiyor. Aynı temel özelliklere sahip. Dolayısıyla da belli bir takım hırslar, belli bir takım arzular ve istekler söz konusu oldu. Ve dolayısıyla hani bugünün ticari kaygılar diyoruz. İşte dünya hegemonyası vesaire diyoruz. Aslında geçmişte de durum aynı. Değişmiyor. Hani papalığın da burada bir haçlı seferinden niyeti. Aslında hani kendi içerisinde patlamaya hazır bir toplum var. Bir takım sosyal krizler, siyasi krizler burada hakim olmuş. Ekonomi tam anlamıyla çökmüş olan bir toplum var. Papalığın orada sekülerlerle, yani krallarla ve imparatorlarla olan bir mücadelesi var. İşte bütün bunları örtbas etmek veya ötelemek gayesiyle bir dış düşman lazım. Ve bunun için de hani en orada görülebilecek olan şey Müslümanlar. Ve o dönemde Müslümanların elinde olan bir Kudüs var ki bütün bunları değerlendirip Avrupa'da işte bir doğuya karşı seferlerinin başladığını bilmiyoruz.